0: mekanında bulunan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki set arasına ulaşınca onların önünde neredeyse hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu.
1: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.
0: Onlar, ey Zülkarneyn, gerçekten Yecüc ve Mecüc yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapmana karşılık sana bir vergi verelim mi dediler.

0: عليه نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
1: Zülkarneyn dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu şey daha hayırlıdır. Siz bana insan gücüyle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım. Siz bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağın arasını aynı seviyeye getirince Zülkarneyn, körükleyin dedi. Sonra onu bir ateş haline koyunca, bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi.
0: فَمَسْطَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا.
1: Artık Yevcuc ve Mevcuc onu ne aşabildiler ne de delebildiler.

0: وَعْدُ رَبِّي حَقًّا.
1: Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin kıyamet vaadi geldiği zaman onu yerle bir edecektir. Rabbimin vaadi ise gerçektir.
0: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
1: Biz o gün insanları birbirine girip dalgalanır halde bırakırız. Sura üfürülünce de onların hepsini bir araya toplarız.
0: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
1: Biz o gün cehennemi inkar edenlere açıkça gösteririz.

Onların gözleri benim ayetlerime karşı bir perde içindeydi. Onlar Kur'an'ı dinlemeye de tahammül edemiyorlardı.

0: nuzula.
1: Yoksa inkar edenler beni bırakıp da kullarımı dostlar edinmelerinin kendilerine fayda sağlayacağını mı sandılar? Şüphesiz ki biz cehennemi kafirler için bir konak olarak hazırladık.
0: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.
1: De ki, amelleri yönünden en çok zarara uğrayanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar kendilerinin güzel bir iş yaptıklarını sanıyorlardı.

İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden kimselerdi. Bu yüzden onların amelleri boşa gitmiştir. Biz kıyamet günü onlara hiçbir değer vermeyeceğiz.

0: رُسُلِي هُزُوًا.
1: İşte onların cezaları cehennemdir. Çünkü onlar inkar etmişler, ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardı.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يَبَغُونَ عَنْهَا حِوَلًا.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Firdevs cennetleri de onlar için konak olmuştur. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir.

0: مددا.
1: Ey Muhammed, de ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar denizi daha yardım için getirsek, Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenirdi.

0: يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Yalnız bana sizin ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Her kim Rabbine kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 98 ayettir. Surenin bir bölümünde Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurmasından söz edildiği için bu adı almıştır. Bundan başka sure içerisinde Zekeriya, Yahya, İbrahim, Musa, İsmail ve İdris peygamberlere de yer verilmekte, sonra da kıyamet ve ahiretten söz edilmektedir.

0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
1: كاف ها يا عين صاد. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır.
0: اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا.
1: Hani Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti. O şöyle demişti: Ey Rabbim, gerçekten benim kemiklerim zayıfladı. Başım ihtiyarlık aleviyle tutuşup ağardı. Ey Rabbim, sana yalvarmakla hiçbir zaman bedbaht olup mahrum kalmadım.

0: من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.
1: Doğrusu ben kendimden sonra yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korkuyorum. Benim karım da kısırdır. Sen bana kendi tarafından yerime geçecek bir oğul ihsan et. O bana ve Yakup oğullarına varis olsun. Sen onu rızana layık kıl.

Allah, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir erkek çocuk müjdeliyoruz. Bu adı daha önce hiç kimseye vermedik dedi.

0: Zekeriya, ey Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Benim karım kısırdır, bense ihtiyarlığın son haddine ulaştım dedi.
1: قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا.
0: Allah buyurdu ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen de hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım dedi.
1: قَالَ

0: سويا.
1: زكريا: Ey Rabbim, bana çocuğum olacağına dair bir işaret ver, dedi. Allah, senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamamandır, dedi.

Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkıp sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye onlara işaret etti.

0: Yahya dünyaya gelince biz ona, "Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut," dedik. Ve daha çocukken ona hikmet verdik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve temizlik verdik. O kötülükten sakınan bir kişi oldu.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: O anasına ve babasına karşı da iyi davranıyordu. Zorba ve isyankar değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, diri olarak kabrinden kaldırılacağı günde ona selam olsun.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
0: Ey Muhammed! Sen kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp mescidin doğu tarafında bir yere çekilmişti.

Onların önüne de bir perde çekmişti. Biz ona Cebrail'i gönderdik. O da Meryem'e tam bir insan şeklinde göründü.

0: Niye?
1: Meryem ona, eğer Allah'tan korkan biriysen, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım dedi.
0: قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّ

0: وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا
1: Meryem, benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmadı ve ben kötü bir kadın da değilim dedi.

0: Cebrail dedi ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için böyle yapacağız. Zaten bu ezelde takdir edilmiş bir iştir buyurdu.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا

0: şemsiye.
1: Meryem ona hamile kaldı ve onunla insanlardan uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim," dedi.

0: Cebrail az aşağısından kendisine şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafındaki çocuğu şerefli bir kimse yapmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silkele. Üzerine olmuş taze hurma dökülsün.
1: Fekuli veşrabi ve qarri aynen fe imma terayinne minel beşeri ehaden fekuli inni nezertu lirrahmani savma. فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا.
0: Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan herhangi bir kimse görürsen, ben Rahman olan Allah için bir oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا.
0: Meryem onu taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki, ey Meryem, doğrusu sen görülmemiş bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi.
1: فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا.
0: Meryem konuşmaları için çocuğa işaret etti. Onlar, biz beşikteki çocuklar nasıl konuşabiliriz dediler.
1: قَالَ اِنِّي عَبَدُ اللّٰهِ اَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَن۪ي نَب۪يَّا وَجَعَلَن۪ي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ وَاَوْصَان۪ي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا.
0: Çocuk dedi ki, ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni hayırlı kıldı. Hayatta olduğum sürece bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi emretti.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Beni anneme itaatkar kıldı.

0: Beni bedbaht bir zorba yapmadı.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
0: Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde bana selam olsun.
1: ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ
0: İşte hakkında ihtilafa düştükleri Meryem oğlu İsa, Allah kelamına göre budur.
1: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ

0: Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir, yücedir. O bir şeyin olmasına hükmederse ona sadece ol der. O da hemen oluverir.
1: وَإِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: İsa kavmine, şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur dedi. فَاخْتَلَ

0: Hristiyan ve Yahudi grupları kendi aralarında İsa hakkında ihtilafa düştüler. Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden dolayı vay inkar edenlerin haline.
1: Esmi' bihim ve ebsir yevme ye'tunena lakinizzalimunel yevme fi dalalim mubin.
0: Onlar bize gelecekleri gün ne güzel işitirler ve ne güzel görürler. Ama o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Ve

0: Ey Muhammed! Onları pişmanlık duyacakları hasret günüyle korkut. O gün her iş bitirilmiş olacaktır. Oysa onlar hala gaflet içindedirler ve onlar buna inanmazlar.
1: İnna nahnu nerisul erda ve men aleyha ve ileyna yurca'un.
0: Şüphesiz ki yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara yalnız biz varis olacağız. Onlar mutlaka bize döndürüleceklerdir.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
0: Ey Muhammed! Kitapta İbrahim'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi.
1: اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ اِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا
0: Hani İbrahim babasına şöyle demişti: Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Ey babacığım, şüphesiz ki bana, sana gelmeyen bir bilgi geldi. Sen de bana tabi ol ki seni doğru bir yola götüreyim.
1: Ya ebeti la te'budişşeytane inneşşeytane kâne lirrahmâni asiyyâ.

0: الشَّيْطَانِ وَلِيًّا.
1: Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahman olan Allah'a çok asi olmuştur. Babacığım, ben gerçekten sana Rahman tarafından bir azabın dokunmasından ve böylece şeytanın dostu olmandan korkuyorum.

0: Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen, andolsun ki seni taşa tutarım. Haydi, beni uzun bir süre bırak git dedi.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا.

0: رَبِّي شَقِيًّا.
1: İbrahim de şöyle cevap verdi: Sana selam olsun. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. İşte sizden de Allah'tan başka taptıklarınızdan da ayrılıyorum. Ben yalnız Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olup mahrum kalmam. Felem

0: Onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de peygamber yaptık.
1: وَوَهَبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيَّا
0: Biz onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onların dillerde üstün bir övgüyle anılmalarını sağladık.
1: وَذْكُرْ

0: diye.
1: Ey Muhammed, kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz ki o ihlaslı bir kimseydi ve tarafımızdan kitap verilerek gönderilmiş bir peygamberdi.
2: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبَنَاهُ نَجِيًّا.
1: Biz Musa'ya Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık.

0: مرضيا.
1: Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz ki o sözünde doğru olan bir kimseydi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. İsmail kavmine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrediyordu. O Rabbinin yanında rızaya kavuşmuştu.
0: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ

0: niye?
1: Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik.

0: وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: İşte bütün bunlar Adem'in Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin neslinden, İbrahim'in İsrail lakabıyla anılan Yakub'un ve kendilerine doğru yolu gösterip seçtiğimiz kimselerin neslinden olup Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: Onlardan sonra yerlerine namazı terk eden ve şehevi arzularına uyan bir nesil geldi. İşte onlar yakında azgınlıklarının cezasını göreceklerdir.

0: يَعْلَمُونَ شَيْئًا.
1: Ancak tövbe edenlere, inanıp salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir haksızlık yapılmayacaktır.

0: Me'tiyye.
1: Rahman'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir.
0: La yesme'ûne fîhâ leğven illâ selâmen ve lehum rizquhum fîhâ bukraten ve aşiyyâ.
1: Onlar orada boş söz değil, yalnız selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
0: Tilkel cennetul letî nûrithu min ibâdina men kâne takiyyâ.
1: İşte kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağımız cennet budur.

0: ذلك وما كان ربك نسيا.
1: Cebrail Muhammed'e şöyle dedi: Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında bulunan her şey O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir.
0: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma fe'budhu vastabir li'ibadetih. Hel te'lemu lehu semiyya.
1: O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Öyleyse ona kulluk et ve ona kullukta sabırlı ol. Sen hiç onun ismini taşıyan birini biliyor musun?
0: وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اَاِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.
1: İnsan, ben öldüğüm zaman mı tekrar diri olarak kabrimden çıkarılacağım diyor. O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmüyor mu?
0: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا.
1: Rabbine and olsun ki biz onları ve uydukları şeytanları mutlaka bir araya toplayacağız. Sonra onları cehennemin etrafında dizüstü hazır bulunduracağız.
0: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ اِتِيَّا.
1: Sonra her toplumun içinden Rahman olan Allah'a en çok karşı gelip isyan edenleri ayıracağız.
0: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيَّا.
1: Sonra biz elbette cehenneme girmeye en layık olan kimseleri daha iyi biliriz.

0: Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.
1: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّ
0: Sonra biz kötülükten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada dizüstü çökmüş bir halde bırakırız.

0: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman kafirler iman edenlere bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve meclisi daha güzeldir dediler.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Biz onlardan önce nice nesiller helak ettik ki onlar varlıkça ve gösterişçe daha üstündüler.

0: De ki, sapıklık içinde olan kimseye Rahman ne kadar mühlet verirse versin, nihayet kendilerine vaat edilen azabı veya kıyameti gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir.
1: وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا
0: Allah doğru yola gelenlerin hidayetini arttırır. Baki kalacak salih ameller Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır.
1: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا
0: Ey Muhammed! Ayetlerimizi inkar edip bana ahirette mal ve çocuk verilecek diyen kimseyi gördün mü? O gaybı mı bildi yoksa Rahman olan Allah katından bir söz mü aldı?
1: Kalla senektubu ma yekulu ve nemuddu lehu minel azabi medda ve nerithuhu ma yekulu ve ye'tina ferda.
0: Hayır, biz onun söylediklerini yazacağız ve kendisi için azabı uzattıkça uzatacağız. Onun söylediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecektir.
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا
0: Onlar kendilerine güç ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا
0: Hayır, ilahları onların tapmalarını inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklardır.
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا
0: Görmedin mi ki biz şeytanları kâfirlerin üzerine gönderdik. Onları günaha kışkırttıkça kışkırtıyorlar.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا
0: Öyleyse onlar aleyhine azap istemekte acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدَا
0: Biz kıyamet günü takva sahiplerini heyet halinde Rahman'ın huzuruna toplarız.
1: وَنَسُوقُ الْمُجَرِم۪ينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا
0: Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreriz.
1: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا
0: Rahman olan Allah katında söz almış olan kimselerden başkaları şefaat hakkına sahip olamazlar.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا
0: Kafirler, Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Ey kafirler! Andolsun ki siz ortaya çok kötü bir şey attınız.
1: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ

0: وَلَدَا
1: Onlar Rahman'a çocuk isnat ettiler diye neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecekti. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz.
0: İn kullu men fis semavati vel ardı illa atir rahmani abada.
1: Göklerde ve yerde bulunan herkes ancak Rahman'a kul olarak gelecektir.
0: لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا
1: Andolsun ki Allah onları ilmiyle kuşatmış ve hepsini teker teker saymıştır.
0: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا
1: Kıyamet günü de onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir.

0: Ey Muhammed, biz Kur'an'ı kötülükten sakınanları müjdelemen ve inatçı bir kavmi de Allah'ın azabıyla korkutman için senin dilinle indirip kolaylaştırdık.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.
0: Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi sen onlardan hiçbirini duyuyor veya onların hafif bir sesini işitiyor musun? Taha Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 135 ayettir. Ta ve Ha harfleriyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bu surede Hazreti Musa'nın Firavun ve sihirbazlarıyla mücadelesinden, İsrailoğullarının taşkınlıklarından, şeytanın insana verdiği vesvese ve düşmanlığından ve Allah'tan yüz çevirenlerin akıbetlerinden söz edilmektedir.

0: لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
1: طه. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşmen için değil, ancak Allah'tan korkan kimselere bir öğüt olsun diye indirdik. O sana yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir.
0: Er-Rahmanu alel arşi istavâ. Lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tahtetherâ.
1: Rahman olan Allah arşa hükmetmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur.
0: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى.
1: Sen sesini yükseltsen de, yükseltmesen de, şüphesiz ki O gizliyi de bilir, daha gizliyi de.
0: Allahu la ilahe illa huve lehul esmaul husna.
1: Allah'tan başka bir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur.
0: Ve hel etâke hadîthu Mûsâ.

0: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى.
1: Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, durun ben bir ateş gördüm, belki size ondan bir kor getiririm ya da ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti.
0: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
1: Musa ateşin yanına gelince kendisine şöyle nida edildi: Ey Musa, şüphesiz ki ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın.
0: Ve ene ihtartuke festemi' lima yuha.
1: Ben seni peygamber seçtim. Şimdi vahyedilecek şeyleri dinle.

0: zikri.
1: Şüphesiz ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl.

0: ma tes'a. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى.
1: Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizli tutacaktım. Ona inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimse sakın seni de ona inanmaktan alıkoymasın. Yoksa helak olursun.
0: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى.
1: Ey Musa, sağ elindeki nedir? Musa, o benim değneğimdir. Ben ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak silkelerim. Benim ona daha başka ihtiyaçlarım da vardır dedi.
0: قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى.
1: Allah, ey Musa, onu yere at dedi. Musa değneği yere attı. Bir de baktı ki o bir yılan olmuş, süratle hareket ediyor.
0: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى.
1: Allah dedi ki, al onu, korkma, biz onu yine önceki haline döndüreceğiz. Elini koltuğunun altına sok da bir başka mucize olarak kusursuz bembeyaz çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım. Firavun'a git, çünkü o azmıştır.
0: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقَدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي.
1: Musa şöyle dedi, ey Rabbim, benim göğsüme genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden pelteklik düğümünü çöz, böylece sözümü iyi anlasınlar.
0: وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اَهْلِي هَارُونَ اَخِي اُشْدُدَ بِهِ اَزْرِي وَاَشْرِكْهُ فِي اَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا.
1: Ailemden birini, kardeşim Harun'u bana vezir yap. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu da benim işime ortak yap. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz ki sen bizi görüyorsun.
0: قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى.
1: Allah buyurdu ki, ey Musa, istediğin sana verildi. Zaten biz sana bir defa daha lütuf ve ihsanda bulunmuştuk.
0: İz evhayna ila ummike ma yuhaa.

0: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Hani sen doğduğunda annene bildirilen şeyleri ilham etmiş ve şöyle demiştik: Musa'yı bir sandığa koy da suya bırak. Su onu sahile atsın. Onu benim içinde, kendisi içinde düşman olan biri alacaktır. Ey Musa, ben gözümün önünde yetişesin diye tarafımdan senin üzerine bir sevgi koydum.
0: İz temşi uhtuke fetekulu hel edullukum ala men yekfuluhu feraca'nake ila ummik. فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا

0: Musa.
1: Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona iyi bakacak birini size göstereyim mi diyordu. İşte biz böylece gözleri aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Sen bir de adam öldürmüştün. Biz seni yine sıkıntıdan kurtarmış ve seni birçok musibetlerle denemiştik. Sen Medyen halkı içinde yıllarca kaldın. Sonra bizim takdir ettiğimiz bir zamanda buraya geldin ey Musa.
0: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا ف۪ي ذِكْرِي اِذْهَبَا اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى.
1: Ben seni kendime peygamber seçtim. Sen ve kardeşin ayetlerimi götürün. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin. Çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler veya korkar.

0: Musa ve kardeşi Harun, "Ey Rabbimiz, biz onun bize karşı taşkınlık yapmasından veya iyice azmasından korkuyoruz," dediler.
1: قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِي مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرَى.
0: Allah şöyle buyurdu: "Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. Ben her şeyi işitir ve görürüm."

0: كذب وتولى.
1: Ona gidin ve deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Onlara azap etme. Biz sana Rabbin tarafından bir mucize getirdik. Selam hidayete tabi olanlara olsun. Gerçekten bize yalanlayıp yüz çevirenlere azap olacağı vahyedildi.
0: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى.
1: Yanına vardıklarında Firavun, sizin Rabbiniz kim ey Musa dedi.
0: قَالَ رَبُّنَا الَّذ۪ي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى.
1: Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılış biçimini veren, sonra da ona doğru yolu gösterendir dedi.
0: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى.
1: Firavun, peki öyleyse önceki nesillerin hali ne olacak dedi.
0: قَالَ

0: أزواجا من نبات شتى.
1: Musa da, onların bilgisi Rabbimin yanında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşmaz ve unutmaz. Yeryüzünü sizin için bir beşik gibi döşeyen, orada sizin için yollar açan ve gökten su indiren O'dur dedi. Biz o suyla her çeşit bitkiden çiftler çıkardık.
0: Kulû ve ru'av en'âmekum. İnne fî zâlike le âyâtin li ulinnuhâ.
1: Onlardan hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz ki bunlarda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.
0: Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Biz sizi topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve kıyamet günü sizi tekrar oradan çıkaracağız.
0: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
1: Andolsun ki biz Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik. Ama o yine yalanladı ve kabul etmeyip diretti.
0: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى.
1: Firavun Musa'ya dedi ki, ey Musa, sen sihirbazlığınla bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana seninki gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen bizimle senin aranda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et. Senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yer olsun.
0: قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًا.
1: Musa, buluşma zamanınız İnsanların süslenip toplanacağı bayram günü kuşluk vakti olsun dedi.
0: Fetevalla Firavun fecma'a kaydehu thumma ata.
1: Firavun dönüp gitti ve bütün hilekar büyücülerini ve aletlerini toplayıp belirtilen yere geldi.
0: قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى.
1: Musa onlara, size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa o bir azapla kökünüzü keser. Allah'a iftira eden kimseler perişan olmuşlardır dedi.
0: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى.
1: Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizlice fısıldaştılar.

0: بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.
1: Birbirlerine dediler ki, bunların ikisi de mutlaka sihirbazdır. Büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek dininizi yok etmek istiyorlar. Siz de bütün hilelerinizi toplayın, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen mutlaka zaferi kazanmış olacaktır.

0: تكون أول من ألقى.
1: Sihirbazlar, ey Musa, hünerini ya sen ortaya at veya ilk atan biz olalım dediler.
0: قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى.
1: Musa, hayır, siz atın dedi. Bir anda onların ipleri ve değnekleri, yaptıkları büyüleri yüzünden Musa'ya hareket ediyorlarmış gibi göründü.
0: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتَى.
1: Musa içinde bir korku duydu. Biz ona dedik ki, korkma, üstün gelecek olan elbette sensin. Sağ elindeki asanı yere at da onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz da nereye varsa başarı elde edemez.
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى.
1: Musa'nın asası büyülerini yutunca sihirbazlar secdeye kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler.

0: الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Firavun sihirbazlara, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? O size büyü öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma ağacının dallarına asacağım. Siz de Musa'nın Rabbi ile hangimizin azabının daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu bileceksiniz, dedi.

0: عليه من السحر والله خير وأبقى.
1: İman eden sihirbazlar Firavun'a dediler ki, biz seni bize gelen açık mucizelere ve bizi yaratan Allah'a tercih edemeyiz. Vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedebilirsin. Biz hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı, azabıysa daha kalıcıdır.

0: Yahya.
1: Kim Rabbine günahkar olarak gelirse şüphesiz ki onun için cehennem vardır. Orada ne ölür ne dirilir.

0: derecatul ula.
1: Kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler vardır.
0: Cennetu adenin tecri min tehtihel enharu halidine fiha ve zalika cezaa'u men tezakka.
1: Bu dereceler altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte günahlardan temizlenen kimselerin mükafatı budur.
0: Ve la

0: فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى.
1: Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımı geceliğin yürütüp götür, asanı vurarak denizde onlar için kuru bir yol aç. Düşmanların yetişmesinden korkma, boğulmaktan da endişe etme diye vahyetmiştik.
0: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
1: Firavun ordularıyla onları takip etti. Deniz de kendilerini kaplayıp içine aldı.
0: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
1: Firavun kavmini saptırdı, doğru yola götürmedi.

0: وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى.
1: Ey İsrailoğulları! Biz sizi düşmanınızdan kurtardık ve size Tur'un sağ tarafında Musa'ya kitap verileceğini vaat ettik. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik.
0: Kulû min tayyibâti mâ razaqnâkum ve lâ tatğav fîhi feyahille aleykum gadabî. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَب۪ي فَقَدْ هَوَى.
1: Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve bu konuda haddi aşmayın. Yoksa başınıza gazabım iner. Kimin başına da benim gazabım inerse artık o cehennem çukuruna yuvarlanır.

0: De.
1: Ben tövbe eden, inanıp salih amel işleyen, sonra da doğru yolda devam eden kimse için çok bağışlayıcıyım.
2: Ve mâ e'celeke an kavmike ya Musa.
1: Musa, beraberindekilerden önce Tur'a koşunca, seni kavminden önce acele olarak gelmeye sevk eden nedir ey Musa dedik.
2: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى.
1: Musa, işte onlar da peşimdedir. Sana razı olman için acele olarak geldim ey Rabbim dedi.

0: Samire'yi.
1: Onlar da şöyle cevap verdiler: biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o Kıpti kavmin ziynet eşyalarından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı.
0: Ve ehrecele.

0: فنسي.
1: Samiri onlara böğren bir buzağı heykeli yapıp çıkardı. Samiri ve kendisine tabi olanlar, sizin ilahınız da Musa'nın ilahı da budur. Musa onu Tur'a giderken burada unuttu dediler.
0: أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا.
1: Görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir cevap vermiyordu. Onlara herhangi bir zarar ve fayda verme gücüne de sahip değildi.

0: emri.
1: Andolsun ki Harun onlara önceden, ey kavmim, siz bu buzağı heykeliyle ancak imtihan ediliyorsunuz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Siz bana tabi olun ve benim emrime itaat edin demişti.
0: قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِف۪ينَ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوسَى.
1: Onlar da Musa bize dönünceye kadar biz o buzağa tapmaya devam edeceğiz demişlerdi.
0: قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ اَمْرِي.
1: Musa dönünce, ey Harun, onların saptıklarını gördüğün zaman bana tabi olmaktan seni men eden nedir? Yoksa benim emrime karşı mı geldin dedi.

0: قولي.
1: Harun, ey annemin oğlu, sakalımı ve başımı tutma. Ben, İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın ve benim sözüme bakmadın demenden korktum dedi.
0: قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَا سَامِرِيّ
1: Musa, Samiri'ye, ey Samiri, ya senin yaptığın iş nedir dedi.

0: فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.
1: O da, ben onların görmediği bir şey gördüm ve sana gelen ilahi elçinin ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım. Onu ziynet eşyalarından eriterek yaptığım buzağı heykelinin içine attım. Böylece nefsim bunu bana hoş gösterdi dedi.

0: min esfâ.
1: Musa Samiri'ye, haydi defol git. Artık sen bütün hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmayın diyeceksin. Senin için bir de asla kaçamayacağın bir ceza zamanı vardır. Kendisine tapıp durduğun ilahına bak. Biz onu yakacağız. Sonra da ufalayıp denize saçacağız dedi.

0: الله وسع كل شيء علما.
1: Sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi içine almıştır.
0: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.
1: Ey Muhammed, işte biz sana böylece geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Biz sana tarafımızdan bir kitap verdik.
0: Men e'rada anhu fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra.
1: Her kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir.
0: خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا.
1: Onlar o günahın cezası içinde ebedi olarak kalacaklardır. Bu onlar için kıyamet gününe kötü bir yük olur.
0: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا.
1: O gün sura üflenir. Biz de günahkarları o günde korkudan gözleri göğermiş bir halde mahşerde toplayacağız.
0: يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا.
1: Onlar kendi aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye fısıldaşırlar.
0: نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَر۪يقَةً اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا.
1: Onların söyledikleri şeyi biz daha iyi biliriz. Onların en doğru görüşlü olanları da siz dünyada yalnız bir gün kaldınız diyecektir.

0: صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
1: Ey Muhammed, sana kıyamet günü dağların ne olacağını sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp saçacaktır. Yerlerini dümdüz ve boş bir arazi halinde bırakacaktır. Sen orada bir eğrilik ve tümsek göremeyeceksin.
0: يَوْمَ اِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
1: O gün insanlar hiçbir yere sapmadan kendilerini Allah'ın huzuruna çağıran İsrafil'e tabi olurlar. Rahman olan Allah'ın heybetinden bütün sesler kısılacak ve fısıltıdan başka bir şey işitemeyeceksin.
0: يَوْمَ اِذِ اللّٰى تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا.
1: O gün Rahman olan Allah'ın izin vereceği ve sözünden razı olacağı kimselerden başkasının şefaati fayda vermeyecektir.
0: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُح۪يطُونَ بِه۪ عِلْمًا.
1: Allah insanların geçmişlerini de geleceklerini de bilir. İnsanların bilgisi ise onu asla kavrayamaz.
0: وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا.
1: Bütün yüzler ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve her şeyin mutlak hakimi bulunan Allah'a boyun eğer. Zulüm günahı taşıyanlarsa zarara uğrarlar.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا.
1: Her kim mümin olarak salih ameller işlerse artık o ne zulme uğramaktan korkar ne de hakkının çiğnenmesinden.

0: يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
1: Biz böylece o kitabı sana Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda azap tehditlerini türlü türlü çevirip açıkladık. Umulur ki onlar kötülükten sakınırlar veya Kur'an kendileri için bir öğüt ortaya koyar.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

0: وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.
1: Gerçek hükümdar olan Allah'ın şanı çok yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Ey Rabbim, benim ilmimi arttır de.
0: وَلَقَدْ

Andolsun ki biz daha önce Adem'e o ağacın meyvesinden yeme diye emir vermiştik. Fakat o bunu unuttu. Biz onda yasağımıza karşı sabır ve karar bulamadık.

0: İbliyse ebe.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. Onlar da secde etmişlerdi. Ama iblis bundan çekinip diretmişti.

0: يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.
1: Biz dedik ki, ey Adem, şüphesiz ki bu iblis senin için de eşin için de bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa sıkıntıya düşersin. Doğrusu sen cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Sen orada ne susayacaksın ne de güneşin sıcağında kalacaksın.
0: فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى.
1: Nihayet şeytan Adem'e vesvese verdi ve "Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi?" dedi.

0: وعصى آدم ربه فغوى.
1: Bunun üzerine Adem ile eşi o ağacın meyvesinden yediler. Hemen avret yerleri kendilerine göründü. Onlar üstlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Adem Rabbinin emrine karşı geldi de şaşırıp kaldı.
0: ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى.
1: Sonra Rabbi onu peygamber seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.

0: يَشْقَى.
1: Allah buyurdu ki, ikiniz de, iblis de hep beraber birbirinize düşman olarak cennetten yeryüzüne inin. Artık benden size bir hidayet gelir de kim benim doğru yoluma tabi olursa o dünyada sapıklığa düşmez, ahirette de bedbaht olmaz.''

0: الظُّلُمَاتِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا.
1: Her kim de benim zikrimden yüz çevirirse onun içinde dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Biz onu kıyamet günü de kör olarak haşrederiz. O da, ey Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben dünyada çok iyi görüyordum der.

0: Allah, işte bu böyledir. Sana bizim ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. İşte bugün de sen öylece unutulacaksın der.
1: وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.
0: İşte biz haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları böyle cezalandıracağız. Ahiretin azabı elbette daha şiddetli ve daha kalıcıdır.
1: أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَ

Kendilerinden önce nice nesilleri helak etmemiz onları doğru yola getirmedi mi? Oysa ki onların oturup kaldıkları yerlerde dolaşıp duruyorlar. Şüphesiz ki bunda aklı başında olanlar için nice ibretler vardır.

Eğer daha önce Rabbinin geçmiş bir hükmü ve onlar için tayin edilmiş bir süre olmasaydı, kendilerine azap hemen gerekli olurdu. Tasbir ala

0: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: Öyleyse sen onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Güneşin doğmasından önceki sabah namazında ve batmasından önceki öğle ve ikindi namazında Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatlerindeki akşam ve yatsı namazında ve yine gündüzün uçlarındaki sabah ve akşam namazında tesbih et ki Allah'ın rızasına eresin.

0: وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
1: Ey Muhammed! Kendilerini denemek için kafirlerden bir kısmına verip faydalandırdığımız dünya hayatının süsünde sakın gözün kalmasın. Rabbinin sana verdiği rızık daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
0: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
1: Ailene ve ümmetine namazı emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Senin rızkını da biz veriyoruz. Güzel sonuç takva sahiplerindir.
0: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى.
1: Kâfirler, Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirse ya dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi?

0: Eğer biz onları bundan önce bir azapla helak etseydik, ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de aşağılığa ve rüsvaylığa düşmeden önce senin ayetlerine tabi olsaydık diyeceklerdi.
1: Kul kullum muterabbisun feterabbasu feseta'lemun men ashabus siratis sawi ve men ihtada.
0: Ey Muhammed, de ki herkes akıbetini beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin doğru yolun sahipleri olduğunu ve kimin hidayete erdiğini bileceksiniz.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: ZFM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: يا عزيز يا الله
1: يا
0: جبار يا الله
1: يا
0: متكبر يا الله
1: يا الله.

الحكم يا الله، يا عدل يا الله، يا لطيف يا الله، يا خبير يا الله.

يا الله يا الله.

Hallelujah.

0: sizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez, nasıl mağfiret dilemez?
1: Ya Allah.

0: Ey Allah'ım, sen bizleri mağfiret et. Sen bizleri bağışla. Ey Allah'ım, ey alemlerin Rabbi, yüce Rabbim.
1: كمثله شيء.

0: وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: آمين.
0: ببركة القرآن.

فاجعله حجة علينا.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

مصطفى صاحب الشفاعه.

تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع

وكربته والقدر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

إنك أنت

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: Özel FM 103.2.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işleyin, nimet şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, katından temiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıytensin. Rabbim, ben başıma akma. Sen varisle en hayısın. Sen başka yoktur. Seni inzi edin. Sen yüce ise gerçek zalimler olmuştun. Rabbim, görümü genişt. İşimi bana kaykıl. Diden düğü çöz. Sözümü iyice asınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsi zulmet. Artık beni başla. Ey Rabbimiz, biz senin girdiğini an ettik. Rabbine tağ olduk. Sen de artık ayetlerle beraber yaz. Rabbimiz, bizi zakavme fitne konu yapma. Bizi rahmetin o kâr toplumu kurtar. Ey Rabbimiz, günahları ve işimizdeki kılmığımızı bağışla. Ayaklarımı sabit kıl. Kafirler durumuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bizden bir rahmet ver. Bize işten bir kuluş yolu hazırla. Rabbim, bin ilmiktir. Rabbim, şeytanın kışkılarından sanasın. Rabbim, onun yanında bulmalarında sanasın. Rabbim, başla ve merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbim, bize bir iyilik ahirette iyi ver. Bizi atın azabını koru. Gittik ve ibadet ettik. Başlama deriz ey Rabbimiz. Müş ancanadır. Rabbimiz, unutursak ve hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden öncelere yüklemiş olduğu bir harbi yükleme. Rabbimiz, bize getiremeyeceğimiz şeyleri yükle. Bizi af, bağışla. Bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevla. Kuller toplumuna karşı bize nut ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalbimizi eğitme. Bize dan bir rahat ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış versin. Rabbimiz, sen boşuna yatmadın. Tenkere seni. Bizi ateşin altından kur. Rabbimiz, sen kimi atarsan onu mukarret edersin. Zalimin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz Rabbiniz inanın bek ilmi çağıran bir münah işittik. Anında inettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımı fret bulur. Kötülükleri bağış, bizi iyilerle haber olur. Rabbimiz, türlerine üretmiş olduğun şeyi bize der. Bizi kıyamet günü rezil et. Kuşkusuz sen bu adına ay kavranmasın. Rabbim, biz iman et. Öyleyse bir bağışla. Ve merhamet, merhamet ederin en hayırlısısın. Rabbimiz, cehennem azabından öteye bir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helak. Hakikaten ne kötü bir karar ve makar. Rabbimiz, bize elimizden, oylarımızdan, gözle beyiz evlat ihsan ile bizi takva sahiplerine imam. Rabbim beni, bak ve ana babama din nimetine şüneye, sen razı olan sağ amel işleye sev. Oyumdan bana sağlatlar nübet. Hakikaten sana öve etti. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbim bizim günahlarımızı, hem de bizden önce iyiymiş kardeşlerimizin günahlarını işte. Nere kardeşlerimiz bir kin yakma. Rabbimiz kuşkusuzsun, çok şerisin, çok merhaklisin. Rabbim nurumu mamla, bağışla, şüphesizsin, her şeye kadirsin. Rabbim siz biz manet günahlarımızı bağışla. Biz ateşin alabından, Rabbimiz biz iman ettik, siz bizi şeylerle beraber yaz. Allah'ım biz dünyada ahiret değil ki ver. Bizi cehennemin azabından muaf buyur. Allah'ım cehennem fitnesi ve azabından sığınırım. Azabdan ve rin fitnesinden sığınırım. Dinlik fitni şerrin ve fakir şerrinde ana sığınırım. Seyyi deccal fitni şerrinden sana sığınırım. Kalkar ve suyuyla yıka Allah. Delbiseyi kirden temizden.

sabahım, ayak durumda, okurduğumda, uyuduğumda, beni İslam ile hafaza var. Beni düşme ve hakilere güç düşür. Allah'ım, hazineler senin elinde olan tüm hayrı senden isterim. Hazineler senin elinde olan bütün derlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana iletmemiz gel olacak etinden, bizi cennetlaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarla, üzerimizle, güç ve kuvvetimizle, hayat bin şeyle faydalan. Onları binle birlik sürekli, bize zulmeden intikamımızı al. Düşmanımıza karşı bize yardım et. Bizi din hakkında sırbet etme. Dünyaya en büyük derdim olma. İlmin dünyayla sınırlanma. Bize etmeyecek olanı musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve günlükten sana sığın. Ömrün rezil sınırına ulaşmaktan sana sığın. Dünyanın fitinden ve kabir azabından sana sığın. Allah, hatalarım, bilgisizliğimdeki taşınımı ve senden dahi bil günahları bağışla. Allah'ım, şakamı ciddiyetim, sen ve hain yaptıklarımı, bende mevcut bütün yaşlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, merhamet, bana hidayet eyle, afiyet, rızıklandır. Allah'ım, ben nefse çok cezmettim. Sen de hiç kimse günah bağışlayasın. Katın bir mahvetle beni işler. Merhamet, kuşkusuz sen dostum, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inan. Sana yandım, sana teptim, sırdımın mücadelesini. Allah'ım, izin hakkı, sen başka yok. Ben sapıklıkta bıraktan sana inanırım. Gecek ola ay sensin. İnsan ve cerse ölerler. Allah'ım, rahmetinin gerekliliğini, mağfiretinin kararlarını, bir türlü günahtan sim olmayı, bütün iyiliklerin paykayı, cennetle kurtuluşu erdi, bizsin isteriz. Allah'ım, ömrümün de gittilik anımına bol rızık ver. Allah'ı günahları bağışla, bir geniş, rızkımı reketlik. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı azlığını ve rahmetini sen isteriz. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, kumaktan, yanktan sana sınırım. Tüm anı şeytanın çarpmasından sığınırım. Senin yoluna sır evirmiş ölmekten sana sığınırım. Dan veya krep sorarak ölmen sana sığınırım. Allah'ım, atan sığınırım. Kötü fakir, hıyan sana sığınırım. Ne kötü hainliktir. Allah, izlikten, tembelden, korkaklıktan, cilikten, ihtiyarlıktan, dış yürekmaktan, galetten, fakirlikten, zillet ve vetten sana sığınırım. Allah'ım, kürden, fıskın, pişmanlık ufaktan, görüş veriyan sana sığınırım. Ağırlıktan, dilsizden, dilikten, cüzdan, alacadın ve benz hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirliğen, yoklukun, değil olmaktan sığınırım. Zütmekten, vezme uğraktan sana sığınırım. Allah'ım, hikmet ettiğin evde kürmüşüden sana sığınırım. Allah'ım, duyduğun kalpte, kabul edilmeyen duadan, dayan nefisten ve yasız ilimin sana sığınırım. Bu durumdan sana sığınırım. Allah'ım, tü günden, tü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, Ahmet evin kötü kodan sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim, beni cehenneminden ne isterim. Allah'ım, dinde fıkh kıl, ahım bilerek koşman sanatım, bilmeden çık koşma senden afiretlerim. Allah'ım, bana öğrettikleri de beni dalandır, fayda ver olanı öğret, benim ilim arttır. Allah'ım, senden yararlıyım, temiz rızk, kabul edil amel isim. Ey vahid, et ve smet olan, durmayan ve durulmayan, hiçbir şey kendisine dik olmayan Allah'ım. Senden gözlerimi bağlamanı istedim. O hakka gafur ve rahlan sensin sen. Allah'ım, hamdinle ait olsa hakkı içinsin isterim. Senden başka ilah yok, sen birin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik ver Allah. Ey gülü ve yerleri yaratan, ey celal ikram sahibi olun. Ey hay ve yum, cel isterim ben, sana sığınırım ateşten. Ahım, ben diyecek mi sen derim, şah ederim, şüphesen Allah. Senden başka il yoktur, sen ehsin, doğmayan, doğurmayan, kendine hiçbir şey olmayan sametsin. Dim, beni başla, tevbe kabul, şüphesiz veleri bol kabul eden sensin, bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybime ve mahvat üzerindeki kudret hakkı için, yaşamı için bir ol bildikçe yaşar, ölümü

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
6: Bundan umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut Ol. 0212 523 0330 Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
7: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişleriniz saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
10: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizle kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efem.
2: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi
15: alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
16: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lilhaq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على

gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle Yüce Resul'ü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez.
bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde. Bunlar... Evet, bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi? Ama yer çarpılıp paralandığı zaman, melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten olan, keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
7: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
9: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
12: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Saat 7.
13: 7.
5: Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin. Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım. Ahiret işlerinde ise asla nefsimizin, şeytanın ve kötü çevrenin yanıltıcı, saptırıcı söz ve işlerine aldanmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.
2: Erdem yolcusuna öğütler.
3: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısıysa kendi nefsidir.
1: Özel FM, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, zor durumda olan arkadaşına inip yardım et.
0: Özel efendim, 103.2.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
7: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 1-14 Başakşehir.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Okumak hayat.

0: şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Reklamlar.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

bedenimize ait görevlerimiz. İslam dini, ferdin hem beden hem de ruh yapısının temiz olmasını emretmektedir. Birini yerine getirip diğerini ihmal etmek doğru değildir. Nasıl ki her türlü pislikten korunmak, sağlıklı ve dinamik olmak bedenin hakkıysa, her türlü kötülükten sakınmak, yüce bir ahlaka sahip olmak da ruhun insan üzerindeki hakkıdır. Allah'ın insana helal kıldığı rızıklardan israf etmeden yemek, içmek hayatın devamı için gereklidir. Bedenin sağlıklı olması açısından düzenli beslenmek hekimlerin tavsiyeleridir. Ne var ki Allah'ın helal kıldığı rızıkları bir kenara bırakıp onun yasakladığı içki, eroin gibi maddeler, hekimlerin zararını kesin olarak ispatladıkları sigara gibi içeceklerin kullanılması durumunda bedene haksızlık yapılmış olur. Bu bakımdan insanın bedenini maddi ve manevi açıdan koruması İslam'dır.

bedenimize ait görevlerimizi yerine getirirken dikkat etmemiz gereken hususların başında temizlik gelir. İslam dini temizliğe büyük önem vermiştir. Bu temizlik maddi ve manevi temizlik diye ikiye ayrılır. Diyebiliriz ki İslam dini temizlik esası üzerine kurulmuştur. Temiz olmayanın olgun bir imana sahip olması mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bu konuya büyük önem vermiştir. Müddessir suresinde elbiseni temizle, pislikten Allah'a eş tutmak, puta tapmak gibi çirkin şeylerden kaçın buyurulmuş. Ayrıca Tevbe suresinde orada asla namaza durma. Ta ilk günden takva üzere kurulan mescit elbette içinden namaza durmana daha uygundur. Onda temizlenmeyi seven erkekler vardır. Allah da temizlenenleri sever ifadesi kullanılmıştır. Müddessir suresi 4. ve 5. ayetlerinde üzerinde durulan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme elbiseni temiz tut uyarısı bizlerin de giysilerimizi temiz tutmamız gerektiğini göstermektedir. Pislikten kaçın uyarısı ise maddi ve manevi her türlü pislikten korunmanın zaruretine işaret ediyor. İbadetin yapılabilmesi için temizlik şarttır. Dinimize göre iki çeşit pislik vardır. Hakiki pislik ve hükmî pislik. Gözle görülen dinin pis saydığı şeyler necaset, bedene ait hükmî pisliğe de hades denir. Bu iki durumda da yani görülen veya görülmeyen pisliklerin tümünden temizlenmek gerekmektedir. İslam alimleri bu konuları fıkıh kitaplarında taharet başlığı altında incelemişlerdir. Taharet konusu her ilmihal kitabının ilk bölümünü oluşturmaktadır. Bu da gösteriyor ki İslam dini temizliğe çok büyük bir önem vermiştir. Hristiyanlıkta ise İslam'ın tersine pislik kutsal bir değer olarak görülür. Akli hiçbir dayanağı olmayan uygulamalar sergilenmiştir. Bernard Russell'in belirttiğine göre kilise bedeni çekici kılan her şeyin günaha yol açtığı noktasından hareketle banyo yapma alışkanlığına da hücum ediyordu. Pisliğe övgüler düzülüyor, etrafa kutsallığın kokusu yayılıyordu. Bedenin ve onun giysilerinin temizliği ruhun pisliği anlamını taşır diyordu Aziz Paul. Bite Tanrı'nın incisi adını takmışlar ve bitlenmeyi kutsal kişi olmanın zorunlu göstergesi saymışlardı. Bu satırları okuduktan sonra İslam dininin temizlik konusunda ne kadar ileride olduğunu anlıyoruz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi İslam temizliği maddi ve manevi temizlik olarak iki boyutta ele alıyor. Temiz ve sağlıklı yetişmenin bedeni, manevi temizliğinde kalbi ve ruhi açıdan insana sağlayacağı yararları göz önüne seriyor. Ayrıca yiyeceklerimizde de temizlik konusuna oldukça dikkat etmeliyiz. Özellikle çocukların yiyeceklerini temin etmekle mükellef olan babalar bu yiyeceklerin helal ve temiz olmasına büyük önem göstermelidirler. İslam temizliği sırf maddi temizlik olarak ele almayıp manevi temizliğe de gereken önemi verdiğini şu ayetle bize anlatıyor. Onların mallarından kendilerini temizleyeceğin, yücelteceğin bir sadaka al ve onlara dua et. Tevbe suresindeki bu ayetten başka ayrıca ibadet yerlerinin temizliği
günahlardan temizlenmek gibi hususlarda da Kur'an'ın uyarıları mevcuttur. Biz beyti yani Kabe'yi insanlara sevap kazanılacak bir toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için evimizi temizleyin diye emretmiştik buyurulmuştur Bakara suresinde. Bunun yanında kalbin kirlerden temizlenmesi için uyulacak yollar gösterilirken Cenab-ı Hak yiyeceğimiz rızıkların helal olmasının yanında temiz olmasını istiyor. Size verdiğimiz güzel rızıklardan yiyin. Temizi pis olana değiştirmeyin ayeti kerimeleri oldukça büyük anlam taşımaktadır. Yüce Rabbimiz bizleri hem maddi hem de manevi açıdan temiz olmaya davet ediyor. Maddi ve manevi açıdan temiz olmanın sağlık açısından bize faydası olduğu gibi manevi temizliğimizin de kendimiz ve toplum için büyük yararları olduğu aşikardır.

0: Temizlikte olduğu gibi sağlık konusunda da dikkatli davranmak gerekir. Temizliği şart koşan İslam, sağlığın korunmasını da şart koşmuştur. Zaten temizlikle sağlık birbirleriyle yakından ilgilidir. Sağlığın şartı temizlik, zararlı alışkanlıklardan korunmak, temizliğin neticesi de sağlıktır. Sağlıksız hasta fertle sağlam toplum meydana gelebilir mi? Bu bakımdan sağlığın önemi sadece kişinin bedeniyle sınırlı değil, onun bedeniyle birlikte toplumu da ilgilendirir. Dinamik bir toplumun oluşmasında sağlıklı fikir ve düşüncelerin katkısı olduğu kadar sağlıklı fertlerin de katkısı vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlam ve kuvvetli mümin, Allah katında zayıf ve güçsüz müminden daha sevimlidir buyurmuşlardır. Sağlığın korunmasında yiyecek, içecek ve uyku gibi hususların büyük bir önemi vardır. Bugün modern dünyada tıp ilminin bütün gelişmişliğine rağmen hastalıkların bir çığ gibi yükselişinin önüne geçilememektedir. Bu korkunç gidişi hangi teknoloji durdurabilir? Çağın vebası haline gelen AIDS hastalığı gittikçe artmaktadır. Modern dünya bütün imkanlarını seferber etmesine rağmen bu hastalığın önlenmesi neden mümkün olmamaktadır? Bu tür hastalıkların ahlakla da ilgisi vardır. Çünkü bu tür hastalıklara fuhuş, zina, livata gibi İslam'ın yasakladığı suçların işlenmesi neden olmaktadır. Sıhhati korumak ve sürekli fazilet içerisinde bulunmak her Müslümanın görevi olmalıdır. İslam, insanı tehlikeye düşürecek her türlü olay ve olguya dikkati çekerek uyarmıştır. Nitekim sağlığın korunması için anne ve babaya büyük görevler düşmektedir. Çocuklarını sağlıklı yetiştirmek, küçük yaştan başlamak üzere sağlık ve temizlik konusunda gerekli bilgiler vermek, maddi ve manevi açıdan birer örnek şahsiyet olarak onları topluma kazandırmak her anne ve babanın asli görevleri arasındadır. Çocuk algılama ve öğrenme çağında ailesinden nasıl bir eğitim alırsa o şekilde yetişir. Anne ve baba yeme ve içmelerine özen gösteriyorlarsa, sağlıklarını korumak için güreş, koşu, binicilik, yüzme gibi sporlar yapıyorlarsa, pratik bir eğitim yöntemi olarak bu davranışlarını çocukları da benimseyeceklerdir. Sağlam, kuvvetli mümin, Allah katında zayıf müminden daha sevimlidir. Bunun için İslam, yüzmeyi, biniciliği ve atıcılığı öğrenmeye davet etmiş, bunların lüzumu üzerinde durmuştur. Bu da bütünüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yönlendirmesiyle olmuştur. Atıcılığa gerekli ve devamlı olun. Çünkü atıcılık en hayırlı oyununuzdur buyurmuştur Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Gerek beden, gerekse ruh sağlığımızın korunması için zararlı şeylerden uzak durmak kaçınılmazdır. Bilhassa gençlik yıllarında insanı etkisini alan sigara, içki, fuhuş, kumar gibi zararlı alışkanlıklar insanın hem bedenini zarara uğratır hem de toplumda kötü örnek olmak gibi İslam'ın hoş karşılamadığı davranışlarda bulunulmuş olur. İslam, İnsanlara doğru yolu göstermek için Kur'an'ın emirlerine uyulmasını istemektedir. Maide suresinde, "Ey insanlar, şarap, kumar, dikili taşlar, putlar üzerine yazılmış şans okları çekmek ve bunlara göre hareket etmek şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz." buyurulmuştur. Ergenlik dönemi bedensel ve ruhsal olarak çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Bu gelişme döneminde çocuğa gereken eğitim verilmezse, bu süreç içerisinde çocukta dengesizlikler görülür. Çocuğun çevresiyle ve dış dünyayla iyi ilişkiler kurmasının temeli ailede atılır. Ailede bu eğitim verilmezse, çocuk ergenlik çağının verdiği hızlı gelişim neticesinde bir bunalım dönemini olumsuz bir şekilde yaşar. Bilgisizliğin ve tecrübesizliğin yol açtığı kötülüklerden en kısa zamanda kurtulmak her aile reisinin görevi olmalıdır. Ayetin yasakladığı kötü alışkanlıklara karşı çocuk daha ilk eğitim çağındayken uyarılmalıdır. İslam'ın emir ve yasaklarında insan için büyük hikmetler vardır. Bugün toplumda anarşi, huzursuzluk, dolandırıcılık, adaletsizlik varsa bu İslam'dan uzak durmaktan kaynaklanmaktadır. Yukarıda Maide suresinin 90. ayeti kerimesinde şarap, kumar, dikili taşlar, şans oklarının birer pislik olduğu belirtilmektedir. Arkasından gelen ayette ise bunların insan ve toplum üzerinde bırakacağı olumsuzluğa dikkat çekilmektedir. Şeytan, şarap ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi diye sorulmaktadır. Fussilet suresinde kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir. Ve kim kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Rabbin zulmedici değildir buyurulmuştur. Böylece İslam düşüncesinde kötülüğü ortadan kaldırmak, yerine iyiliği koymak insanın temel görevleri arasındadır. Kötü alışkanlıklardan kaçınmak için İslam'ın emirlerini yerine getirmek gerekir. Yeryüzünde kötülük yapıp da hem kendisini hem de toplumu huzursuz eden kimseler İslam'dan nasipsiz kimselerdir. Yaptıkları bütün kötülükler aslında kendilerinedir.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
1: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
2: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
7: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0.

0: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
3: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik, altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
0: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
9: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Yaşam Küresi.
2: Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakıbetü lilmuttakîn. Salatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. İlâ amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnsan yeryüzünün sorumlusu, imtihan, sınanıp denenmek için gönderilmiş bir varlık. Yer gök içindeki her şey insanın yeryüzünde imtihanını kolaylaştırmak üzere yaratılmış varlıklar. İnsan kıymetli, değerli bir varlık, aklı iradesi olan, düşüncesi merhameti olan, vicdanı olan bir varlık. Ama aynı varlık emri altında olan, istifade edeceği varlıklardan daha aşağı duruma kendini sokabilecek de bir varlık. Kendini üstün yapan, ayrıcalıklı yapan, bir vasıflı yapan akıl, irade, vicdan kullanılmadığı zaman hayvandan daha aşağı bir konuma kişiyi düşürebiliyor. Dolayısıyla insan tercih yapabilen de bir varlıktır. Dolayısıyla tercih herkesin kendi adınadır. İnanç tercihi, amel tercihi, yaşam tercihi, mücadele etme etmeme tercihi, sevme sevmeme tercihi, nice tercihleri yapabilecek bir varlık. Diğer varlıkların tercihleri yok. Kendilerine ne kodlanmış, verilmiş ise ona göre hareket ederler. Düşünebilen, değerlendirme yapan, tercih yapabilen, emanet yüklenen bir varlık insan. Bunun farkındalık oluşturulmaz ise, kendini, vazifesini, sorumluluğu, ruh ve bedendeki kullanabileceği nimetlerin farkına varırsa insandan bir değer çıkar. Dünyada tarih boyunca insanları sömürenler, insanların düşünme, muhakeme, muhasebe, tercih yapma haklarını ellerinden alırlar. İnsanlara tercih yaptırmazlar. Kendi tercihlerini sunarak o tercihleri sevmelerini, desteklemelerini, inanmalarını, bağlanmalarını, güvenmelerini isterler kendi tercihlerine. Bu da dünyada çok az bir kesimdir. Yani lider, önderler, din adına, siyasi noktada, ticari noktada insanlara yön veren, sek ve idare eden mele tabakası, öncüler, önde olanlar, toplumda etkili olanlar, idareci, din adamı, akil denilen insanlar az bir kesimdir. Hindistan'ı düşünün, Çin'i düşünün, birer buçuk milyara yakın iki ülkenin çok az bir kesimi, 1,5 milyara yakın iki ülkenin 2,8 milyara yakın insanını yönlendirebiliyor, yönetebiliyor. İnsanın tercih hakkını, akletme, düşünme, muhakeme, muhasebe yapma hakkını ellerinden alıp kendi iradeleriyle, kendi tercihleriyle istediklerini yaptırabiliyorlar toplumlarına. İnsanların normal vasıflarının dışında istifade edip kullandığı, deyim yerindeyse hayvanlar gibi kullanma çabasında niceleri. Düşünmesin, itiraz etmesin, sormasın, sorgulamasın, görüş beyan, fikir beyan etmesin, ne diyorsa kabul etsin, itaat etsin. Bu bugün siyasi noktada da din adına da aynı şeyler yapılıyor. İnsan tercih yapabilen bir varlıktır. Tabii ki toplumlar da bunu tercih ediyor. Her ne kadar birisi yönetiyor, yönlendiriyor ise, kullanıyor ise onlar da buna hazır, amade asker gibiler. Emir gelse de uysak bakışında olununca sömürülme de kaçınılmaz. İnsan kendi akıl iradesiyle, kendi düşünerek, muhakeme, muhasebe yaparak bir tercih yapsa bedeline katlansın. Ama bir başkasının kullanma ve sömürüsünün sonucunda yapılan yanlış tercihin de bedelini ödeyecekse bu doğru bir şey değil. Akıllı bir insanın yapacağı bir şey değil. İyi ya da kötü kendi tercihiyle yapar, iyiliğinin mükafatını, kötülüğünün de karşılığını alır. Yaptım, ben ettim, ben buldum der, aynı şeytanın yaptığı gibi. Şeytan kendi iradesiyle Allah'a muhalif oldu, halife oldu, muhalefet etti Allah'a. Bu konuda Adem'e ben senin emrine uyarak secde etmeyeceğim dedi, muhalif oldu. Cehenneme giderken de ahvah etmedi ayete göre. Bunun bedeline katlanacağım dedi. Ama şeytanın aldatıp kandırdığı, yönetip yönlendirdikleri şeytana suçlu buldu. Senin yüzünden biz bugün cehenneme gidiyoruz dediler. Çünkü kendi iradeleriyle, şeytan gibi kendi iradelerini kullanarak bir şey yapmadılar. Aldatılarak yapmış olduklarından dolayı itiraz edildi. Bugün de itirazlar genelde öyle olur. Yarın da öyle olacak. Bizi falanca saptadı, sizin yüzünüzden oldu diyecek. Ama bir şeyi bilinçli olarak kendisi yapan, suçu kendinde görebilecek. İnsana yakışan da hata ettiyse hatasını kendine mal etmeyi de bilecek. Benim hatamdı diyebilecek. İşte Adem Aleyhisselam dediği gibi. Bir inancın, amelin oluşabilmesi için insanın önce tercih yapması gerekir. Tercih de herkesin kendi adınadır. Kendi ahireti adınadır. Kendi dünyadaki yaşantısı adınadır. Bir işi yapmak, yapmamak, bir amel ortaya koymak, ibadetleri yapıp yapmamak, iyi bir komşu akraba olup olmamak, iyi bir müminlerle kardeş olup olmamak, Allah'a güzel bir kulluk yapıp yapmamak, inanç, amel tercihleri kişinin kendi adınadır. Kendi elinde ve kendi adınadır. O zaman insan önce tercih yapacak. Bir inanç tercihi yapılacak. Mecbur yapılacak. Çünkü insanın aklı iradesi var, bunu kullanmak zorundadır. İnsan inanmak zorundadır. Önce inanç tercihi yapacak. Sonra amel, o inancına göre de amel tercihi oluşacak. Sonra bu inançlar, tercih edilen bu inançlar belki takliden yapılan, bilinçsizce yapılan bu inanç ve tercihler gün gelecek alışkanlık haline gelecek. Din olacak, ibadet olacak. İnsan önce inanç ve amel konusunda tercih yapar. Bunlar gün gelir alışkanlık haline gelir ve karakter oluşur. O zaman da din olur, ibadet olur. Artık onun bir karakteri, kalbinin, hayatının birer parçası olur. Elbette ki tüm bunlar da insanın yaşantısı üzerinde, kaderi üzerinde de etkilidir. İnsanların tercihlerine göre Allah-u Teala yolları var ediveriyor. İnsanın önce insan olma hasebiyle, aklının, iradesinin, vicdanının olması hasebiyle bir sorumluluk sahibi olarak yeryüzünde bir emanet yüklenmiş, dağların, göklerin, yerlerin üzerine alamadığı sorumluluğu insan kendi üzerine almış. O zaman sorumluluk sahibi olacak insan, sorgulayacak, bir değerlendirme, muhakeme, muhasebe yapacak, nedenlerine, niçinlerine bakacak, geliş amacına, gideceği yere, varlığına bu sorumluluğunun bilinciyle sorgulayacak, eksiklerinden, yanlışlarından dönüş yapacak, doğruya yönelecek, tevbe edecek, değişecek ve bu da insan evre evre, safha safha gelişmiş olacak. Bugün toplumların değişmemesi, gelişmemesi, gelişememesinin bir ardında değişmeme var, değişememe var. Değişememe sebep yapılanın hatalı olduğu düşüncesi, bakışında olunamaması var. Bir gerisinde de sorgulamama var. Sorgulama olmazsa değişim olmaz. Sorgulama olabilmesi için de sorumluluk sahibi olması lazım insanın. Yeryüzünden sorumlu olan insan, imtihanla sorumlu olan insan sorgulamazsa değişim olmaz. Ve dolayısıyla da gelişme olmaz. İnanç yönünde, amel yönünde de gelişme olmaz. Bugün dünya insanının ya da bulunduğumuz bu coğrafyadaki insanlarındaki bir gelişme olmamasının, hak ve batıl adına ki bu mücadelede hak adına bir gelişme yoksa, rutin şeyler yapılıyorsa, ataların yolu körü körüne taklit ediliyorsa, bir gelişme yok ise, inanç ve amellerde tövbe dediğimiz o değişimin, dönüşümün olmamasından, sorgulamanın olmamasından, sorumluluk sahibi bilincinde olunmamasından gelişme de olmuyor. Rad suresinin 11. ayetinde Rabbimiz onu, yani insanı önünden ve arkasından takip edenler, Allah'ın emriyle onu koruyanlar, melekler var. Önünden ve arkasından takip edenler, koruyucu melekler, yazıcı melekler, şüphesiz ki bir kavim özünde olanı değiştirmedikçe Allah onda var olanı değiştirmez. Fakat Allah bir kavme kötülük dilediği zaman artık onu geri çevirebilecek kimse yoktur. Onun için Allah'tan başka bir veli de yoktur. Toplumlardaki bu değişimin, dönüşümün, sorgulamanın ve gelişmenin olabilmesi için kendinde var olan yanlıştan önce vazgeçilmesi lazım, tevbe lazım, bir dönüş lazım. Bir kavim özünde olanı değiştirmedikçe, kendinde olan imanı değiştirmedikçe Allah onu şirke, küfre düşürmez. Kendinde olan adaleti, inancı, amelleri, ahlakı, güzel komşuluğu, akrabalığı, müminler olan kardeşliği, kendindeki, özündeki olan o hali, durumu kötüye çevirmedikçe Allah onu bozucu değil, dönüştürücü değil. Ya da kişi kendindeki olan bozuk hali iyiye çevirmek istemedikçe Allah onu değiştirecek, dönüştürecek değildir. Yani o zaman bir kavim, bir kişi kendi özünde, kendinde olanı değiştirmedikçe Allah onda var olanı değiştirmiyor. Sizdeki ahlakı, güzel olan ahlakı siz bozmak istemezseniz Allah onu bozmuyor. Ya da bozuk olanı iyileştireyim denmez ise onu da iyileştirmiyor. Bozuk olan hal devam ettiği sürece Allah da o topluma bela, musibet verecek, sınayacak, deneyecek. Onu da geri çevirebilecek kimse yok. Allah kimseyi iyi halden kötü hale geçsinler diye imtihan etmiyor. İmtihan ettiği zaman da onu geri çevirebilecek yok. Ve insan içinde Allah'tan başka onu koruyacak, himaye edecek, onu sığınacağı, yardım isteyeceği sırdaş, dost, arkadaş olacak velisi yoktur diyor. Kimse ona yardım edemez. Kimse onu koruyup gözetemez. Ona sırdaş, dost olamaz. Eğer Allah birisini o yanlışından, hatasından dolayı ya da altından kalkamayacak bir imtihan ile imtihan ettiği zaman da onu geri çevirebilecek yok. Tercih insanın kendisine bırakılmış. Tercih insanın kendi elinde. Buna bir başkası dıştan müdahil olmaya çalışsa da, zorlama yapsa da, kimse kimsenin kalbine zorla müdahil olamaz. Kalbinde bir değişiklik yapamaz. Kişi istemediği sürece. Kim Allah'a gönülden, içten, samimi olarak tevekkül eder, güvenirse bu kendi elindedir. Kim de bunu bir insana yapacaksa, din adına ya da başka siyasi alanda, buna da kimse müdahil olamaz. Birini sevmek ya da buğz etmek kişinin kendi elindedir, kalbi bir durumdur. Gönülden, samimi, içten, ihlas, ihsan, takva, tevekkül, sabır ile bir şey yapacaksa kalbinde, kimse buna müdahil olamaz. Haset, kibir, gıybet, riya yapacaksa kalbinde, nifak, münafıklık yapacaksa, kalben şirk, küfür ortaya koyacaksa, buna da kimse müdahil olamaz. Kişinin kendi elindedir. Dıştaki zorlamalarla bedene hükmedilebilinir. Dıştaki zorlamalarla göze, başka yere baktırılabilinir. Ele bir takım işler yaptırılabilinir. Kulağa farklı şeyler işittirilebilir. Dile başka şeyler övdürtülebilir, sevdirtilebilir, konuşturulabilinir. Ama kalp üzerinde hiçbir insan diğer insan üzerinde hakimiyet hakkına sahip değildir. Onun kalbini istediğini yaptırma hakkına sahip değildir. Dolayısıyla kalbi durum herkesin kendi elindedir. Onun için özünde olanı bir kişi, bir kalbi, kavim, topluluk, bir ülke insanı, bir cemaat insanı, bir aile fertleri ya da kişinin kendisi kendi özünde, kalbinde olanı değiştirmedikçe Allah onu değiştirmiyor. Demek ki kalbi kişinin kendi kontrolünde. Beden üzerinde insanların da etki, tesir olsa, zorlaması olsa da işte Hazreti Ammar'a yapılan eziyet işkencelerin sonucunda diliyle onların istediğini söyledi. Aleyhisselatü Vesselam kalbin nasıl dedi? İmanla dolu dedi. Problem yok. Bir daha zorlarlarsa yine aynı şeyi diyebilirsin. Kalbin nasıl dedi yani. Bitti. Çünkü insanın kalbine, özüne o kişinin kendisinden başka kimse hükmedemez. Allah-u Teala bile oraya karışmıyor. Ölçüyü veriyor, tercihi insana bırakmış. Siz kalbinize isterseniz şirk, küfür, nifak doldurursunuz. Haset, kibir, gıybet, riya ile kalbinizi doldurursunuz. Ya da iman, tevekkül, Allah'a güvenmek, sabır, ihlas, ihsan, takva doldurursunuz. Bu kişinin kendi elindedir. İnanç tercihi kişinin elindedir. Amel tercihi de kendi elindedir ama bu dıştan müdahil oluna bilinir. Bir güç, bir otorite tarafından bir zorlamayla, bir etkiyle yapılabilinir. Şeytan Adem Aleyhisselam, Havva validemizi dışarıdan kandırdı. O ameli yaptırdı, yedirdi o. Yasağı çiğnettirdi. Kalplerine hükmedebildi mi? Kalplere hükmedemedi. Tarih boyunca Firavun, Nemrut gibi niceleri, Ashab-ı Hudud gibi niceleri insanların bedenlerine hükmetmeye çalışsalar da, etkili olsalar da kalplere hüküm, hakimiyet eline kimse alamamış, kişinin kendisinden başka. Dolayısıyla tercih kişinin kendi adınadır. İnsan önce tercih yapacak. Kalbi olarak Allah'a, kitabına, Resulüne ya güvenecek, mümin olacak ya da güvenmeyecek. Kafir, müşrik olacak. Bir tercih yapacak insan. Hem Allah hem bir başkasına kalben güveniyor ise bu da şirk olacak. Allah inanç konusunda birilerini denk tutacak, eş benzer tutacak. İsra suresinin 13 ve 15. ayetinde de Rabbimiz her insanın uçup gelen amelini boynundan ayrılmaz kıldık. Her insanın yaptığı amelini dünyadayken onun boynunda. Yani kim ne yapıyor ise, ne ortaya koymuş ise, gözüyle ne görmüş ya da görmemiş, diliyle ne konuşmuş, eliyle ne icraat ortaya koymuş, kulağıyla ne işitmiş, kalbiyle nasıl bir inanç ortaya koymuş, kendi boynuna asılı, kendinde. Kıyamet günü de onun için bir kitap çıkaracağız. Dünyada herkes kendi payına ne yapmış ise kendinde, kendi boynuna asılı kılmış. Kıyamet günü mahşer yerinde de hesabın görüleceği günde önüne bir kitap olarak çıkarılacak. Bugün amel sürekli kayda alınıyor. Amel boynunda asılı, kendine ait demek. Yani kişinin kendi yaptığı bir başkasınınkine yazılmıyor demek. Ya da bir başkasının yaptığı ona yazılmıyor. Her insanın ameli kendi boynunda. Kıyamet günü de önüne bir kitap olarak çıkarılacak diyor. O zaman herkes yapmış olduğu fiil, eyleme, hal harekete, konuşmasına, elinin eylemine, dilinin eylemine, gözünün eylemine, kulağının eylemine, kalbin eylemine, fiiline bakacak. Çünkü karşısında yarın yazılı olarak bulacak. Her ne yapıyorsam yazılı olarak karşıma çıkacak düşüncesiyle bir şey yapmak ya da yapmamak lazım. Yine devamında o kitabını yazılı bir halde bulacaktır. Önüne bir kitap olarak çıkacak ve o kitabını yazılı bulacak, sözlü değil. Sen böyle böyle yapmıştın değil, yazılı olarak kendisi bulacak. O gün insana kitabını oku denilecek. Ekra, kitabek, kitabını oku. Al senin yaptıkların, yazdıkların, konuştukların, anlattıkların, dinden diye fetvaların, Allah ile yarıştırdığın hakimiyetler, desteklerin, savunmaların, koruma, himaye etmelerin, sevgi beslediklerin, buğz ettiklerin, ne yaptıysan hepsi yazılı. Al kitabını oku. Bugün hesaba çeken olarak kendin yetersin denilir. Bugün hesaba çeken, senin yaptıkların, gözün seni hesaba çekecek. Dilin hesaba, kulağın, elin, derin, bedenin senin adına şahitlik yapacak. Sen hesap görücü olarak kendine yetersin. Kendi yaptığın amellerin, o kitabın, senin amelin seni hesaba çekecek. Kendin hesap görücü olarak yetersin. Gerek yaptıkların, gerekse bedenindeki uzuvlar sana şahitlik edecek. Hak ya da batıl adına, iyi ya da kötü, lehine aleyhine. Kişinin kendisi hesap görücü olarak yetiyormuş kendine. bütün uzuvları konuşacağı gün. Kim doğru yolu bulursa ancak kendi kârına, lehine doğru yolu bulmuş olur. Kim de saparsa, Allah ile hudut sınır yarıştırırsa, kendi hükmünü, yasasını, yaşam şeklini, inanç şeklini kendi belirler ve ona göre yaşarsa, kendi aleyhine, zararına sapmış olur. Hiçbir günah yüklenen bir başkasının günahını yüklenmez. Biz bir elçi, bir rasul göndermedikçe azap ediciler değiliz. İsra suresinin 13-14-15. Ayetleriydi. Her insanın ameli kendine ait, boynuna asılı. Kıyamet günü yazılı bir kitap halinde önünde bulacak. Hiçbir şey eksiltilmemiş olarak. Kitabını oku diyecek. Ne yaptıysan burada. Bir şey eksiltilmedi, fazlalaştırılmadı. Bugün hesap görücü olarak sen kendine yetersin. Senin nefsin, bedenindeki uzuvlar, yazdıkların sana hesap görücü olarak yeter. Sen, bir başkasının senin adına bir şey demesine gerek yok. Senin yaptıkların, kitabın ve senin bedenin sana şahitlik edecek. Doğru yolu bulursa diyor Rabbimiz, kendi kârına doğru yolu bulur. Kim de saparsa kendine. O zaman bugün mümin, Müslüman olan kendi kârına. Ne Allah'a bir kâr zararı var, ne de bir başkasına. Ama birinin hidayetine vesile olursa o ayrı. Ama kendi adına yaptığı kendi kârına. Sapıyorsa

Resul göndermedikçe de kimseye azap etmeyiz diyor. Allah adına kim onun kitabından bir hükmü, Resulünün bir örnekliğini insanlara götürüyor ise o Resul'dür, elçidir. Allah adınadır. Götüren de bunu bilecek, götürülen de. Bu Allah adına bunu söylüyor. Elçi, Allah'ın bir elçisi. İsra suresinin devamındaki 16. ayetinde de biz bir ülkeyi yok etmeyi dilediğimizde oranın refah içinde zevkle yaşayanlarına itaat etmelerini emrederiz. Fakat onlar orada yoldan çıkarlar. Artık aleyhlerine söz, azap hükmü hak olur. Biz de orayı yıkıp harap ederiz. Önce ayetin İsra suresi 16. ayetindeki 13 ve 15'ine kadar herkesin yaptığı kendineydi. Kimse kimsenin günahını yüklenmiyordu. Herkes kendi payına, kendi kar ve zararına bir iş yapıyordu. O zaman biz bir ülkenin helaki, bir toplumun helaki, hastalıklarla, depremle, savaşlarla helak ediliyor ise gazabın, sapmanın sonucunda bir helak, refah seviyesini yükseltiriz diyor. Siz bugün dünyaya bakın. Bir bakın, dün bedevi deve çobanı olanların bugün petrol zenginliğiyle geldikleri noktaya, refah seviyesine bakın. Dün sığır çobanı olan Amerika'nın refah seviyesine. Daha düne kadar Avrupa birbirini yerken bugün refah seviyesine gelinen noktaya bak. Bunların hepsi gazabın yaklaştığını gösteriyor. Hele bir de bunlar zulüm yapıyorlarsa hem zevk içinde refah seviyesi yükselmiş, şımarmış, bir de zulüm yapar. Bunun üzerine bir de zulüm eklemişler. Etrafa, insanlara, diğerlerine zulüm yaparak. Bunların gazapları yakın. Ülkelerin dağılmaları, orada savaşın olmaları, hastalıkların olmaları, bir sürü sebep sayarsınız. Deprem, felaket, her şey olabilir. Bir gökten bir azap inmez, yerde insanları birbirine kırdırıverir. Refah seviyesi yükseldikçe, maddi açıdan bugün Müslümanım diyenlere, müminim diyenlere bakın. Dün mescitleri, sohbetleri dolduranların bugün mekanları, yerleri, semtleri değişmiş. Falanca sitede oturmam lazım. Niye? Niye orada oturman lazım? 30, 40 milyon, 50, 60 milyon, 70 milyon bir daireye verip elit, üst tabakadaki insanların oturduğu yerde oturma düşüncesinde bir mümin nasıl olabilir? Böyle bir hedefi nasıl olur? Nasıl böyle bir hedef koyabilir? Şartlara göre, kişinin imkanına, durumuna göre bir şey yapmak başka bir şey. Bunu hedef yapmak, izzeti, şerefi onların yanında aramadır aslında. İnsan sadece bir mümine yakıştıramadığı için ya da kendine bir kişi mümin diyorsa, Müslümanım diyorsa çok dikkat etmesi lazım. Bir yerin refah seviyesi yükselmiş ise ve bunlar haddi aşmış, şımarmış, Allah ile hudud, sınır yarıştırıyorlar ise, Allah'ı hayatlarına karıştırmıyorlar ise, senin gideceğin yer gazabın içi olur. Sen gazabın içine gidiyorsun izzet ve şeref bulayım derken, nicelerine mal, mülk, makam, mevki felaket getirmiştir. Tarih boyunca, bugün de getirir. Dünyada görmesen de ahirette hepsi ortaya çıkacaktır. Kar mı, zarar mı? Onlar dünya malı, mülkünün, nimetlerinin, rahatın kendilerine fayda olduğunu zannederler diyor buyur Rabbimiz. Kendi kârlarına, uzun ömür, rahat, sıkıntı olmaması kendi kârlarına düşünüyorlar. Allah-u Teala dünyada imtihan etmiyor, sınayıp denemeyince kendi kârına zannediyor insan. Ahirette gözükecek. Enfal suresinin 50 ve 51. ayetinde de melekler kafirlerin yüzlerine ve sırtlarına vurarak ve tadın yakıcı azabı diyerek canlarını aldıkları zaman bir görsen. İşte bu kendi ellerinizle önceden yaptıklarınızın cezasıdır. Bu ölümü bile şiddetli, dehşetli olması daha önceden kendi elleriyle ortaya koyduklarının bir cezası olarak. Yoksa Allah kullarını asla zulmeden değildir buyuruyor Rabbimiz Enfal suresinin 50 ve 51. ayetinde. Yani ölüm anında bile ceza vererek öldürülme, ahiret mahşer yerindeki o korku, endişe, kabirdeki çekilecek stres, sıkıntı bile olsa bir ceza, cehennemdeki sonsuz kalınacak nice ceza, meleklerin kafirlerini hakkın üstünü örten, Kur'an'ın üzerini başka yasa

0: larla örten, Allah'ın hakimiyetinin, hakim sıfatının üzerini hakimiyeti kendinde görerek o hakim sıfatının üstünü örten, gizleyen, sevk edip yönetimi hakkında Rablik de Allah'ın Rabliğinin üzerine örtüren, kendilerine itaat ettirerek Allah'ın ilahlığının üzerine örtenler, bize güvenin, yardım isteyin, koruyup gözeten biziz görüp Allah'ın veli sıfatının üstünü örtenler, kendilerini vekil kabul edip vekil seçtirerek Allah'ın vekil sıfatının üstünü örtenler, hakkın üstünü örten, gizleyen, Allah'ın ayetlerinin üzerine örtüp gizleyenler, Kur'an'daki yüzlerce ayeti gündeme almayarak üstünü örtüp gizleyenler, yerine başka hükümler, görüşler, fikirler, düşünceler anlatarak asılın üstünü tali olan kendi fikirleriyle örtenler, hakkın üstünü örten kafir. Bir şeyin var olduğunu biliyor, emredildiğini biliyor, şirk, küfür, haram olduğunu biliyor, anlatmayan herkes, gündeme almayan, konuşmayan, yazmayan herkes o hakkın üstünü örtmüş, gizlemiş, kafirdir. İşte bunlara melekler sırtlarına, yüzlerine vura vura canlarını aldığında bir görsen diyor onların halini, durumunu. İşte diyor bu onların önceki kendi elleriyle yaptıklarının cezası. Bir başkasının suçundan dolayı değil, kendi yaptıkları. O zaman herkes yaptığına bakarak yarın ne karşılık bulacağını görecek. Yoksa diyor Allah kullarına zulmedici değildir. Bu onların hak etmiş olmalarındandır. Mükafat hak edilen bir şey olduğu gibi ceza da hak edilen bir şeydir. Devamında da Enfal suresinin 52. ayetinde bunların tutumu, bu hakkın üstünü örten, gizleyen, hakimiyet bize ait deyip Allah'ın hakim sıfatını Allah'ın hükmüyle yönetmeyip Kur'an'ın üzerine başka fikir, düşünce, yasa, görüşleriyle örtenlerin, işte diyor bunların tutumu tıpkı Firavun hanedanının, yani Firavun babadan oğula geçen yönetim şekli, hanedanının ve onlardan öncekilerin tutumu gibi. İşte Nemrut, Ad kavmi, Semud kavmi gibi ondan öncekilerinin tutumu, davranışı, inancı, Allah ile hakimiyet yarıştırdığı gibi, buradaki Malik, Melik, buranın sahibi, Malik, yöneten Melik, hükmedip kural koyan, çekip çeviren, eğitip terbiye eden Rab, itaat edilecek ilah biziz diyen Firavun ve ondan öncekilerin tutum, davranış ve yönettiği gibi. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler de, yokmuş gibi bildik. Şimdi önce inkar demiyor, kişi anladı, kavradı, yokmuş gibi davranıyor. Üzerine yine kendi yasa, fikir ve görüşlerine göre hareket ediyor. Allah'ın ayetlerini üzerine örtüp gizliyorlar. Allah da onları günahlarından dolayı yakaladı. Yani Allah'ın onlara verdiği ceza, o kendi günahlarından, kendi hatalarından, şirklerinden, küfürlerinden, Allah ile hudut, sınır yarıştırmalarından, Allah'ın hükmünü hayatlarına sokmamalarından, kendi kalbi inanç ve amellerini tercih etmelerinden dolayı Allah onları yakaladı, ceza verdi. Şüphesiz ki Allah çok güçlü ve cezalandırması çok şiddetli olandır. Yerin altını üstüne getiriyor. Cezalandırması şiddetli, gerek insanın kaldıramayacağı güçte. Bir kısmın hatasıyla kavmin bütününe ceza verebiliyor, diğerleri buna ses çıkarmadığı için. Yine devamındaki ayette de Enfal suresinin 53. ayetinde bunun sebebi, yani Allah-u Teala'nın bu şiddetli ceza vermesinin, şiddetli yakalamasının, hatalardan dolayı bir kısmına ahirette ceza verirken bir kısmına da dünyada ceza veriyor. Bunun sebebi bir kavim nefislerinde olanı değiştirmedikçe Allah onları değiştirmediği, onlara verdiği nimeti değiştirmez. Bunun sebebi bir kavim kendinde olanı, nefsinde olanı, inanç ve amelinde yapmak istediği düşüncesi, fikrini, görüşünü, amelini değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimeti değiştirmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi çok iyi işiten ve çok iyi bilendir. Allah insana merhamet vermiş. İnsan bunu bozarsa, merhametini kullanmazsa merhametsizleşir. Allah onu değiştirmiyor. Merhametsiz bir varlık yaratmıyor. Aklını kullanmazsa, iradesini kullanmazsa Allah aklını, iradesini değiştirmiyor. Gözünü kötüye kullanmazsa, dilini, elini, kulağını, uzuvlarını, verilen malı, mülkü, nimeti, makamı, mevkiyi, bilgiyi, tecrübeyi, zamanı, gücü, iktidarı, kişi nimeti verilen, istifade edilen ne ise o nimet, onu değiştirmezse, bozmaz ise, onun ile Allah ile hudud, sınır yarıştırma kalkmazsa, Allah onu bozmuyor, değiştirmiyor. İyi ya da kötü yönde. Verilen nimet ne ise, istifade edilen ne ise, kişi bununla kötü bir yaşantı, amel ortaya koymuyorsa, Allah onu değiştirmiyor, bozmuyor. Eğer bir kişi gözüyle harama bakıyorsa, Allah onun gözünü zorla harama baktırmıyor. O kendi tercihiyle baktırıyor. Allah bakmamasını emrediyor haram konusunda. Dile hakkın dışında bir şey konuşmamasını, şirki küfrü gerektiren, Allah ile hudud sınır yarıştıran sözler, kelimeler, bidâ hurafe olan, haset taşıyan, kibir taşıyan sözler, iftira yalan taşıyan sözleri bu dilden çıkmamasını emrediyor. Kişi yapıyorsa bu kendi tercihidir. Verilen mal, mülk, nimet, dünyadaki makam, mevki, namına ne var ise, insanın yeryüzündeki istifade ettiği herhangi bir nimet adına ne var ise, kişi bunları değiştirmediği sürece Allah değiştirmiyor. Kişinin kalbinden, bizim deli dediğimiz akıllı olmayan insanların akıl, irade ve vicdanları çalışmaz. Aklıyla muhakeme, muhasebe yapamaz, iradesiyle tercih yapamaz. Bir iyiliği yapayım, bunda sevap vardır diyemez. Ya da bunu yaparsam günahtır diye düşünemez. Yani akıl devrede olmaz. Bir şeyi yapar, iradesiyle o an nasıl hareket edecekse, işgüdüsel mi artık? Yani bunu yaptığı şey iyiyse o sevap umuduyla yapmaz. Gelişi güzel bir şeydir. Yaptığı şey haramsa, kötü bir şeyse de bunun karşılığının bir ceza olduğunu düşünemez. Yani akıl devrede olmayınca, irade devreye girmediği için gelişi güzel yapar. Sonra da yapmış olduğu iyi olan, yani insanlara göre iyi ya da kötü gözüken o şeyden dolayı vicdanen bir sorgulama yapmaz, pişmanlık ortaya koymaz. Deli dediğimiz aklı olmayan insanın vicdan sorgulaması yapamaz. O zaman kişide akıl yoksa, muhakeme, muhasebe yeteneği, yapsam ne olur, yapmasam ne olur, kârı zararı, ceza mükafat, bugün ne geldik, nereye gideceğiz, ceza var, ahiret var, hesap kitap var, muhakemesini akıl yaptırır. Dolayısıyla akıl devrede olmayınca irade devrede olmaz. Aynı hayvan gibi içgüdüsel. Vicdan, aynı hayvanlarda, ben bir tane geyiği öldürdüm ya da ceylanı öldürdüm ya, bunun yavrusu var, acaba yavrusu aç kalır, susuz kalır, vay ben bunu boğazını sıktım, nefessiz kaldı, öldürdüm demez. Bunun içinde vicdani bir sorgulama yapmaz, aklıyla düşünmez, iradesiyle ben bunu yapmayayım, şimdi yavrusu varmış, yani bunu değil mi, yavrusu olmayana gideyim, öldüreyim, yiyeyim demez. Yaptıktan sonra da vicdanen rahatsız olmaz, çünkü bu özellikleri yok. Aklı, iradesi, vicdanı yok. Aynen deli de bunun gibi. Hadi delinin bir yönü olsun, kendinde değiştirecek bir şey yok. Aklı, iradesi, vicdanı olmadığı için, kalpte kendinde değiştirecek bir donanım olmayınca deli mesul olmuyor. Yani amellerini, inancını, bakışını, düşüncesini, yaşantısını, gidişatını değiştirebilecek akıl, irade, vicdan olmayınca kendi haliyle bir değişim, dönüşüm, tercih yapamaz. Peki aklı, iradesi, vicdanı olan insanın ne mazereti var bugün? Değerlendirebilir. Dünya kar zararına gelince akıl çalışıyor. Buna verirsem param gider, geri vermez, zarar ederim, buradan gidersen düşerim, ölürüm, yaralanırım. Kendine dünyada zarar göreceği bir şey varsa, alabildiğine düşünen, değerlendirebilen, hesabını, kitabını, muhasebesini yapan, aklını, iradesini, vicdanını çalıştıran kişi, iş yeryüzünde niçin gönderildiği, halife ne iş yapar ya da halife nedir, muhalif olmak nedir? Bugün insanların birbirine muhalifliğini geçtik, Allah'a muhalif oluyor insanlar. Hakimiyet bize ait diyerek Allah'a karşı muhalif. O yüzden Allah-u Teala kan dökmeyin, yeryüzüne fesat çıkartmayın emrederken, hani melekler yeryüzüne kan dökecek, fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın dediklerinde, insan bugün yeryüzünde dünde olduğu gibi fesat çıkarıyor ve kan döküyor. Çünkü muhalif bir varlık. Emredilene uymayan kişi muhaliftir. Allah-u Teala harama bakma diyor, o bakıyor, muhalif. Allah'a muhalif, şeytana muhalif değil. şeytana muhalif ol, şeytan sana kötü bir şey yapmayı içgüdüsel olarak dürtüyorsa sen ona muhalif ol, öyle halife ol. Şeytana muhalefet eden halife ol, nefsine muhalefet eden halife ol, şirke, küfre ve onu yöneten Allah ile hakimiyet yarıştıranlara muhalif ol. Niye Allah'a muhalif oluyorsun? Niye Allah'a muhalefet ediyorsun? İnsana sormak lazım. Sen aklın, iraden, vicdanın yok mu? Sorgulamıyor musun? Nasıl hakimiyet Allah'tan alıp kişi kendine verebilir? Nasıl gözümle istediğime bakarım, kulağımla istediğimi işitirim, dilimle istediğimi konuşurum, elimle istediğimi yaparım? Kimse bana karışamaz. Ya da kimse karışmıyor. Kimse yazmıyor, bir kitapta kayda alınmıyor, yarın hesap sorulmayacakmış gibi nasıl insan yaşayabiliyor? Bak, bu dediklerimi sorsak herkes, tabii ki hakimiyet Allah'a ait. Tabii ki her şey kayda alınıyor. Tabii ki amel defteri önümüze çıkacak. Herkes der. Peki icraat nerede? İşte burada sormak gerekiyor. Tamam, sen bu kadar şeyi biliyorsun. Tamam diyorsun, hani müşriklere desen ki yer ve gökleri kim yarattı? Allah diyecek. E peki bu yağmuru kim yağdırıyor? E Allah diyecek. E nasıl saptırılıyorsunuz, dönüştürülüyorsunuz, bozuluyorsunuz? Nasıl kaydırılıyorsunuz, ayaklarınız kaydırılıyor? Bu ne demek ya, sizin aklınız, iradeniz yok mu? Sorulduğunda ey Allah diyorsun da, iş uygulamaya geldiğinde niye araya birilerini koyma ihtiyacı hissediyorsun? Niye hayatının hükmetme, yönetme hakkını Darun Nedve'deki lider, önder, bir avuç insana veriyorsun? Sormak gerekir. Madem aklın, iraden, vicdanın var, niçin bunu kullanmıyorsun demek lazım insanlara. Çünkü akletmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz, bakıp görmüyor musunuz, gezip dolaşmıyor musunuz gibi birçok ayet-i kerime insanın aklını devreye sokması içindir. Hatta 2500 civarında ayet geçmişten bahseder. Peygamberler, onlara iman edenler ve karşısında duran, tuğyan etmiş, haddi aşmış, Allah ile hudut, sınır yarıştıran, hakime bize ait Rab ilah biziz diyen Firavun, Nemrut ve benzerleri gibi malıyla, mülküyle, aklıyla, iradesiyle Allah'a hükmüne uymayan toplumlar, kendi özünde, nefislerinde olanları değiştirmeyen nice insanlar. İnsan aklı, iradeyi, vicdanı kendisi için, menfaati için, geçici dünya için kullanır ama ahireti için kullanmaz ise burada ciddi bir problem var. Sorulduğunda herkes aklını, iradesini, vicdanını kullanıyor. 2500 civarında ayet geçmişten bahsediyor. Firavundan, haddaşanlarından, toplumlarından, peygamberlerden, onlara iman edenlerden genişçe bahsediyor. 2500 civarında ayet niye? Bugünün insanı düşünsün diye, akletsin diye. Bir düşünsün. Dünkülerin inancı böyleydi, söylemi böyleydi, yönetimi böyleydi, yönetilmesi böyleydi, Allah ile araya aracı koymalarının fiil eylemi, inancı böyleydi. Bugün biz nasıl yapıyoruz? Bir değerlendirmesi yapsın. O gün o hataları yapanları Allah gazap etti, cehenneme gireceğini söylüyor. Peki bugün bizim davranış, hal ve hareketimiz nasıl? Bir değerlendirme yapsın, bir düşünsün, muhakeme etsin, irdelesin, araştırsın, sorsun, sorgulasın, yani aklı devreye soksun. Binlerce ayet, binlerce ayet aklı devreye sokmak içindir. Geçmişle alakalı ayetler aklı devreye, iradeye devreye sokacağı gibi mahşer yeriyle alakalı, kıyametin kopmasıyla alakalı onlarca ayet, cennet ve cehennemle alakalı bize bildirilen onlarca ayet, belki hepsini bu dediğim kıyametin kopması, mahşer yeri ve cennet ve cehennemle alakalı ayet ve hadisler bütünlüğüne baksanız belki bini geçer. Ya da çok ciddi yüzlerce diyelim, daha hafifinden. Bu kadar ayet, gelecekle alakalı bir muhakeme, muhasebe yapalım, bir düşünelim. Sonsuz bir yere gideceğiz. Muhakeme, muhasebesi yapalım, düşünüp değerlendirme yapalım. Yani akıl devreye girsin içindir. Yoksa gelmemiş olan o günü bugünden bilmeniz, aklı devreye sokun. Yarın o vaat edilenlere kavuşacaksınız, ulaşacaksınız, mesajı verilir. Geçmişten bahseder ki, bak iyilerin yolu bu, kötülerin yolu bu. Kendi gidişatınıza, inancınıza, yaşantınıza bir çeki düzen verin. Kendinizdeki olan bu hali bozuksa değiştirin. İyiyse daha iyisini yapma, daha güzelini yapma çabasında olun. Bakışı ver. Akıl bunun içindir. Eğer akıl bu manada devreye girmemiş ise kişinin hayvandan bir farkı kalmaz. Dolayısıyla da Kur'an-ı Kerim'de düşündürtmeyen ayet olmaz. Kişiyi muhakeme, muhasebe yaptırmayan, aklını, iradesini, vicdanını çalıştırmayan ayet olmaz. Eğer akıl, irade ve vicdanımızı Kur'an bizim çalıştırmıyorsa bunu nasıl kullanacağız? İnsan o zaman mazeretli olur yani. Allah'a mazeret sunabilir. Ya Rabbi, benim aklı, iradeyi, vicdanı devreye sokacağım, gerek Kur'an'da gerekse tabiat ayetlerinde, kevni ayetlerde beni düşündürtecek, değerlendirtecek bir şey olmadı. Mazeret olur. İnsana böyle bir mazeret sunulmamış. Yer göğe bakmaz mısınız diyor. Yeryüzüne gezip dolaşmıyor musunuz? Sizden öncekilerin yaşadığı yerlere bir bakın. Bir düşünün. Aynı mekanı da siz bugün yaşıyorsunuz. İstanbul'a bir bakın. 7-8 bin yıl mıydı? Belki daha fazla yıldır mı yaşamın olduğu söylenilen bir ilde nicelerinin eserleri ortada. Kaç bin yıllık eserler ortada. İbret ve ders alan var mı? Çok azdır. Çok az. Biz de gelip geçeceğiz. Her an gidebilirim bakışında eğer olamıyorsa kişi, her an gidebilirim, her an hesap var. Bir kişi Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Dedi, kıyamet ne zaman kopacak? Aleyhisselatü Vesselam ayet bir şey söylemiyor. Ya da kendinden bizim hadis diye dediğimiz bir söz söylemiyor. Akletmesini sağlıyor. Ne hazırladın diyor. Aha, kıyamet koptu. Ya da sen öldün. Ne hazırladın? Bütün bakış o. Bak, bu aklettiren bir cümledir. Ne hazırladın? Kendine bak demektir. Sen kendinin hazırladığına bak, çünkü ahirette buradan gönderdiğini hazır bulacaksın. Necm suresinin 38. ayetinde hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez diyor Rabbimiz. O zaman herkes ne götürdüğüne bakacak. Anne baba çocuklarının, çocuklar anne babasının, şeyh, hoca, veli, kutup, kavs denilenlerin, lider, önderlerin hiçbirisi müridinin, cemaatinin, topluluğunun, yönettiklerinin günahını yüklenmeyecek. Herkes yaptığının ve vesile olduğunun hesabını, günahını yüklenecek. Bir kişi günahkar olur, kendi günahını yüklenir. Bir kişi vesile olmak ile, destekleyip savunmak ile belki milyonların sapmasına, zulmedilmesine vesile olacağından hepsinin günahını kazanır. Zulme rıza, zulüm. Şirke, küfre rıza, savunma, desteklemek yine kişi oraya götürür. Onun ortağı olunur. Dolayısıyla hiçbir kimse, şimdi ayet, hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklemez, ya da hiçbir kimse bir başkasının günahını yüklenmeyecekse, herkes kendinden sorumluysa günahkarlar birbirinin günahını yüklemeyecekler. Şeytan bir başkasının günahını yüklenmeyecek. Kendi günahını ve vesile olduklarının günahını yüklenecek. Yapmadığının, şeytan Allah'a şirk koşmadığını bildiriyor. Küfür işlemiş. Ya da insanlar Allah'ı bırakıp beni ilah, Rab edinin, veli, vekil edinin demiyor insanlara. Şeytan. Yani Allah'ı kendine eş benzer tutmuyor. İnsanların şirk koşmasını istiyor. O konuda dürtüyor. Ama kendini Allah'a bırakın, beni Rab, ilah edinin demiyor. Ama bugün insan birbirinin ilahı, Rabbi, maliki, meliki, velisi, vekili olmaya çalışıyor. Günahkarlar birbirlerinin, herkes yaptığının karşılığını görecek. Hiçbir kişi bir başka kişinin hatasını yüklenmeyecekse, ondan sorumlu değilse, o zaman peygamber de çocuklarından, çocukları da peygamberden sorumlu değil de olur. Aleyhisselatü Vesselam'ın kızına garanti vermediği gibi. Sen nefsini Allah'a satacaksın, onun emrine uyarsan kendini kurtarırsın demek olur. Ama bugün nice kurtarıcılar. Kimse kendi yaptığı hatasına, şirkine, ameline bakmıyor. Bir tane hafız yetiştirsin, şu kadar ailesinden, sülalesinden kişiye şefaat etsin. Eğer böyle bir hak verilecekse, o zaman o verilecek 70 kişinin de mümin olması lazım. Mücadele ediyor olması lazım. Allah'ın yolunda olması lazım. Hakimiyeti kayıtsız ve şartsız Allah'a veriyor olması lazım. Yani kendi yaşantısına, inancına, şeyine bakmayacak, Bir tane ahlaklı çocuk yetiştirecek, senin inancın nerede? Senin mücadelen nerede? Ya da bu garanti nerede? Kişi hafız oldu diyelim. Hadi o söylem üzerinden gidiyorum, hadis üzerinden gidiyorum. O kendini kurtardı, bu garanti. Çünkü bir hafız, o zaman kurtuldu garantisi var demek. Bu kesin kurtuldu, toplum nazarıyla diyorum. O bakışla kurtuldu, 70 kişi daha ya da şu falanca şu kadar kişi daha kurtaracak. O zaman böyle bir garanti varsa, bu kişi, bu hadis de buna denilecekse, o zaten kendini kurtulmuş görecek. Onun etrafında olan 70 kişi de sadece namazları bile varsa kendini kurtulmuş görecek. Niye çalışsın ki o zaman insanlar? Birisi bana şefaat edecekse, beni kurtaracaksa, niye gayret göstereyim, mücadele edeyim ki? Niye uğraşayım, kafa yorayım, aklımı, irademi, vicdanımı kullanayım ki? Ne gerek var? Birisi benim adıma zaten düşünüyor, değerlendiriyor. Ne yapacaksam, yapmayacaksam bana söylüyor zaten. Yani söz Allah'tan alınıyor, o kişiye veriliyor. İnsan üzerine söz söyleme hakkı Rabbimize aittir. Çünkü o Resulünün de nasıl inanacağını, nasıl amel edeceğini ve nasıl davet edeceğini bildirdi. Hakim sıfatı Allah'tan alınır, ya din adamına ya da siyasilere verilirse akıl, irade ve vicdan devreden çıkarılır. Koşulsuz, şartsız bir yere teslim edilmiş olunur. Necm suresinin 39 ve 44. ayetlerinde de Rabbimiz, muhakkak ki insana çalıştığından başka bir şey yoktur. Şüphesiz ki onun çalıştığı ileride görülecektir. Sonra ona çalışmasının karşılığı tam olarak verilecektir. Muhakkak ki en son varış Rabbinedir. Elbette ki güldüren de ağlatan da odur. Muhakkak ki öldüren de dirilten de odur. Şimdi ayet, her insana çalıştığının karşılığı vardır. Çalıştığından başka bir şey yoktur diyor Rabbimiz. Peygamber, rasuller, nebiler çalıştıklarının karşılığını alacakmış. Onlara iman edenler de çalıştığının karşılığı. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çalıştığının karşılığını aldığı gibi çocuğu da çalıştığının karşılığını, eşi çalıştığının karşılığını, müminler çalıştığının karşılığını, kafir müşrikler çalıştığının karşılığını. Bugün sek ve idare edenler, din adına ortalıkta olanlar, konuşanlar çalıştığının karşılığını, köylüsü, şehirlisi, az bileni, çok bileni çalıştığının karşılığını. Ayet insana diyor. Müminlere demiyor. Kafire, müşrike demiyor. İnsan ise aklı, iradesi, vicdanı çalışan her insanadır bu. Bunun içinde peygamberler de var, Firavun'un Nemrut'u da var, yöneteni var, yönetileni var, köylüsü, şehirlisi, az bileni, çok bileni, profesörü de var, köylü Mehmet Ağası da var. Her insana çalıştığının karşılığı varmış. O zaman her insan kendine bakacak demektir. Şüphesiz ki onun çalıştığı ileride görülecektir. Herkes ben şunu yaptım, bunu yaptım, çalıştığını bir de koruyacak. Diğer ayetler bazında diyorum. Şirkten, küfürden, haset, kibir, gıybet, riyadan arındırılmış, salih amele dönüştürülmüş ameller ileride görülecek. Sonra ona çalışmanın karşılığı tam olarak verilecek. Ne fazlalaştırılacak amel noktasında da ne eksiltilecek. Amelin karşılığı ceza ise tam karşılığı, birebir karşılığı, mükafat olan bir şey ise Rabbimizin dilediği kadar. Aynısı 10 katı, 100 katı bilmiyoruz. 700 katı daha fazlası. Dilediği kadarını verecek. Elbette ki insana, yani mümin ise çalıştığının karşılığı Rabbimizin takdir ettiği kadar verilecek, ama bu onun takva derecesinin yüksekliğine, samimiyetinin yüksekliğine, Allah'a olan güveninin, tevekkülünün yüksekliğine, derecesinin yüksekliğine, ihlasının, ihsanının, sabrının yüksekliğine bağlı. Derece ona göre artacak. Bütün bu vasıflar dereceleri artırır. Haset, kibir, gıybet, riya dereceleri düşürür ya da ameli yok eder. Ya da kul hakları oluşur. Amelin, buradan oraya gönderdiğiniz ameliniz bir başkasının hanesine geçivermiş olur. Kul hakkından dolayı, müminse kişi. Çalışılanın karşılığı tam olarak verilecekse herkes kendine bakacakmış. En son varış Rabbinedir. insana çalıştığının karşılığını var dedi ayetin başı. 39. ayetin başı, 44. ayete kadardı bu Necm suresinin. İnsana çalıştığının karşılığı var. Herkes kendine bakacak. Kimsenin bir başkasının inancına, yaşantısına, oraya buraya bakmasına ihtiyaç yok. Herkes kendi yaptığına bakacak, çünkü yaptığının karşılığını alacak. Herkes alemlerin Rabbine kavuşacağının bakışıyla hareket etmesi lazım. Dünyada güldürüyorsa, ağlatıyorsa da o yapıyor. Takdiri belirleyen o. Öldüren ve dirilten de o. Dünyaya getiren o, öldüren de o. O zaman bir insan, ayetlerin başındaki insanın düşüneceği şey, dirilten Allah-u Teala, öldüren o, şüphesiz insan bunu biliyor. O zaman bu dirilten ve öldüren Rabbe döneceksin, ona göre hesabını, kitabını yap. Tercihini ona göre yap denilir insana. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Velâkıbetü lilmuttakîne, salatu vesselam ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gindes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
11: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
12: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
14: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr. En kıymetli

0: Mobilya.com. NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Kebap, beyran, yuvalama çorbası, künefe ve Antep mutfağının daha pek çok muhteşem lezzetini beğenilerinize sunuyoruz. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Bir mümin kazandıklarından ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık, yani ahiretteki azığını kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. Allah erişilmesi, hatta kavranılması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarının rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlılardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz, çalışıp elde etmemize bağlıdır.
1: Kavramlarımız programıyla İmdat Duru her Perşembe saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalığı 49.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.

0: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
2: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
3: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 01 02.
4: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
5: Reklamlar.

İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır, onun ismiyle sözlerime başlar, ona hamd ederken peygamberimize de salat ve selam ederim değerli dinleyenler. Bugünkü konumuz rükû. Konu başlığımıza sebep olan ayet meali şöyle: Bakara suresi 43. ayeti. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. İşte rükû nedir? Anlamı, mahiyeti, Kur'an'da nasıl kullanılıyor, hadislerde nasıl ve özellikle namazda nasıl rükû yapmalıyız? Bu konularda sizlere bilgi vermeye, aktarmaya çalışacağım. Rükû, sözlükte iki büklüm olmak, eğilmek, beli bükmek anlamlarına geliyor. Terim olarak namazda özel bir şekilde eğilme fiiline rükû diyoruz. Namazda ayaktayken kıraat, yani Kur'an okumayı bitirdikten sonra elleri dizlere koyarak beli ve baş ile sırtını mümkün olduğu kadar düz tutarak eğilmektir. İşte rükûnun adı. Rükû aynı zamanda saygı ve alçak gönüllülüğü de ifade eder ki daha çok ibadet için olur. Mümin, kulun Rabbine hürmetinin, onun karşısında tezellül etmesinin, yani kendinin aşağı görmesinin bir ifadesidir. Kul Rabbine olan aşırı saygısından dolayı onun önünde eğilir, adeta iki büklüm olur. Onun büyüklüğünü, azametini kabul eder, onun Rabbliğini tasdik ettiğini onun önünde eğilerek ortaya koyar. Rükû tıpkı secde gibi namazın en önemli rükünlerinden, yani unsurlarından birisidir ve farzdır. Secde gibi Allah'a hürmetin en yüce mertebelerindendir ve secdeye bir başlangıçtır. Elmalı bu konuda şöyle söyler bu ayetle ilgili olarak: kıyamdan secdeye kapanmakta bir itidalsizlik vardır ki bunu rükû tamamlar. Bu şekilde Müslümanın namazı kalbin düzelme ve temizlenmesiyle beraber bir miracı olduğu gibi bedene ait hareketlerin de tazimi, ağırbaşlılık ve sükuneti ifade eder. Bu ifadeler insan ömrünün geçişini de ne güzel tavsiye eder. Yani önce genç, dik ayakta, sonra beli iki büklüm ve sonra toprak olmak, yere yaklaşmak. Evet, Bakara 43'te namazı ikame edin, yani tam kılın, zekatı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin diyordu bu ayette. Ve buradaki rükûdan maksat namazdır. Yani namaz kılanlarla birlikte siz de namaz kılın. Namazın en önemli erkanlarından biri olması yönüyle cüz, parça zikredilmiş, bütün kast edilmiştir. Yahudilerin de mükellef oldukları ibadetin Müslümanların namazı olduğunu belirtmek için rükû zikredilmiş olabilir. Rükû edenlerle beraber rükû edin cümlesi namazın cemaatle eda edilmesi gereği faziletine işaret ettiğinden, ayetin başındaki namazı ikame edin emrinden sonra aynı ifadenin bir tekrarı değil, cemaatle eda edilmesi anlamında kullanılmıştır. Böyle bir girişten sonra değerli dinleyenler, Kur'an'da rükû ile ilgili ayetlerden de bir demet sunmaya gayret edelim. Rükû kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 13 yerde geçmektedir. Allah'ın huzurunda saygıyla eğilme, ibadet etme ve özellikle namaz kılma anlamlarında kullanılmıştır. Hac 77: Ey iman edenler, rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Yine Tevbe 112'de Allah'la alışveriş yapanlar, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, Allah için cihat edenler, seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanları, işte o müminleri müjdele buyuruluyor Tevbe 112'de. Ve yine Maide 55'te sizin dostunuz, veliniz ancak Allah'tır, Resulüdür, iman edenlerdir. Onlar ki rükû ederek, Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekatı verirler.
Yine rükudan söz eden Fetih suresinin 29. ayeti de şöyledir: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükuya varırken, secde ederken görürsün. Yine Mürselat suresi 47 ve 48. ayetlerinin meali şöyle: O gün hakikatleri yalan sayanların vay haline. Onlar kendilerine rükû edin, yani Allah'ın huzurunda eğilin denildiği vakit rükû edip eğilmezler. Ve Yasin 8. ayeti: Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kakıktır. İnsanlar zaman zaman ya putların, ya yöneticilerinin, ya da kendilerine geçimlik veren kişi veya makamların önünde boyun bükerler, iki büklüm olurlar. Hatta kimi kralların önünde secdeye kapanır gibi eğilirler veya el ete köperler. Bu her ne kadar o kişinin bulunduğu makama bir saygı gibi görünse ya da yorumlansa bile, işin özü yönünden bakıldığında yanlış bir şey olduğu ortadadır. Ve Allah'tan başkasına boyun eğmenin bir göstergesi, bir işaretidir. Böyle bir durumda önünde yerlere kadar eğinilen kişi ne kadar yücedir, ne de onların önünde yerlere kapanan insan da o kadar aşağıdır. İnsan ancak Yüce Allah'ın önünde bu kadar küçük bir duruma düşebilir. Bu da bir ibadetin, Allah'ı büyük tanımayı böylece ortaya koymanın bir işareti, bir göstergesidir. Yoksa Allah kulunu çok değersiz, adi ve sürünmesi gereken bir varlık olarak değerlendirmiyor. Bunun aksine rükû ve secde edenler Allah'ın katında yüce derecelere nail oluyorlar, kavuşuyorlar. Namaz kılan mümin kıyamda Allah'a hamd ettikten sonra Allahu Ekber, yani Allah en büyüktür diyerek rükûya varır. Rükû Allah'ı tazimin, onu büyük saymanın ileri bir aşamasıdır. Rükû ile mümin zayıflığını, kul olduğunu, acizliğini ortaya koyar ve Allah'a karşı hürmetini gösterir. Konumuzla ilgili olan ayette şu emirler veriliyordu. Bakara 43: Namazınızı kılın, zekatınızı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin. Yine Hac 77'de: Ey iman edenler, rükû edin, secde yapın, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Ve Maide 55: Allah'ın önünde rükû etmek müminlerin en önemli ayırt edici özelliklerinden olduğunu belirtiyor. Kur'an bunu şöyle açıklıyor Maide'de: O müminler namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler ve onlar rükû edenlerdir. Müminler rükû ve secde ederek Allah'ın lütfunu ve rızasını isterler. Onlar Allah'ın huzurunda rükûya vararak hem kendi nefislerine hem de bütün insanlara adeta şöyle derler: Allah'tan başka hiçbir kimsenin, hiçbir makamın, hiçbir menfaatin önünde eğilmek mümin kula yakışmaz. Çünkü böylesine bir hürmet ancak Allah'a yapılır. İnsanın böylesine tezellül göstermesi, kendi makamını aşağı görmesi, küçük görmesi ancak Allah'ın Rabliğinin önünde olabilir. Yeryüzünde nice insan, yöneticilerinin büyük saydıkları kimselerin, liderlerin, menfaatlerin önünde akılsızca eğilirler, iki kat olurlar. Allah'ın huzurunda rükû yapmaktan, secde etmekten ise kaçınırlar. Mürselat 47-48'de şöyle diyordu Rabbimiz: O gün yalanlayanların vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. Namazla miraca çıkan Allah'ın huzurundaki Müslüman, başka hiçbir şeyin önünde eğmediği başını Allah'ın huzurunda eğer, iki kat olur, rükûya varır. Başını hakka eğen mümin, dostunu, düşmanını bilmiştir. İzinde, yolunda, esaslarında başını vereceği dostunu tanımıştır. Kafirlerin Kur'an'da belirtilen özelliklerinden biri de yukarıda okuduğum ayette onların rükû etmediği. Allah'a boyun eğmediklerdir. Müslüman rükû ile işte onlardan ayrılır, fark edilir. Ona itaat etmeyenlerden uzaklaşır ve rükû edenlerin safında yer alarak
cemaatin, ümmetin bir ferdi olur. Rükû edenlerle beraber Allah'a boyun eğer. Namazda rükûya vararak Allah'ın huzurunda başını eğen mümin, Rabbine şükür için tesbihata başlar. Sübhane Rabbiyel Azim der. Rükû eden mümin, Allah'ın vahyinin dışında hiçbir şeye eğilmeyeceğini, sadece ona kulluk edeceğini rükû ile ispatlamış olur. Allah'tan başka bir güç, bir otorite, bir tağut önünde eğilmeyeceğini bu ameliyle göstererek rükû etmeyenlerden, yani tağutlardan uzaklaşır, sadece kendisi için rükûya vardığı Rabbine yaklaşmış olur. Rükû eden mümin Allah'ın insan dışındaki kullarının ibadetine de katılmış, onlarla uyum içine girmiş olur. Yani bir bakıma insanın dışında birçok varlık Allah'a rükû etmektedir bir anlamda. İşte insan iradi olarak bu rükûsuyla o diğer varlıkların rükûsuna iştirak etmiş oluyor. Bütün dört ve daha fazla ayaklı mahlukatın ibadet şeklini de yerine getirmiş olur. Çünkü onların Allah'a ibadet şekli devamlı rükû eder vaziyettedir. Onlar namazdaki rükû gibi devamlı iki büklüm bekliyorlar ve Allah'ın yapılarına verdiği özellikle ona kulluk yapıyorlar, tesbih ediyorlar. Rükû halindeki tesbihinden Rabbi o kadar memnun olur ki kulunun ağzından sıhhatli bir haber çıkar. Ne o? Semiallahu limen hamide. Yani Allah kendisine hamd edenin hamdini işitir, duyar, kabul eder. Ne güzel bir müjde, ne güzel bir haber. Rükûdan başını kaldıran mümin hamdinin kabul edildiğini öğrenir öğrenmez ne yapar o zaman? Rabbena lekel hamd. Ey Rabbimiz, hamd sadece sana aittir. Artık kendisinden geçmiş, ruhunu kaplayan bir huzur içine dalmış, daha fazla ayakta duracak mecali kalmamıştır. Tattığı bu hazdan olduğu yerde yığılır kalır, yani secdeye kapanır. Secde şükrün son haddidir. Dünyadan tamamen soyulmanın gerçek anı, miracın yansımasıdır. Şeytanı deliye çeviren bir amel, beşeri Adem gibi adam eden haldir secde. Ne diyordu Alak suresi 19. ayetinde? Secde et ki Allah'a yaklaşasın. Tüm ibadetler sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapıldığını hepimiz biliyoruz. Dünyevi bir gaye için yapılan şey Allah'a ibadet ve sevap olmaktan çıkar. Zaten Allah'a ibadet Allah'ın emrettiklerini usulüne uygun olarak Allah'ın rızası için yapmaktır. Ama bunun yanında her ibadetin dünyaya yönelik birçok faydaları, hikmetleri vardır. Allah'ın zararlı bir şey emretmediği, bizim için hayırlı ve güzel olan şeyleri emrettiğini biliyoruz. İbadetlere haşa Allah'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. Bizim ihtiyacımız vardır ibadetlere. Yani Allah bizim namazımızı, orucumuzu ne yapsın? İhtiyacı yok. Allah müstanidir, ihtiyacı olan kullardır. Namaz ve rükû özellikle manevi hastalıklarımıza şifa kaynağıdır. Kalbin, ruhu, nefsi arındırır namaz. Ankebût 45'te ne diyordu Rabbimiz? Muhakkak namaz, yani içinde rükûsu, secdesi olan o namaz, fahşa ve münkerden, yani aşırı derecede kötülüklerden, hayasızlıklardan insanı alıkoyar, engeller. Sadece manevi hastalıklara değil maddi hastalıklara da bir şifadır namaz ve rükû. Rükû ve secdeler bütün organları canlandıran kan dolaşımını için en iyi bir usuldür. Onun için namaz sindirimi takviye edici bir ilaçtır. Rükû sırt ve mide kaslarını takviye eder. Aynı zamanda midenin üzerinde meydana gelen yağları giderir vesaire. Birçok faydalar da fiziki olarak vardır değerli dinleyenler. Rükûda yaptığımız tesbih üzerinde de biraz durursak, müminler rükûdayken Sübhane Rabbiyel Azim, yani yüce olan Rabbimi tesbih ederim. Secdelerde ise sürekli Sübhane Rabbiyel Ala, ulu olan, yüce olan Rabbimi tesbih ederim derler. O yüzden rükû ve secde tesbih edilme makamıdır. Tesbihin anlam ve önemini bilmeden rükû ve secde yeteri şekilde anlaşılamaz. Allah yeryüzünde halife yaratacağını meleklere bildirince Bakara 30'da
şöyle demişlerdi melekler: biz hamd ile seni tesbih ve takdis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? Bu ayetten de anlaşılmaktadır ki yeryüzünün halifesi, insanın en önemli görevlerinden biri Allah'ı tesbih etmektir. Melekler yaratılış hikmeti tesbih, ibadet olan yeni bir varlık yaratılacağını anlayıp bu görevi kendilerinin hakkıyla yaptıklarını belirtmişlerdir. Tesbih, Allah'ı ona yakışmayan şeylerden tenzih etmek, yani uzak tutmaktır. Tesbih bir anlamda Allah'ı büyük tanıma, ona noksan sıfatları yakıştırmama, Sübhanallah yani Sübhane Rabbiyel Azim demek, ona ibadet etmektir. Bu bir çeşit Allah'a zikirdir. Bazı alimlere göre tesbihin zikrin türlerinden biridir demişlerdir. Tesbih Allah'ı kutsal yüceliğine layık olmayan kusur ve noksanlıklardan, insanların sahte ilahlar hakkında düşündükleri eksik sıfatlardan, gerek inanç gerekse söz ve kalp ile tenzih etmek, Allah'ı böyle şeylerden uzak tutmak ve aklamaktır. Aslında zaten Allah böyle şeylerden uzaktır ama kul bu şuurla işte düşünceyle Allah'a yaklaşırsa işte bunun adına tesbih diyoruz. Yoksa kulun Allah'ı böyle noksan sıfatlardan uzaklaştırdı diye Allah uzak değildir. Allah bizatihi kendiliğinden zaten bir müstahnidir. Hiçbir eksikliği, noksanlığı yoktur. Bütün kemal sıfatlarla muttasıftır. Tesbih değerli dinleyenler bir nevi protestodur. İnandığımız Allah'a birileri iftira atar. Ona ait olan vasıfları başkasına vermeye kalkışır. Onun isimlerini, sıfatlarını kendi sevdiklerine, bağlandıklarına yakıştırıyor ve onları ululayıp yüceltiyor olabilir. İşte biz bu durumu reddediyor ve protesto içinde Sübhanallah diyoruz. Bunu söylerken şirki protesto ettiğimiz gibi aynı zamanda da Allah'ı yüceltip övmüş oluyoruz. Kur'an'da kullanıldığı şekilde tesbihin üç anlama geldiğini görüyoruz. Birincisi aklama, uzaklaştırma. İkincisi anma, dua, zikir. Üçüncüsü kainatta, evrende var olan her şeyin onun düzenine uyduğunu. Bir tesbih etmekle bu üç anlamı içine alan bir duygu, düşünce üzerinde olmuş oluyoruz. Allah yücedir, uludur, azimdir. Hiçbir şey onun benzeri ve dengi değildir. O en yüce sıfatlara sahiptir. İnsanların aklına gelebilecek bütün eksik ve noksan sıfatlardan, kusurlardan uzaktır. Allah hakkında insanlara ve diğer yaratıklara ait şeyler düşünülemez. O bütün bunların dışında, üzerindedir. Sübhanallah şiarı, Sübhane Rabbiyel Azim, şirki mahkum etmek için söylenir. Kafir, insan ve cinlerden, şeytanlardan başka her şey Allah'a kul oluyor, secde ve tesbih ediyorken bu hayvandan da aşağı yaratıklar nizam ve uyumu bozuyorlar, yeryüzünü ifsad ediyorlar. İşte bu fesat, düzen dışılılık Sübhanallah şiarıyla, yani Sübhane Rabbiyel Azim ifadesiyle reddediliyor. Allah'ı mükemmel en yüce sıfatlarla düşünmek, onun noksan sıfatlardan tenzih etmek, uzak tutmak işte tesbihtir. Aynı kökten gelen Sübhan da Allah'ın bir ismidir. Yani çok tenzih edilen, yani Allah'a inanmayanların onun hakkında düşündüklerinden ve söylediklerinden her türlü kusurlardan uzak olan demektir. Tesbih ibadetinde Allah'ın büyüklüğüne yönelik bir hayret ifadesi bulunmaktadır. Bunun yanında onda Allah'a ait yüceliğin itirafı ve onu noksan sıfatların uzağında görme inancı da yatmaktadır. Böyle namazdaki rükuda yaptığımız tesbihi de anlattıktan sonra Peygamberimizin bu konudaki rükuyla ilgili emirlerini de hadislerden seçerek size aktarmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi namazın hakkıyla gerçekten kabul edilebilecek şekilde kılınmasının ölçüsü Peygamberimizdir. Çünkü namaz kılarken beni gördüğünüz gibi namaz kılın buyurmuştur Peygamberimiz
Buhari ezan bölümünde geçer bu. Dosdoğru namaz peygamberimizin kıldığı, onun tarif ettiği ve onun uygulama olarak bize gösterdiği namazdır. Namazın dosdoğru ve kabul edilebilir olması için huşu ve Allah'ın huzurunda olma şuurunun yanında şekle yönelik bazı şartlarında titizlikle yerine getirilmesi gerekir. Yani İslam bildiğiniz gibi bir denge dinidir. Burada da işte şekille mana arasında bir denge yapılmalıdır. Ne huşuyu öne çıkararak şekli ihmal edebiliriz, ne de şekil üzerinde çok katı durarak manayı unutabiliriz. İkisini böyle altın bir oranda, yani peygamberimizin yaptığı gibi yaparsak işte bu namazın manası ve şeklini belli. Esasen namazın deruni ve ruhi boyutu, bir bakma şekli boyutu olmadan da gerçekleşemez. Kıyam, rükû, sucud, kuut, yani kaidede oturma gibi temel bedensel eylemler hiç şüphesiz derin ruhi ve psikolojik anlamlar içeren sembolik hareketlerdir. Bu bakımdan peygamberimiz namazın şekliyle alakalı çok önemli uyarılarda bulunmuştur. Şöyle diyor mesela peygamberimiz: namaza durduğunda önce tekbir al, sonra Fatiha'yı ve Kur'an'dan kolayına geleni oku, sonra tekbir getir, rükûya var. Elinin ayaklarını, içlerini diz kapaklarının üzerine koyarak bütün eklemlerin yerli yerinde oluncaya kadar dur, ruku yap. Sonra Semiallahu limen hamideh de ve başını kaldır. Büsbütün doğruluncaya kadar ayakta dosdoğru dur. Her bir kemiğin yerli yerince otursun. Sonra tekbir getirerek secdeye var. Mutmain oluncaya kadar kal. Sonra başını kaldır. Mutmain oluncaya kadar otur. Bunu namazın bütününde böyle yap. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bitirinceye kadar 4 rekatlı namazı bu şekilde anlatmıştır. Sonra da şöyle buyurmuştur: bu şekilde yapmadıkça sizden hiçbirinizin namazı tamam olmaz. Yine bu hadiste Buhari'nin ezan bölümünde, Müslüm'ün işte salat bölümünde, diğer hadis kitaplarında da geçmektedir. İşte hadiste sözü edilen her hareketin mutmain olarak yapılması, o hareketler sırasında yapılan dua ve zikirlerin anlam kazanması bakımından önemlidir. Aceleyle daha rüküye tam varmadan doğrulmak, tam doğrulmadan secdeye gitmek ve hemen secdeden kalkmak, daha oturmadan tekrar tekrar secdeye gitmek. İşte bütün bunlar namazın şekli ve aslı olan bedensel unsurları eksik bıraktığı gibi namazın manasını ve ruhunu da zedeler. Her konuda bize örnek olan peygamberimizin namaz konusundaki titizliği ve dikkati de bizim için örnek olmalıdır. Hazreti Ayşe annemiz, Allah ondan razı olsun, Ahmet bin Hanbel'in müsnetinde geçen bir hadiste şöyle, rivayette peygamberimizle ilgili şöyle bir haber veriyor bize: Resulullah rükûya vardığı zaman başını ne yukarıya kaldırır ne aşağıya indirir. İkisinin arasında tutardı. Rükûdan başını kaldırdığı zaman iyice doğrulup ayakta durmadıkça secdeye gitmezdi. Secde edip başını kaldırdığı zaman da iyice doğrulup oturmadıkça ikinci secdeye gitmezdi diye haber vermektedir. Peygamberimiz rükûda parmaklarının arasını açık tutardı. Nitekim namazın güzel kılmayan kimseye de böyle emretmiş ve şöyle buyurmuştur: rükûya vardığın zaman avuçlarını dizlerinin üzerine koy, sonra parmaklarının arasını açık tut ve her organı yerini bulup tatmin oluncaya kadar bekle. Yine bir hadiste peygamberimiz, hırsızların en kötüsü namazından çalan kimsedir. Arkadaşlar dedi ki peygamberimize: ey Allah'ın elçisi, bir insan namazından nasıl çalar? Şöyle dedi peygamberimiz: rükû ve secdelerini tam yapmayarak dedi. Hazreti Peygamber namaz kılarken göz ucuyla rükû ve secdede belini doğrultmayan birini gördü. Namazı bitirdikten sonra şöyle buyurdu: ey cemaat, rükû ve secdesinde belini doğrultmayan kimsenin namazında hayır yoktur. Yine İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel'de geçer bu rivayetler. Bir de tadil-i erkana girersek değerli dinleyenler, tadil bildiğiniz gibi düzeltmek, kuvvetlendirmek demektir. Erkan ise rüknün çoğuludur. Kelime anlamıyla tadili erkan, rükünlerin yerli yerinde yapılması anlamına gelir. Terim olarak ise namazda rükü, rüküden sonra ayakta durma,
secde ve iki secde arasındaki oturmanın hakkını vererek tam bir sükunet içinde ve yerli yerinde mutmain olarak yapmaya tadil erken denir. Allah Kur'an'da, Resul-i Ekrem'de hadislerinde namazların gerektiği gibi kılınmasını özellikle belirtmiştir. Peygamberimizin ruku şekli ve bu konudaki emirleri yukarıdaki hadis kitaplarından örneklerle belirtmiştik. Kur'an namaz kılmayı ifade için namaz kılınmak anlamına gelen salla fiili yerine ekame fiilini tercih etmiştir ki bu kelime de ikame etmek, hakkını vererek salla yapmak anlamına gelmektedir. Peygamberimiz de ruku ile ilgili yukarıda belirtilen uygulama ve emirlerinin yanında bir başka hadisinde şöyle buyurur: ruku ve secdeleri tamamlayın, diğer bir rivayette ruku ve secdeleri güzel yapın buyurmaktadır. Demek ki tadil erken namazda Peygamberimizin belirttiği şekilde rükuda, secdede, tahiyyatta ayakta durmak oluyor değerli dinleyenler. Yahudilikte ve eski şeriatlarda da rükû ve namaz var mıydı diye bir soru sorarsak, Bakara 43 ayetini, yine konumuza başlarken okuduğumuz ayeti hatırlatalım. Namazı ikame edin, zekatı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin. Bu ayetteki hükümler dolayısıyla müminlere emredilen, ilk planda ise İsrailoğullarına muhatap olan emirlerdir. Bilindiği gibi Bakara suresi 40. ayetten itibaren Beni İsrail'e hitap etmektedir. Bu ayetlerdeki emir ve yasaklar tüm Müslümanlara emredilmekle birlikte ilk planda Yahudilere emredilip yasaklanmaktadır. O yüzden namaz kılmak, zekat vermek, cemaate devam etmek, hakkı gizlemekten ve hakkı batıl ile bulamaktan, karıştırmaktan yasaklamak gibi emir ve yasaklar İsrailoğullarına hitap etmekle beraber hükmü sadece onlara ait değildir. Çünkü bir usul kaidesine göre sebebin hususi, yani özel oluşu, hükmün genel oluşuna engel değildir. İslam şeriatında da bu emir ve yasaklar vardır. Siz de bunlara iman ve itaat edin denilmiş olmaktadır. Burada aklımıza şu soru gelebilir: Yahudilerde ve eski şeriatlarda namaz gibi bir ibadet var mıdır? Şimdiki Yahudiler ve Hristiyanlar namaz kılmadıkları için bazı insanlar eski ümmetlere ve peygamberlere namazı emredilmediğini zannedebilir. Bu zan yanlıştır. Zekat gibi namaz da bütün peygamberlere ve dolayısıyla eski ümmetlere emredilmiştir. Eski şeriatların tümünde namaz vardır. Yani Hazreti Adem de namaz kılmıştır. Hazreti Peygamber'e kadar gelen bütün peygamberler namaz kılmıştır, namazı emretmiştir. Onlara uyan Müslümanlar da namazlarını kılmışlardır. Mesela Ali İmran suresi 43. ayetinde Rabbimiz şöyle der: ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan, rükû edenlerle beraber sen de rükû et. Yine Bakara 125, biz beyti, yani Kabe'yi, insanlara toplanma mahalli ve emin, güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, itikaf yapanlar, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tutun diye emretmiştik. İşte bu ve benzeri ayetlerde de görüldüğü gibi, zaten Kur'an okuduğunuz zaman değerli dinleyenler, bunlara ait birçok örnekler görünür. Yani namaz, bizim bugünkü kıldığımız, yaptığımız birçok ibadetler Hazreti Adem'den itibaren var olan ibadetlerdir. Rükû ve düşündükleri üzerinde biraz daha şöyle düşünürsek, rükû yapmak şüphesiz ki müminler için son derece önemli ve iman borcudur ve mümin olmanın bir göstergesidir. Müminler yalnızca Allah'ın huzurunda rükû ederek büyüklüğün ve yüceliğin, ilahlığın ve Rabbliğin sadece ona ait olduğunu göstermiş olurlar. Bu ibadet onlar hakkında bir özgürlük ilanıdır. Yani Allah'tan başka herhangi bir gücün önünde boyun eğmenin yanlışlığını kavramak ve bunu duyurmaktır rükû. Rükû, insanın ancak Allah'ın önünde eğilerek izzet bulacağını, başka nesnelerin önünde boyun bükmenin esaret ve zillet olacağını kendi nefsine ve başkalarına göstermektir. Yüce Allah'ın yarattığı vücut organları, yine Allah'ın yarattığı aciz yaratıkları tazim etmek için asla kullanılmaz, kullanılmamalıdır. Bu organlarımız yaratıcıya karşı nankörlük ve
Böyle yaparsak yaratıcıya karşı nankörlük ve küfür etmiş olunur ki Allah muhafaza etsin. Ya Allah'tan başkasının huzurunda saygıyla divan durulmayacağı gibi kula kulluk etmek için ruku ve secdeyi hatırlatan çağdaş tapınmalar da asla olmamalıdır. Bu tür davranışlar eşrefi mahlukat için bir zuldür, bir alçalmadır. Alemlerin Rabbi Allah'a samimiyetle ruku ve secde edenler Allah'ın dışında hiçbir varlığın, makamın, menfaatin, gücün önünde boyun eğmezler. Başlarını daima dik, alınlarını açık tutarlar, haysiyet ve şereflerine sahip çıkarlar. İnsanlık onurlarını aciz, güçsüz, zorba karakterli varlıkların önünde harcamazlar. Allah'a gerçek anlamda ve gereği gibi ruku ve secde eden bir kul, kula kul olmaktan kurtulur. Mümin yalnız yaratıcısı Allah'ın huzurunda eğilir. Allah'ın karşısında ruku ve secde etmeyenler ancak kibirli, burnu havada olan kimselerdir. Onlar Allah'a secde etmeyi gururlarına yediremezler. Ama her türlü çıkarın, dünyalık makamların ve zorba yönetimlerin önünde eğilirler, aşağı bir seviyeye düşerler. Küçük bir menfaat için ya da az bir çıkar veya bir geçimlik uğruna üstlerine süklüm püklüm olurlar. Allah'ın kendisine ruku ve secde emrinden kaçınanlar kula kulluk için emre amadedirler. Bunlar halk deyimiyle emir kuludurlar. Amirleri kim olursa olsun hazır ola geçmeye, boyun eğmeye hazırdırlar. Bütün yaratıklar ve özellikle hayvanlar aslında her durumda ruku halini yaşamaktadırlar. Ruku etmekten kaçınan insan böylece hayvandan daha aşağı bir duruma düşmüş oluyor. Allah'ın huzurunda eğilmeyen insan ne çarşıdaki ne gönlündeki putları devirebilir. Allah'ın önünde eğilmeyen kimse küfrün belini bükemez, tağutun ve şeytanın belini de kıramaz. Ruku namazdaki bir rükün olmanın yanında Allah'a her konuda ve tam manasıyla boyun eğişin somut, müşahhas bir şeklidir. Rükuda asıl olan kalbi bütün ilgilerden, dünyevi bağlardan arınarak Allah'a yönelmesi, samimi bir teveccüh ile ona bağlılığını ve itaatini arz etmesidir. Rükûsü ve secdesi çok olanlar, yeryüzünü tertemiz mescit haline getirenler, Rablerinin katında yüceldikçe yücelirler. Allah kendisi için tevazu gösterenleri, rükû ederek boyun büken ve başını secdeye koyanları aziz kılar, yükseltir. Sadece Allah'ın huzurunda eğilip ona rükû ve secde edenler bir anlamda miraca çıkarlar. Zaten namaz müminin miracıdır. Rükû ve secdesi uzun tutulan namazlar daha faziletlidir. Bu iki makamda yapılan zikirler, yani rükû ve secde anda yapılan zikirler, edilen dualar ve kunutlar kabul edilmeye daha layıktır. Ne mutlu sadece Allah'ın önünde eğilip ve secde eden, bu davranışıyla insan ve cin şeytanlarını kahredip onların belini bükmek isteyenlere. Yazıklar olsun önünde basit çıkar için yaltaklanıp iki büklüm olanlara. Bugün sevindirici olarak değerli dinleyenler, Harem-i Şerif'te ve Mescid-i Nebevi'de bu rükû ve secde uzun tutulmaktadır. Orada buna özellikle bir özen gösterilmektedir. Orada kılınan bu namazlar Peygamberimizin ve arkadaşlarının kıldığı o ilk orijinal namazlara benzer şekilde böyle rükûsü ve secdesi uzun tutulmaktadır. Oraya gidip gelen Müslümanlar da işte oradan bir iz, bir işaret getirerek kendi bulunduğu bölgelerde bu hadisleri de hatırlayarak burada da işte bir örnek olmaya, bu namazları, yani rükûsü ve secdesi uzun tutulan namazları topluma göstermek için işte birer elçi olmalıdırlar. Şimdi dönüp dolaşıyoruz. Hep söze başlarken Bakara 43'te dediğimiz gibi rükû edenlerle beraber rükû etmek ne demek? Yani cemaatle namaz kılmak. Konumuzu teşkil eden ayette bilindiği gibi sadece rükû değil, cemaate katılmak veya cemaat oluşturmak da emredilmektedir. Bu emir rükûlar, rükû ile kastedilen farz namazları cemaatle kılmayı da içine almaktadır. Peki cemaat nedir? Kısaca ona da değinirsek, cemaat
kelimesinin aslı toplamak, cem olmak, bir araya getirmek anlamındaki cem fiilidir. Cemaat sözlükte insan topluluğu, bir araya gelen insan grubu demektir. Geniş anlamıyla cemaat ise bir fikir ve inanç etrafında bir araya gelen insan topluluğuna verilen isimdir. Bir fıkıh terimi olarak cemaat ise namazı bir imamla birlikte kılan müminler topluluğudur. Geniş anlamıyla cemaat ise İslam topluluğunu ifade eden bir kavramdır. Dünyadaki bütün Müslümanlar bu anlamda bütün halinde cemaattirler. Bu cemaatin ana özelliği aynı dine, aynı tevhid dine inanmaları, aynı kıbleye yönelmeleridir. Dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, bütün Müslümanlar İslam cemaatinin birer üyesidirler. Cemaat rastgele, tesadüfen veya şartların bir araya getirdiği insanlar topluluğu değildir. Cemaat üyeleri de yaptıklarını bilmeyen, hangi şartlar altında ve niçin bir araya geldiklerinden habersiz ve kusursuz kimseler değillerdir. Cemaat şuurlu bir birlikteliktir. Kuru kalabalık, yani kitle, cemaat değildir. Kitle şartların bir araya topladığı kalabalıktır. Yolu ve hedefi belli değildir. Asgari müşterekleri bile ortada yoktur. Belli bir çıkarın, belli etkili bir rüzgarın, belli gözü açık bir propagandacının ya da bir futbol topunun ya da bir filmin veya bir müziğin bir araya topladığı bir sürüdür. Sürüyü akıllı ve gözü açık çobanlar istediği gibi sürükleyip götürürler. Bir topluluğun cemaat adını alabilmesi için o topluluğun belli bir fikir etrafında belli bir hedefe gitmek üzere bir araya gelmesi, belli ilkelere bağlı olması ve başlarında cemaat ile özdeşleşmiş, aynı amaca bağlı yetkin bir önderin bulunması gerekir. Namaz ve cemaat. İslam cemaatinin en küçük örneği Müslümanlar namazda bir araya gelmeleridir. Namaz cemaati İslam cemaatini oluşturmada çarpıcı bir örnektir. Peygamberimizin cemaatle namaz kılmayı niçin sık sık tavsiye, hatta emrettiği bu sebeple daha iyi anlaşılır. Müminler kendi aralarından seçtikleri ya da uygun gördükleri bir namaz imamının arkasında bir farz namaz kılmak üzere cemaat olurlar. Onun arkasında saf tutarlar. Namaz içerisinde onun komutuyla rükû ve secde yaparlar. İmamla birlikte hareket ederler. Onunla beraber namazı tamamlarlar. Namaz için imama uyan mümin namazdaki bütün hareketleri imamla birlikte ama ondan sonra yapar. Aynı zamanda o imama uyan diğer müminlerle, cemaatle beraber davranır. Namazda kendi başına hareket etmez, diğer Müslümanlarla birlikte aynı amacı gerçekleştirmeye, yani namazı ikame etmeye, yerine getirmeye çalışır. Cemaatle kılınan namazdaki hiyerarşik nizam, Müslümanların oluşturacağı toplum düzenine de bir işarettir. Namazda önde imam olur ve bütün cemaat yerin genişliğine göre onun arkasında sıra halinde saf tutarlar. Buradaki düzen bir piramit düzeni değildir, eşitlik ve kardeşlik düzenidir. Çünkü İslam cemaatinde soylular ve imtiyazlar diye bir sınıf yoktur. Hiç kimse diğerinden üstün değildir. Seçtikleri imam bile onlardan biridir ve yalnızca namazda onların bir adım önündedir. İslam toplumunda herkes birbirinin kardeştir. Tıpkı namazda saf tuttukları ve beraber oldukları gibi kendi aralarından seçtikleri bir yönetici ile dünya ve ahiret işlerini yürütürler. Allah'ın dinini yaşamaya çalışırlar. Onların önderleri kendileri gibidir. Hiçbir üstünlüğü ve ayrıcalığı yoktur ve onların serbest oylarıyla seçilmişlerdir. Namazdaki imam gibi yetkileri sınırlıdır ve Allah'a itaat ettiği müddetçe müminler de ona itaat ederler. Bir kimse cemaat istemediği halde onlara namaz imamı olamadığı gibi, hiç kimse de ümmet istemediği halde ümmete zorla yönetici olamaz. Müminler tıpkı namazda olduğu gibi toplum hayatında hep birbirlerinin yanındadırlar, omuz omuzadırlar. Müslümanlar namazda niçin bir araya geldiklerinin şuurunda oldukları gibi hayatın her safhasında diğer Müslümanlarla niçin bir arada olmaları gerektiğinin de farkındadırlar, farkında olmalıdırlar. Onların cemaat oluşu bilinçli bir tercihtir. Onların aralarındaki bağ bir iman bağıdır. Soy, hemşerilik, ırk, kabile, hizip ya da vatandaşlık, hele hele çıkar beraberliği
değildir. Müslümanı bir araya getiren bağ öncelikle iman bağıdır. Müslümanlar bulundukları yerlerde az sayıda olduklarından küçük cemaat olsalar bile aynı özelliği taşırlar, aynı şuura sahiptirler. Herhangi bir amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen mümin topluluklarında bundan bir farkı yoktur. Belli bir amacı ve çalışmayı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen cemaatler tefrikaya asla sebep olmamalı, Müslümanları bölüp parçalamamalıdır. Dinde ayrılık güdenlerin ve kendi cemaatinin veya grubunun görüşlerini, prensiplerini din haline getirenlerin son derece hatalı oldukları açıktır. Kaldı ki İslam sürekli bir şekilde Müslümanların kardeşliğini vurgulamakta, onları birliğe, vahdete davet etmektedir. Müslümanlar yaşadıkları yerlerde azınlık da olsalar cemaat olmaya çalışmalıdırlar. Bunu yapmazlarsa ve cemaat şuurunu diri tutmazlarsa cemaat olmanın avantajlarını ve nimetlerini kaçırırlar. Evet, İslam cemaat dinidir. İslam ilke ve prensipleri en güzel şekilde cemaatle beraber yerine getirilebilir. İslam Müslümanların şuurlu cemaatler olmasını emreder. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'de bir örnek cemaat kurmuş ve nasıl olacağını bizlere göstermiştir. Böyle bir cemaatin mümin için bir koruyucu elbise, bir kale gibidir. Cemaat olan müminler birbirlerini daha iyi tanırlar, birbirlerini sever sayarlar, destek olurlar, yardımda bulunurlar, birbirlerinin durumlarından haberleri olur, birbirlerinin eksik taraflarını tamamlarlar, tıpkı bir vücut gibi birbirlerinin acısıyla kederlenirler. İslam'ı cemaat Kur'an anlayışı ve peygamberin yolu üzerinde olur. Onların arasında kardeşlik, karşılıklı yardımlaşma, dayanışma, fedakarlık, sevgi ve saygı vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz birçok hadisinde Müslümanlara cemaat olmayı teşvik etmekte, bunun önemini bildirmektedir. Bunun yanında cemaatle namaz kılmayı da çok önemsemekte, müminlerin cemaatle namaz kılarak çok fazla karşılık sevap alacaklarını da haber vermektedir. Ve Peygamberimiz yine Ahmet bin Hanbel'in hadis kitabında geçen bir hadiste şöyle buyurur: cemaat rahmettir, ayrılık çıkarma ise azaptır. Müslümanların cemaat olmalarının en güzel örneği beraber namaz kılmalardır. Cemaatle namaz İslam'ı cemaatin temeline atar, Müslüman bireye cemaat şuurunu kazandırır. Onun için cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namaza göre 25 ya da 27 derece daha fazla sevap vereceğini yine Peygamberimiz bize bildirmiştir. İslam'a göre cemaat olma o kadar önemlidir ki iki kişiyi bir araya gelseler hemen cemaat olmaları onlara tavsiye edilir. Bunlar da yine hadis kitaplarında geçmektedir. Yine cemaate devam etmenin sevabı kadın ve erkek müminler için aynı derecededir. Peygamberimiz kadınların cemaate gelmelerine engel olunmamasını yine istediğini hadis kitaplarından anlıyoruz değerli dinleyenler. Cuma ve bayram namazlarının cemaatle kılınıp tek başına kılınmasının mümkün olmaması da önemlidir. Şüphesiz cuma ve bayram namazları müminlerdeki cemaat şuurunu kuvvetlendirir, onlar birbirine yaklaştırır, aralarında kardeşlik ilişkilerini artırır. İnsan yaratılışı gereği toplum halinde yaşamak zorundadır. İslam Müslümanları şuurlu bir toplum olarak yetiştirmek ister. Cemaatleşme, bir arada yaşama bilinci, fedakarlığı başkalarını hesaba katma, hak ve hukuka uyma ahlakını, yardımlaşma, acıları paylaşma, nimetleri ve külfetleri bölüşme anlayışını hep cemaatin içinde yaşamak, cemaat olmak bize geliştirir. İslam'ın bütün bu ideallerin en güzel bir şekilde yerine getirilmesini, bunların bir ibadet bilinciyle yapılmasını ister bizden. Toplum içinde yaşadığının farkında olan olgun mümin her konuda olduğu gibi toplum fertlerini de hesaba katar. Ancak kendi bencil duygularını doyurmak isteyenler, kibirliler ve başkalarının haklarına tecavüz etmeyi normal görenler bu anlayışa, cemaat anlayışına, toplum içinde yaşama anlayışına karşı çıkabilirler. İslam toplum halinde yaşama ihtiyacını en doyurucu bir biçimde teklif eder ve bunun kurallarını da ortaya koyar. İslam cemaati bir Allah'a, bir peygambere, ilahi vahye inanma mantığı üzerinde kurulur ve gelişir. Bu cemaatin gayesi de Allah'ın rızasına erebilmek ve onun hükmüne en güzel bir şekilde uyabilmek ve birbirlerine hakkı ve marufu tavsiye edip
Birbirlerine iyilik ve takvada yardımlaşmak, kardeşlik ve cemaat şuuruna erebilmektir. Sonuç olarak değerli dinleyenler, namaz sadece kişiyi değil toplumu da baştan aşağı değiştiren, tevhide doğru geliştiren bir ibadettir. Günde 5 kez cemaat namazlarla bir araya gelen dünyevi ve maddi endişelerden uzaklaşarak aynı havayı teneffüs eden müminler topluluğu sürekli birbirleriyle yardımlaşarak, birbirlerinden güç ve kuvvet alarak, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye ederek hep iyiye doğru ilerleyerek tevhidi çizgide bütünleşirler. Camiler müminlere eğitim ve öğretimini, birlik ve dayanışmasını, istişare ve organizasyonunu sağlayan mekanlardır. İslami hayatın mihveridir. Günümüzde de fonksiyonlarını icra etmediği göz önüne alınca muahhit müminlere büyük görevler düşmektedir. Müminler cemaat olma yanlışlığından cemaat olma şuuruna yükselmelidirler. Camilerimiz asr-ı saadetteki gibi takva mescidine, Mescid-i Nebevi'ye benzemesine, imamlarımızın, önderlerimizin, peygamberimizin varisi olmasına, tüm şuurlu Müslümanlarına gerçek anlamda bir cemaat ve ümmet haline gelmesinde zaruret vardır. Bütün bunların gerçekleşmesi için de İslami değişim ve dönüşüme ihtiyaç vardır. Öyleyse kalabalıkların İslam cemaati haline gelebilmesi için sadece Allah'a rükû edip onun dışında kimsenin önünde eğilmemek için namazlarımızın bizi canlandırıp kurtuluşa ulaştırması için haydın namaza, haydın rükûya diyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.

0: Zindeyiz.
1: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun.

0: karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
14: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
15: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkın domates 139.99, çalı fasulye 119.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
16: 4 kat ve 530 kişilik ağırlama kapasitemizle düğün, nişan ve özel davetlerinize muhteşem Antep lezzetleri

0: duyarız. Antebim Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçüksu Caddesi Ümraniye. Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
3: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
4: Reklamları dinlediniz. Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
5: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
2: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
1: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın, uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım, yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği, anne şefkatiyle.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, patlıcan 39.99, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Yardımlarınızı dünyanın mazlum coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yılın 365 günü gıda, su kuyusu, eğitim desteği ve daha pek çok alanda titizlikle ulaştırıyoruz. Medeniyet Uluslararası İnsani Yardım Derneği, medeniyetyardım.org 0532 237 1513.
8: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye'de Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut Ol. 0212 523 0330. Umut Ol İnsani Yardım Derneği.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 11.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
17: بسم الله.

Vakti geldi, Meryem'in oğlu İsa da, "Ey İsrail oğulları," dedi, "ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelip ismi Ahmet olacak bir Resulü müjdelemek üzere gönderildim. Ne zaman ki o peygamber açık açık delillerle kendilerine geldi, bu kesin bir büyüden ibarettir," dediler.

Allah'a itaate davet edildiğinde bunu kabul etmediği gibi, üstelik uydurduğu yalanı Allah'a mal eden, Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kim olabilir? Allah böyle zalimlere hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz.

0: Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyerek söndürmek isterler. Fakat kâfirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacak.
1: هُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
0: O Resulünü diğer bütün dinlere üstün kılmak için hidayet ve hak diniyle göndermiştir. İsterse müşrikler bundan hoşlanmasınlar. Ya

Ey iman edenler! Sizi gayet acı bir azaptan kurtaracak, üstelik size çok karlı bir ticaret sağlayacak bir iş bildireyim mi? Allah'a ve elçisine inanır, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücahede edersiniz. Eğer bilirseniz, bunu yapmak sizin için çok hayırlıdır.

0: عدن ذلك الفوز العظيم.
1: Böyle yaparsanız sizin günahlarınızı affeder ve içinden ırmaklar akan cennetlere ve özellikle Adn cennetlerinde çok güzel saraylara yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur.
0: وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: Memnun olacağınız bir şey daha var. Allah'tan bir yardım ve yakında gerçekleşecek bir zafer. Müminlere bunları müjdele.

0: Ey iman edenler! Siz Allah'ın tarafında oldunuz. Onun dinine yardım ediniz. Nasıl ki Meryem'in oğlu İsa vaktiyle havarilere, Allah'ın yolunda giderken kim bana yardımcı olmak ister diye sorunca, havariler, biz Allah'ın tarafında oluruz diye cevap vermişlerdi. Neticede İsrailoğullarından bir kısmı İsa'nın peygamberliğine iman etti, bir kısmı da inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar ötekilere üstün geldiler. Cuma Suresi Medine'de inmiş olup 11 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardil melikil kuddusil azizil hakim.
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi melik, kainatın gerçek hükümdarı, Kuddüs, çok yüce, her noksandan münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih ve tenzih eder.

0: الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: O ümmiler arasından kendilerinden olan bir elçi gönderdi. Bu elçi onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Halbuki daha önce belli ve kesin bir sapıklık içindeydiler.
0: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Bu peygamber henüz kendilerine katılmamış bulunan diğer insanlara da gönderilmiştir. O gerçekten azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Bu Allah'ın lütfu olup onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir.
1: مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ

0: Tevrat'ın mesajını ulaştırma ve onu uygulama yükümlülüğünü kabul ettikleri halde, sonra bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, tıpkı ciltlerle kitap taşıyan merkebe benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kimselerin düştükleri durum ne feci! Allah, böylesi zalim güruhu hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ

De ki, ey kendilerine Yahudi diyenler! İnsanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ettiğinize göre, bu iddianızda tutarlıysanız, haydi hemen ölmeyi temenni edin de bir an önce ona kavuşun.

Ama onlar, bizzat yaptıkları zulümler sebebiyle asla ölümü temenni etmezler. Allah o zalimleri pek iyi bilir.

De ki, sizin kaçtığınız o ölüm var ya, o mutlaka sizi karşılayacaktır. Sonra da görünmeyen ve görünen ne varsa hepsini bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. O da sizin yaptıklarınızı tek tek bildirecek ve ondan ötürü karşılığını verecektir.

Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağrıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye, hutbe ve namaza gidin. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır.

Namaz tamamlanınca yeryüzüne dağılın. İşinize gücünüze gidin. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Felaha ermenizi ümit ederek Allah'ı çok zikrediniz.

0: Onlar bir ticaret veya bir eğlence görünce oraya doğru sökün edip seni hutbe verirken ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde ahirette olan nasip buradaki eğlenceden ve ticaretten elbette daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine'de inmiş olup 11 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzâ

Münafıklar sana geldiklerinde, biz senin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ederiz, derler. Allah da senin kendisinin elçisi olduğunu elbette bilir. Bununla beraber, Allah, onların bunu söylerken yalan söylediklerine, samimi olmadıklarına şahitlik eder.

Onlar yeminlerini kalkan olarak kullanıp insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Yaptıkları bu iş ne kötü bir iştir.

Çünkü onlar önce inandıklarını iddia ettiler. Sonra inkâra gittiler. Bu sebeple kalpleri mühürlendi. Artık onlar hakkı anlamazlar.

Onları gördüğünde kalıpları, kıyafetleri senin hoşuna gider. Onları beğenirsin. Konuştuklarında sözlerine kulak verirsin. Gerçekte ise onlar adeta koltuklarına dayanan, içi boş, ruhsuz kütüklere benzerler. İçleri boş, korkak olduklarından çıkan her sesten pirelenir, her yeni haberi kendi aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakının. Allah belalarını versin onların. Nasıl da hakikatten vazgeçiriliyorlar.

Onlara, gelin, Resulullah'ın huzuruna varın, sizin için dua etsin, Allah'tan size af dilesin denildiğinde, açıktan bir şey söyleyemediklerinden, kibirlerinden ötürü başlarını sağa sola büker, içten içe homurdanırlar. Ve onların kibirli bir şekilde yan çizdiklerini görürsün.''

Ha mağfiret diledin, ha dilemedin. Onlara göre birdir. Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü Allah, fasıklığı tabiat haline getirenleri hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz.

Onlar, Resulullah'ın etrafındaki fakirlere infak etmeyin, destek olmayın ki dağılsınlar diyen bedbahtlardır. Halbuki göklerin ve yerin bütün hazineleri Allah'ındır. Lakin münafıklar bunu bilmezler, anlamazlar.

Hem derler ki, Medine'ye bir dönelim. Göreceksiniz, aziz olan, zelil olanı oradan dışarı atacaktır. Heyhat! İzzet, Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. Ne var ki münafıklar bunu bilmezler. Ya

Ey iman edenler! Gerek mallarınız, gerek evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Bilin ki böyle yapanlar en büyük kayba uğrarlar.

sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce size nasip ettiğimiz imkanlardan Allah yolunda harcayın. Ölüm gelip çatınca, ya Rabbi az mühlet ver bana, bak nasıl hayırlar yapacağım, tam takva ehlinden olacağım diyecek olsa da, Allah vadesi gelen hiçbir kimsenin ecelini ertelemez. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Tegabun Suresi Medine'de inmiş olup 18 ayettir. Tegabun, büyük duruşmanın olduğu kıyametin isimlerinden biridir.

0: Sizin hepinizi yaratan O'dur. Öyleyken artık kiminiz kafirdir, kiminiz mümin. Allah yaptığınız her şeyi görür.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
0: Allah gökleri ve yeri gerçek bir maksatla, hikmetle yarattı. Sizi yarattı, hem de size güzel güzel suretler verdi. Dönüşünüz de ona olacaktır.

O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi de bilir. O sinelerin özünü, gönüllerin ta künhünü de bilir.

Daha önceki inkarcıların başlarına gelen olaylardan haberiniz olmadı mı? Onlar yaptıkları işlerin cezasını dünyada çektiler. Ahirette de onlara gayet acı bir azap vardır.

0: dön.
1: Böyle oldu. Çünkü peygamberleri onlara açık açık delillerle geldiler. Fakat bunlar, bizim gibi bir beşer mi bize yol gösterecekmiş, dediler. Onların nübüvvetlerini inkar edip sırt çevirdiler. Allah da müstağni olduğunu açıkladı. Gerçekten Allah ganidir, hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan O'dur.

Kafirler öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hayır, Rabbim hakkı için elbette diriltileceksiniz. Yaptıklarınız size tek tek bildirilecek ve karşılığı verilecektir. Bu Allah'a göre pek kolaydır.

0: O halde Allah'a, Resulüne ve ona indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ

0: الرحيم.
1: Gün gelir, Allah hepinizi en büyük toplantı günü olan mahşerde bir araya getirir. İşte o gün aldanma günüdür. Kim Allah'a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onun fenalıklarını, günahlarını siler ve içinden ırmaklar akan cennetlere hem de devamlı kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur.

Dini inkar edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise onlar da devamlı olmak üzere cehennemliktirler. Gidilecek ne fena yerdir orası.

0: الله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'ı tasdik ederse, Allah onun kalbini hakka ve doğruya açar. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki, elçimizin görevi sadece açık bir tebliğden ibarettir.
1: Allahu la ilahe illa hu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun.
0: Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvenmelidirler.

iman edenler, eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar da çıkabilir. Böyle olanlara karşı dikkatli olun. Bununla beraber müsamaha eder, kusurlarına bakmaz, onları affederseniz, bu da sizin için bir fazilettir. Çünkü Allah da gafurdur, rahimdir. Affı ve ihsanı boldur. Siz kusurları bağışlarsanız, o da size öyle muamele eder.

Mallarınız, evlatlarınız sizin için sadece bir imtihandır. Asıl büyük mükafat ve mutluluk ise Allah nezdindedir.

Onun için gücünüz yettiğince Allah'a karşı gelmekten, haramlara girmekten sakının. Hakkı dinleyip itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak hayır yolunda mal harcayın. Kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden kendini kurtarabilirse, asıl felaha erenler işte onlardır.

0: Eğer Allah'a önünç verirseniz, O sizin için O'nun kârını kat kat arttırarak verir. Hem de sizin günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah şekürdür, halimdir. Küçük iyiliklerden ötürü bile büyük mükafat verir. Müsamahakârdır. Cezalandırmada acele etmez.
1: Âlimul gayb ve şehâdetil azîzul hakîm.
0: Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Talak suresi. Medine'de inmiş olup 12 ayettir. Adını surenin ilk bölümüne konu teşkil eden talak, boşama hükmünden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: Ey peygamber! Eşlerinizi boşayacağınız vakit, onların iddetlerini dikkate alarak boşayın ve iddeti dikkatle sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten, özellikle eşlerinizin hukukuna zarar vermekten sakının. Onlar, zina gibi açık bir hayasızlık irtikab etmedikçe, siz onları evlerinizden çıkarmayın. Kendileri de çıkıp gitmesinler. İşte Allah'ın hudutları. Kim Allah'ın hudutlarını çiğnerse, hakikaten kendine zulmetmiş olur. Nereden bileceksin? Bakarsın Allah bundan sonra yeni bir durum meydana getirir.

0: bekleme sürelerinin, 3 adet süresinin sonuna yaklaştıkları zaman, onları ya güzelce evinizde alıkoyun, evliliği devam ettirin, yahut güzellikle ayrılın ve bu boşanmaya sizden 2 adil kimseyi şahit tutun ve şahitliği de Allah için dürüst yapın. İşte sizden Allah'a ve ahirete iman edenlere verilen talimat, yapılan tavsiye budur. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona sıkıntıdan çıkış kapıları açar. Onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Allah'a dayanıp güvenene Allah kâfidir. Allah buyruğunu elbette yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü, her iş için bir vade belirlemiştir.
1: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ اغْتَبْتُمْ

Kadınlarınızdan adetten kesilenlerin iddetinde tereddüt ederseniz, onların iddet süreleri 3 aydır. Henüz adet görmeyenlerin de süreleri böyledir. Hamile olan kadınların iddetleri, çocuklarını doğurdukları vakit biter. Kim Allah'a karşı gelmekten korunursa, Allah onun içinde bir kolaylık verir.

İşte bu, Allah'ın size indirdiği bir emirdir. Kim Allah'ı sayıp, ona karşı gelmekten korunursa, Allah onun günahlarını örter. Onun mükafatını arttırır, ecrini bol bol verir.

0: أُخْرَى
1: Boşadığınız eşlerinizi, imkanlarınız nispetinde, oturduğunuz meskenlerin bir bölümünde, iddetlerini tamamlayıncaya kadar oturtun. Onlar üzerinde çıkıp gitmelerini sağlamak için bir baskı kurmak niyetiyle onlara zarar vermeye kalkışmayın. Eğer onlar hamile iseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Sonra boşadığınız eşlerle ilginiz kesilince, sizin hesabınıza çocuklarınızı emzirirlerse ücretlerini verin. Aranızda ücret işini meşru çerçevede, örfe uygun olarak güzellikle görüşüp sonuçlandırın. Eğer annesinin çocuğu emzirmemesi sebebiyle sıkıntıya düşerseniz, bu takdirde baba ücret vererek bir başka emziren kadın bulacaktır.

İmkanı geniş olan, imkanına göre nafakayı bol versin. Nasibi sınırlı olan ise, Allah'ın kendisine verdiği imkan ölçüsünde nafaka versin. Allah, herkesi sadece ona verdiği imkan nispetinde yükümlü tutar. Allah, sıkıntının ardından kolaylık ihsan eder.

0: Rablerinin emrinden ve onun resullerinin talimatlarından taşkınlık ederek azan nice ülkelerin halkları var ki, biz onları şiddetli bir şekilde hesaba çektik ve eşi benzeri görülmemiş şekilde cezalandırdık.
1: فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا.
0: Böylece kötü işlerinin sorumluluğunu tattılar. İşlerinin sonu tam bir hüsran oldu.

Allah onlar için ahirette de pek çetin bir azap hazırladı. Artık siz ey akıl sahipleri, ey iman etmiş kullarım, Allah'a karşı gelmekten sakının. İleride de hep sakının ki böyle bir azaptan korunasınız. İşte Allah size gerçekleri hatırlatan bir kitap indirdi, bir elçi gönderdi. Allah'ın nurlar saçan, yollar açan ayetlerini sizlere okuyor ki, iman edip makbul ve güzel işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah'a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onları hem de devamlı kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Allah böyle kuluna gerçekten pek güzel nasip ihsan eder.

0: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: Allah o yüce yaratıcıdır ki yedi kat göğü ve yerden de onların benzerini yaratmıştır. Allah'ın emri ve hükmü bunlar arasında inip durur ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata ettiğini, onun ilmi dışında hiçbir şey olmayacağını siz de bilirsiniz. Tahrim Suresi Medine'de inmiş olup 12 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey peygamber! Niçin eşlerini memnun etmek için sen kendini sıkıntıya sokup Allah'ın sana helal kıldığı şeyleri nefsine adeta haram kılıyor, kendini onlardan mahrum bırakıyorsun? Bilirsin ki Allah gafurdur, rahimdir. Senin bu zelleni de bağışlar. Sana olan bu tarizi, senin yüce makamını titizlikle korumasındandır.

Allah, gerektiğinde yeminlerinizi çözmek için kefaret yolunu göstermiştir. Allah sizin yardımcınızdır, sahibinizdir. O her şeyi mükemmelen bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Hani bir ara peygamber, eşlerinden birine sır olarak bir söz söylemişti. Fakat o, bunu peygamberin diğer hanımlarından birine haber verince, Allah da bu durumu elçisine bildirdi. O da eşine söylediğinin bir kısmını bildirip, bir kısmından ise vazgeçmişti. Peygamber, o eşine bu durumu anlatınca, o hayret ederek, "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber de, "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi," diye cevap verdi.

0: Şimdi ikiniz de ey peygamber eşleri, eğer kalplerinizin matlub olan durumdan kayması sebebiyle Allah'a tövbe ederseniz ne âlâ. Yok eğer hislerinize mağlup olup peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki Allah da onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler ve melekler de ayrıca onun yardımcılarıdır.
1: عسى

0: Eğer o sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizden daha hayırlı, Allah'a teslimiyet gösteren, mümin, gönülden itaat eden, tövbe eden, kendisini ibadete vermiş, oruca düşkün, dul veya bakireler olarak başka eşler nasip edebilir.
1: Ya eyyühellezine amenu kû enfusekum ve

Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun. Onun başında heybetli, sert ve şiddetli melekler olup, onlar asla Allah'a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler.

Ey kâfirler! Siz ise bugün boşuna mazeret ileri sürmeyin. Siz ne yaptıysanız onun cezasını çekeceksiniz.

Ey iman edenler! Samimi ve kesin bir dönüşle Allah'a tövbe ediniz. Böyle yaparsanız Rabbinizin sizin günahlarınızı affedeceğini, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğini umabilirsiniz. O gün Allah, peygamberini ve onun beraberindeki müminleri utandırmaz. Onların nuru, önlerinden ve sağ taraflarından süratle ilerler. Şöyle derler onlar: Ey Kerim Rabbimiz! Nurumuzu daha da arttır. Tamamına erdir. Kusurlarımızı affet. Çünkü sen her şeye kadirsin.

Ey peygamber! Kâfirler ve münafıklarla mücahede et ve onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Gidilecek yer olarak ne fena yerdir orası!

Allah kâfirlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısına misal getirir. Her ikisi de iki iyi kulumuzun mahremiydiler. Ama inkar tarafına giderek eşleri olan peygamberlere hıyanet ettiler. Kocaları da Allah'tan gelen cezadan eşlerini asla kurtaramadılar. Onlara ölürken veya kıyamet günü, "Haydi, cehenneme girenlerle beraber siz de girin," denilir.

0: İman edenlere ise Allah Firavun'un eşini misal getirir. O vakit o hatun şöyle niyaz etmişti: "Ya Rabbi, sen kendi nezdinde cennette benim için bir konak yaptır. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar. Beni bu zalimler güruhundan halas eyle."
1: وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ.
0: Bir de İmran'ın kızı Meryem'i misal getirir. Meryem, iffet ve namusunu korudu. Biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbisinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve gönülden itaat edenlerden oldu.
2: Sadakallahu'l-azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
13: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
14: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 90 13 0555 977 9013.
1: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
15: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde

0: olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
2: Reklamlar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur.

Bilinenleri tekrar. Ben Deniz okuryazar bir Müslümanım. Yüce ulvi dinimi sufli ve kirli siyasetin üzerinde ve dışında tutarım. Dinle siyasi entrikaların birbirine karıştırılmasından hiç hoşlanmam. Böyle yapanların tuzaklarına düşmemeye dikkat ederim. Dinle dünya ayrıdır demem ama dini dünya işlerinin üzerinde tutarım, dini dünyaya alet etmem. Din elbette bir vicdan işidir ama sadece vicdan işi değildir. Dinin, imanın, Kur'an'ın, mukaddesatın şahsi emellere alet edilmesinden nefret ederim. Böyle yapan münafıklara buğz ederim. Günümüzde İslam'ın ve ümmetin önündeki en büyük engelin kötü Müslümanlar olduğunu bilirim. İslam'ın en yüksek ahlak dini olduğunu, dinle ahlaksızlığın birlikte olamayacağını çok iyi bilirim. Beş vakit namaz, zerrece şüphe yoktur ki, imandan sonra İslam'ın ikinci temel şartıdır. İlim, imkan, fırsat, iktidar sahibi güçlü Müslümanların, namazın dosdoğru kılınması konusunda yoğun, etkili ve devamlı çalışmalarını temenni ederim. İslam, ilim, irfan, hikmet, medeniyet dinidir. Ümmet içinde bunlara sahip, yeterli miktarda vasıflı eleman olmasını isterim. Kadın erkek, her Müslümanın ilmihalini öğrenmesi, bilmesi farzdır. Bilenler, bilmeyen din kardeşlerine ilmihal öğretmezlerse suçlu olur, vebal altında kalır. Benim kimliğim İslam'dır. Kur'an, sünnet, cemaat, şeriat İslam'dı. Rab olarak Allah'tan razıyım. Kitap ve düstur olarak onun kelamı kadimi Kur'an'dan razıyım. Din olarak İslam'dan razıyım. Nebi, Resulullah, Seyyid, rehber, yol gösterici olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyım. Şeriat, hukuk sistemi olarak İslam şeriatından razıyım. Topluluk olarak ümmeti Muhammed'den razıyım. Medeniyet olarak İslam medeniyetinden razıyım. Zamanın imamına biatli ve itaatliyim. İslam'a, imana, Kur'an'a, şeriata zıt ve aykırı her şeyin batıl ve heder olduğunu iki kere iki eder dört gibi bilirim. Zinanın büyük günah ve ağır suç olduğunu bilirim. Riba, anasıyla zina etmek kadar ağır bir suç, büyük bir günahtır. Dini ve mukaddesatı tahkir etmek, hafife almak, küfre götürür. İman sahibi olan ehli tevhid ve ehli kıble kardeştir. Bu kardeşliği bozanlar, Müslümanlara buğz ve düşmanlık edenler haindir. Bir Müslümanın bütününe düşmanlık edilmez, açıkça günah işliyorsa o günahına cephe alınır. Kardeşlik sadece tarikat, mezhep, cemaat kardeşliği değildir. Onun üzerinde iman, İslam, Kur'an, şeriat kardeşliği vardır. Müslümanların Allah katında derece ve rütbeleri takva iledir. Takvası üstün olan Allah indinde üstündür. Farz ibadetler açıkta yapılır. Nafile ibadetler ve iyilikler gizlenir, gösterilmez. Zekat açıkta verilebilir. Sadaka sağ elinin verdiğini sol eli görmemek suretiyle gizli verilmelidir. Müslüman halkın zekatlarını Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha aykırı olarak toplayanlar eşkıyadır, zekat hırsızıdır. Nafile gece ibadetleri, nafile umre seyahatleri gösterilmez, söylenmez. İslam'ın temel ahlaki değerlerinden biri iffettir. Başkalarının analarına, karılarına, bacılarına, kızlarına kötü gözle bakanlar ahlaksız, rezil ve eşek kimselerdir. Olgun, şuurlu, vicdanlı Müslüman şu kötülükleri devamlı işlemez. Durup dinlenmeden gıybet etmek, iftira etmek, yalan söylemek, kendini beğenmek, tecessüs etmek, yani insanların gizli ayıp ve günahlarını araştırıp onları diline dolamak, devamlı olarak doyduktan sonra yemek, israf etmek.
Lüks evleriyle, lüks yazlıklarıyla, lüks otomobilleriyle, lüks hayatlarıyla, lüks giysileriyle övünenler beyinsizdir. Bu yazımda dile getirdikleri muteber, güvenilir ahlak kitaplarımızda yazılı bilgilerdir. Ben Deniz, derleyip toplayıp bir özet yaptım. Müminim, Müslümanım ama iyi bir Müslüman değilim. Faziletli ve meziyetli bir Müslüman olduğumu da iddia etmem. Acıyanlara, bağışlayanlara, hayır dua edenlere, hüsnü zan edenlere teşekkür ve minnetlerimi sunarım. Cenab-ı Hak cümlemizi ıslah buyursun. Selam, hidayete tabi olanlar üzerine olsun. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel Efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: أصحاب الجنة هم الفائزون.
1: Özel FM, onun adıyla onun yolunda. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
4: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 49 25.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com. 0537 362 1515.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM.
20: www.özelfm.net. özelfm.net.
21: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
22: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntariha

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yusuf 101. Hazreti Yusuf'un duası. Rabbim, doğrusu bana iktidarı sen bahşettin. Yine sen öğrettin bana olayların doğru yorumunu. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, hem bu dünyada hem öte dünyada yârim, yardımcım sensin. Canımı, varlığını sana adamış biri olarak al ve beni salih insanlar arasına kat.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok, sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
3: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
9: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

Özel FM 103.2. Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Bir ahdine sadık kalanlar programı ile daha ben kardeşiniz Murat Sait Özdemir sizlerle beraberim inşallah. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Şu an dünyanın birçok yerinde işkence ve zulüm altında olan kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Fî sebilillah, Allah yolunda mücadele eden, ilahi kelimetullahın dalgalanması için bu uğurda cet ve gayret gösteren kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Onları davalarında muzaffer eylesin ve her daim Allah'ın bayrağının dalgalanması için mücadele eden o yiğitlere güç, kuvvet versin Rabbim. Evet, ahdine sadık kalanlar, ahdini yerine getirenler ve ahdini unutmayanlardan olmak duası ile bizler bu ahdin yeryüzünde ispatı için buradayız. Bu ispatı gerçekleştirmek zorunda olduğumuzu da çok iyi biliyoruz. Çünkü hayat sadece bu hayat değil. Biz nasıl ki ana karnında da bir hayat yaşadıysak, biz ondan önce de ruhlar aleminde de bir hayat yaşadıysak, bu hayattan sonra da bir hayatın olacağını ve oranın da artık son olacağını çok iyi biliyoruz. Malum bizler ilk defa bu dünyada doğmadık. İlk ruhlar aleminde doğmuştuk, yaratılmıştık. Rabbim bizi ilk orada yarattı. Elbette ki oraları bilmiyoruz. Neler yaşadık, milyonlarca sene orada nasıl durduk, nasıl vakit geçirdik. Rabbim öyle bir halk etti ki zamanı, biz hiçbir şey anlamadan 10 milyonlarca yıl mıdır, binlerce yıl mıdır, nasıl derseniz deyin, orada bekleşirken hiç de sıkılmadık. Dünyaya geldiğimizde de oh be, orada da sıkılmıştık zaten gibi kelimeler, kavramlar kullanmadık. Sonra dünyaya gelme sıramız geldiğinde dünyanın kapısı olan, dünyaya bize geçiş olarak Rabbimin takdir ettiği o kapı olan ana rahmi dünyamıza doğduk. Ruhlar alemi dünyamızda öldük. Oradaki yaşantımızda öldük. Ana karnına doğduk. Ana karnında da 9 ay 10 gün gibi bir süre bize biçildi. Çok yaşayanımız orada o kadar yaşadı. 9 ay 10 günlük bir ihtiyarlama döneminden sonra, çünkü kimisi 7 aylık doğdu, kimisi 8 aylık doğdu, kimisi 9 ay, kimisi 9 ay 5 gün, 6 gün, 7 gün, ilahir herkese orada da bir ömür biçilmişti, aynı dünya ömrü gibi. Dünyada da çok çok yaşayanımız 70, 80, 90, bilemediniz 100, en fazla 110 sene yaşar. İşte biz 9 ay 10 günlük süreyi tamamladıktan sonra ana karnında da öldük. Sonra işte bu dünyaya doğduk. Yalnız şuraya dikkat edin. Bizler ana karnındayken Rabbim öyle değişik, öyle farklı yaratma şekillerini de bizim üzerimizde gösterdi ki, biz orada suyun içerisinde yaşıyorduk. Anne karnında suyun içerisinde yaşıyorduk. Evveliyatında ruhlar aleminde de bedensiz olarak, ruh olarak yaşıyorduk ve sonra anne karnına doğduk. Anne karnında da baktığımızda suyun içerisindeydik ve beslenme şeklimiz de göbeğimizdendi. Subhanallah. Bugünkü hayatımızla kıyasladığımızda ne kadar değişik. Aslında eğer ilkler asılsa, asıl beslenme şeklimiz bizim göbeğimizdendi. Onun için derler ya, göbeğinden dünyaya bağlı. İşte esas beslenme şekli, esas yetişme şekli, vitaminlenme şekli göbekti. Sonra biz suyun içerisindeydik. Dikkat edin, geçirdiğimiz evre bizi bu dünyaya getirdi. Anne karnında öldük ve şimdi suyun içerisinde de yaşayamıyoruz, göbekten de beslenemiyoruz. Göbeğimiz de var, o günleri bize hatırlatıyor. Nereden geldiğimizi bize hatırlatmak için tam vücudumuzun tam orta yerinde. Bunun için de derler ya, hani meselenin tam orta yerinde, işte vücudumuzun tam orta yerinde rahatlıkla görebileceğimiz ve her daim nereden geldiğimizi hatırlayabileceğimiz bir işaret bizim üzerimize koyulmuş. Bunun nereye geldiğimizi ve nereye gideceğimizin de ispatı olarak Allah Azze ve Celle bunu bize göstermiş ve şimdi geldiğimiz noktada göbeğimizden de beslenemiyoruz, suyun içerisinde de yaşayamıyoruz. Bir, en fazla 2 dakikada suyun içinde kalabiliyoruz. Ama ilginçtir, susuz da yapamıyoruz. Ama suyun içerisinde de yaşamıyoruz. Ve karanlık bir dünyamız vardı anne karnında, ama şimdi apaydınlık. Peki gerçekten anne karnı karanlık mıydı? Onu nereden biliyoruz? İşte onu da bilmiyoruz. Bizler gördüğümüze inanıyoruz, görmediğimize inanmadığımızı iddia ediyoruz. Aslında ne kadar da yanılıyoruz, bunu sonradan daha iyi anlıyoruz. Hani Necip Fazıl şiir dizelerinde diyor ya, niçin küçülüyor eşya uzakta, gözsüz görüyorum rüyada, nasıl zamanın raksı ne bir yuvarlakta, sonum varmış onu öğrensem asıl. Evet, gördüğümüze inanıyoruz, görmediğimize inanmıyoruz. Peki ya neden eşyalar gittikçe küçülüyor? Neden gözüme küçük gibi geliyor? Yaklaşan her şey neden büyüyor? Asıl soru şu, ben rüyada gözsüz nasıl görüyorum? Rüya alemini, rüya dünyasını, rüya yaşantısını, uyku dünyasını nasıl müşahede edebiliyorum? Ve asıl mesele, şairin de dediği gibi, bunları bir kenara bırakın. Nasıl görüyorsunuz, nasıl görmüyorsunuz? Elbette ki seni suyun içerisinde 9 ay 10 gün yaşatan Rabbin, şimdi bu dünyada da susuz yaşattığı gibi, sana göz verip de sana her şeyi gördüren Rabbin, gözsüz de gördüreceği gibi seni bambaşka bir aleme de götürüp, cennet alemine de götürüp orada da istediği gibi yaşatır. Bunu anlamak gerekir kardeşler. Bizatihi rüyada yaşadığımız şeyler bize o kadar canlı geliyor, o kadar gerçek geliyor ki, ama sonradan bir bakıyoruz her şey rüyaymış. Kimimiz rüyadan uyandıktan sonra elhamdülillah iyi ki rüyaymış diyoruz, kimimiz de Subhanallah, rüyaymış, keşke bitmeseydi diyoruz. O kadar kaptırıyoruz o hayata, o rüyaya kendimizi. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu dünya için buyuruyor ya, insanlar uykudadır, ölünce uyanır. İşte bizler de ölünce uyanacağız ve diyeceğiz ki ah keşke uyanmasaydık. Kimileri de diyecek ki iyi ki uyanmışım elhamdülillah. Acaba biz hangilerinden olacağız? Gelin Ahdine Sadık Kalanlar programında ahdinin nasıl yerine getirilmesini bize öğreten en güzel isim, en numune, en usvetül hasene olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kulak verelim de o bize öğretsin, öğretsin de biz de öğrenelim ve öğrendiklerimizin yolunda yaşayalım ve öğrendiklerimizin fedakarlıklarını yapmak için gayret edelim kardeşler. İmam Müslim hadisidir. Müslim hadisinde Hazreti Ayşe annem bizlere şunları aktarmıştır. kulaklarımıza küpe, başlarımıza ser levha yapmamız gereken, kalbimizin bir köşesine kazımamız gereken ve ibret alınması gereken hadislerden bir tanesidir. Annem şunları söylemiştir. Dedi ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girdi. Yanımda da Yahudilerden bir kadın vardı. Bu kadın, biliyor musunuz ki siz kabirlerde fitneye düçar olacaksınız diyordu. Bunun üzerine odada bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irkilerek dedi ki, fitneye düçar olacak ancak ve ancak Yahudilerdir. Efendimiz işte bunu söylüyordu ve bunun üzerine Yahudi kadın gitti. Ayşe annem söze devamla şöyle diyordu. Böyle birkaç gece geçirdik. O olayın üzerinden birkaç gece daha geçirdik. Sonra olayın üzerinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana gelip dedi ki, biliyor musun ya Ayşe, bana siz kabirlerde fitneye düçar olacaksınız diye vahiy geldi buyurdu. Ve Ayşe annem demişti ki, devamında demişti ki, bundan sonra ben Resulullah'ın hep kabir azabından Allah'a sığındığını işittim. İşte kardeşler, bizlerin bir hayatının, bir yaşantısının, bir döneminin daha olduğunu öğreten hadislerden bir hadistir. Demek ki bu dünyadan sonra da bizim için kabir hayatı söz konusudur. Biz elhamdülillah ruhlar alemine iman ettiğimiz gibi, ana karnındaki yaşantıya iman ettiğimiz gibi, kabir hayatına da, kabirin ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur olduğuna da iman ediyoruz. Bu hadisin izahında kardeşler dikkat edin, Ahmet Davutoğlu hocanın yapmış olduğu şerhinde ki cilt 2 sayfa 1316'da bu ve daha bunun gibi bilgilere rastlayabilirsiniz. Ama ben kaynakla sizi boğmak istemiyorum, nakli yapmak istiyorum. İzahında deniyor ki, bu vakadan önce Yahudi kadınının gelmemesinden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için kabir azabı olup olmadığını bilmiyordu. İrkilmesinden kadının sözlerini, kabir azabı ile ilgili sözlerini aktardıktan sonra Efendimizin irkilmesinden ve verdiği tepkiden bunu anlıyoruz. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de peygamber olduğunda bütün bilgi kendine verilmemişti. Adem aleyhisselama verilmişti. Eşyanın hakikati öğretilmiş, eşyayı saymıştı. Evet, ama o da kısıtlı bir bilgiydi. Dünyaya indiğinde daha farklı bilgileri de almaya başlamış, öğrenmeye başlamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hayatının ilerleyen kısımlarında gerek ahirete gerekse geçmiş hayata dair çeşitli bilgileri o da öğreniyordu ve o da bize öğretiyordu. Biz de öğrenmeye ve öğretmeye devam edeceğiz inşallah. Ama Fıkhul Ekber'de İmam-ı Azam'ın da buyurduğu gibi, kabir hayatı haktır, kabir azabı veya nimetlenmesi haktır, inkar eden sapıktır kaidesine bizler iman ediyoruz. Buradan nereye varmak istiyorum? Kabir azabını inkar eden ve inkarını da Kur'an'a dayandırdığını söyleyen zümre bir hayli bu aralar arttığı için onlara reddiye niteliğinde bir program yapma niyetimiz yok. Neden? Çünkü biz hakkı öğrendiğimizde zaten hepsi batıl olarak karşıda kalacaktır kardeşler. İbn Kesir aleyhirrahme Bakara suresindeki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nur ile ahiril ayet. Ayetini açıklarken kardeşler, Allah iman edenlerin velisidir, onları yuhricuhum minezzulümati ilen nur, zulümattan nura çıkartır ayetini işlerken şunu dikkatimize sunuyor. Diyor ki Allah, zulümatı çoğul, minezzulümat ilen nur. Zulümat yani zulümler çoktur. Allah diyor zulümatı çoğul olarak nuru tekil olarak anmıştır. Nur, hak, doğru bir tanedir. Zulümat, yanlış, çirkinlikler, batıl çoktur. İşte kardeşler, biz de buradan şunu anlıyoruz ki biz hakkı öğrendiğimizde o çok olan zulümatın pisliklerini, desiselerini, hilelerini tek tek öğrenemeyeceğimize göre biz hakkı öğrendikten sonra onun dışındakilerin hepsinin batıl olacağını buradan anlıyoruz. Onun için diyoruz ki kabir hayatı vardır, kabir azabı ve kabir nimetlenmesi haktır. Biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Ap açık, ayan beyan bir hadis bize bunu öğretiyor. Ama bunun akabinde apaçık ayan beyan bir ayet olmasa da bu haktır kardeşler. Peki bu zümrenin iddia ettiği gibi Kur'an'da yazdığına inanırız, Kur'an'da yazmadığına inanmayız diyorlar ya. Evet, kabir azabının da apaçık, kabir azabı, şefaat, cennet ve orada yaşanılanların apaçık detaylı bir ayetler manzumesi olarak bize gelmediğini biliyoruz, görüyoruz. Buna da inanıyoruz, inkar da etmiyoruz. İşaretler var, bunu biliyoruz. Ama işaretleri tamamlayacak, işaretleri bize doğru bir şekilde aktaracak başka bir işaret de yok mu? Elbette ki var. İşte bunlar da hadislerdir kardeşler. Ama bu zümre hadisleri de inkar ettiği için, hadislerin geliş şeklini de inkar ettikleri için tabii ki parçalar eksiksiz ve aradaki mesafelere köprü kuramamaz hale geliyorsunuz. Bu noktasıyla gelin bundan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı çağa, hemen Efendimizin yaşadığı çağın akabine gidelim ve bir gün İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh sahabe neslinin güzide insanlarından bir tanesi olan İmran bin Husayn'ın mescidine, meclisine misafir olalım. İmam Kandehlevi'nin Hayatü's Sahabesinde İmran bin Husayn için çok güzel methiyeler düzülür kardeşler. O kadar takvalı, o kadar güzel bir sahabe ki meleklerin onunla musaffa yapmak için meclisine geldiği buyrulur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Böyle bir insanın meclisine şimdi misafiriz ve o aynı bugünkü zihniyetlerin kendi döneminde de yaşadığını görerek ve bilerek işte bir olaya şahit olacağız kardeşler. İmran bin Husayn radıyallahu anh bir gün şefaat mevzusunu anlatmaktadır. Şefaatin nasıl gerçekleşeceğini, şefaatin nasıl olacağını, nasıl olamayacağını, kimlere yapılabileceğini, kimlere yapılamayacağını, mahiyetini detaylı bir şekilde anlattıktan sonra mescidinden biri kalkıyor, insanların arasından biri kalkıyor, diyor ki ya imam, sen bize bu mevzuyu çok güzel anlattın, şefaat mevzusunu aktardın, iyi güzel de biz bu anlattıklarını Kur'an'da bulamıyoruz, deyince sanki mescidin ortasına bir bomba düşmüşçesine İmran bin Husayn rahatsız oluyor, sinirleniyor, kızıyor ve sözlerine devam ediyor kardeşler, ona cevap niteliğinde. Ama dikkat edin, imamın o kadar anlattığı şeyin boşa gittiğini gösterircesine oradan kalkan bir adam ne diyor? Biz bu anlattıklarını kitapta bulamıyoruz. İşte kıyamete kadar gidecek olanlara güzel bir numune-i hasene olarak İmran bin Hüseyin sözlerine devam ediyor kardeşler. Ne olur buraya iyi dikkat edin. Anlatılanların Kur'an'da olmadığını söyleyenlere, kıyamete kadar da bu tip refleks verenlere de çok güzel bir cevaptır bu. İmam sözüne şöyle devam ediyor. Be adam, sen Müslüman mısın? Diyor ki Müslümanım. Namaz kılıyor musun? Evet kılıyorum diyor. Peki şimdi bana söyler misin? Sen öğlen namazının farzının 4 rekat olduğunu Kur'an'da nerede buldun? Hadi bana yerini göster. Öğlen namazını 4 rekat kılıyorsun farzını. Kur'an'da bana göstersene. Akşam namazının farzını 3, yatsınınkini 4, sabahı 2 rekat kılıyorsun. Hadi, hadi diyor imam, bunları bana göstersene. Oruç tutuyorsun, orucun başlangıcını ve bitirişini hadi Kur'an'da bana apaçık göstersene. Bozuluş şekillerini, orucun bozulma şeklini, faziletlerini haydi bana göster. Göstersene be adam. Hac yapıyor musun demiş. Demiş ki yapıyorum. Haccın menasiklerini, şartları, tavafı, Hacerül Esved'i, Safa ile Merve arasındaki o gidiş gelişleri, şeytan taşlamaları, bunların hepsini yapıyorsun. Hadi bunları Kur'an'da bana göstersene. Be adam, zekat veriyor musun? Evet veriyorum demiş. 1/40'ının zekat verileceğini Kur'an'da bana göstersene. Ve imam daha bu tip farzları saydıktan sonra hadi demiş, Kur'an'da bunları bana göstersene. Herkes susa kalmış, dona kalmış kardeşler. Bir müddet sessizlikten sonra imam o kızgın ve hiddetli sesiyle demiş ki siz bunları bizden öğrenmediniz mi? Evet öğrendik demişler. Biz de Resulullah'tan öğrenmedik mi? Evet öğrendik. İşte daha sizin bilmediğiniz bizim bildiğimiz neler var deyip imam o biz Kur'an'da bulduğumuzu alırız. Kur'an'da yazması lazım. Kur'an'da yazmıyorsa yoktur. Sizin bahsettiğiniz bu kadar önemli meseleler neden Kur'an'da geçmiyor diye o günün şartlarında soru soran ama hala bu soruların sorulduğunu da gösteren olaylara verilecek en güzel cevaplardan bir tanesidir kardeşler. Bizim için ana kaynak, evet, esas temel kaynak Kur'an'dır ama tek kaynak değildir. Sünnet de onun yanında ana kaynaktır kardeşler. Sünnet ve Kur'an bütünlüğü olmazsa olmazdır. Kur'an'ı tek başına yaşayamaz, tek başına anlayamazsınız. Açıklaması olmadan Kur'an'ın açıklaması yani sünnet olmadan Kur'an bizi doğru yola götürmez. Hatta ve hatta sapıttırır. Allah muhafaza kardeşler. İşte birilerinin Kur'an Müslümanlığı, Kur'an gençliği, Kur'ani hareket diyerek tek Kur'an'a yönlendirdikleri şu zaman diliminde nasıl bir sapkınlığa yol açtığını görüyoruz. Ama bu bugünün meselesi değil, bunu da çok iyi biliyoruz. Ta sahabe döneminde İmran bin Hüseyin bunlarla mücadele ettiyse kıyamete kadar da mücadele edeceğimizi anlıyoruz. Ama elhamdülillah imamlarımız, ahdine sadık kalan önderlerimiz onlarla mücadele etmiş, çok güzel cevaplar vermiş. Bugün de o sapıkların nesillerine bizler cevap veriyoruz. Fakat şurada şunu eklemek istiyorum. O insan, tabii ki meclisinde bulunan o insanın adını bilmiyoruz, durumunu bilmiyoruz. Fakat sonradan kayda değer bir insan, muhterem bir insan olduğunu anlıyoruz. Bu bize ulaşan olayın, vakanın devamında bu olaylar öyle güzel o insanın mantığına yatıyor ki, diyor imama dönerek, diyor ki ey imam, vallahi dinimin yarısını kurtardın. Çünkü ben sadece Kur'an'da olana iman edilir, Kur'an'daki bilinir diye anlıyordum. Allah senden razı olsun diyor. Bu kadar açık yüreklilikle de bu insanlar bu meselelere cevap vermeyip bugünün insanları kaypak davranıyorlar. Olsun, nasıl istiyorlarsa öyle davransınlar. İnşallah programımızın ikinci kısmında beraber olmaya devam edeceğiz.
1: Ey Doğu Batı, duy sesimizi. Uyandık artık, kalktık ayağa. Zulmün, işkencen yıldırmaz bizi. İslam'ı hakim kılarız çağa. Bizler kardeşiz, biz bir ümmetiz. Aynı bedende tırnakla etiz. Güneş misali karanlıkları yararak doğan medeniyetiz. Yararak doğan medeniyetiz.

Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Kabir azabının hak olduğunu, kabir azabının olduğunu anlatmaya gayret ediyorduk. Kardeşler, Hazreti Ayşe'ye bir Yahudi kadın gelmiş ve ona kabir azabından korunması için duada bulunmuştu. Buradan da şunu anlıyoruz ki, bugün birileri kabir azabını inkar ediyor ve Müslüman olduğunu söylüyorlar. Ama bizim sapık dediğimiz Yahudiler, kafir dediğimiz Yahudiler kabir azabına inanıyor kardeşler. Böyle de bir ince detayı unutmamak lazım. Ebu Hureyre radıyallahu anhadan rivayetle Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet ettiği, söylediği bize nakledilir kardeşler. Efendimiz buyuruyor ki, biriniz teşehhüdü yaptığı zaman, teşehhüdü bitirdiği zaman dört şeyden Allah'a sığınsın. Allah'ım, ben cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve memat fitnesinden ve Mesih-i Deccal fitnesi şerrinden sana sığınıyorum desin buyurdular Efendimiz. Onun için kardeşler bizler de aynı duayı yapıyoruz. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve memat fitnesinden ve Deccal'in fitnesinden ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri koru Allah'ım

Şimdi dedik ya kardeşler, diyorlar ki kabir azabını inkar edenler, reddedenler, bu kadar önemli bir mesele neden Kur'an'da geçmiyor? Peki gerçekten geçmiyor mu, yoksa onlar mı görmek istemiyor? Bunu iyi anlamak lazım. Ama demin dediğimiz gibi her şeyin Kur'an'da geçmesine gerek yok. Fakat Kur'an'ın hiçbir işaret etmediği konu da yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemiş olduğu, açıklamış, yani açmış olduğu meseleler aslında Kur'an merkezlidir, Kur'an'da vardır. Fakat bu insanlar Kur'an'da arıyorlar ve Kur'ani meseleleri lügatla çözmeye çalışıyorlar. İşte Kur'an'da da böyle geçiyor ama bunun anlamı şudur, bundan bu anlaşılır, Arapça'da şu anlama gelir gibi izahta bulunmaya çalışıyorlar. İşte bunun da ne kadar büyük bir hata olduğunu gene müfessirlerimiz bize anlatıyor. Gelin ben size şöyle bir olay aktarayım. Mesele bizim ufkumuzda yer bulsun ve anlaşılması için pekişsin inşallah. Malum halk arasında sünnet diye bildiğimiz, yani erkek çocuğunun vücudundaki fazlalık parçasının kesilip atılması. İşte buna o kadar halkımız özümsemiş, o kadar benimsemiş ki sünnet demişler. Halbuki sünnet, malumunuz, Resulullah'ın yapmış olduğu söz, fiil, eylem ve takrirlerdir. Bunların hepsi sünnettir. Ama halkımız bunu o kadar benimsemiş ki bu et parçasının kesilip atılma işlemine de sünnet demişler. Halk arasında böyle. Peki fıkhi ıstılahta nasıl geçiyor? Bu kelimenin karşılığı hitan olarak geçiyor. Hitan. Yani yaz günleri geldi, artık sünnet cemiyetleri dediğimiz cemiyetlerin adı hitan cemiyeti olarak düzeltilmesi lazım. Ama örfe yerleşmiş, böyle gelmiş, böyle gidiyor, çok da önemli değil. Ama siz Özel FM'in dinleyici kardeşlerim, bunu da biliyorsunuzdur ama ben bilmeyenlere veya unutmuş olanlara tekrardan hatırlatma sadedinde bunun hitan olduğunu ve hitanın da ilk İbrahim Aleyhisselam'la başladığını hatırlatma cihetinde siz kardeşlerime aktarıyorum. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a sünnet olma emrini verdikten sonra, kitaplarımızda geçer ki İbrahim Aleyhisselam balta ile sünnet olmuş. Çok kan akınca, İbrahim Aleyhisselam'ın da canı çok yanınca Rabbimiz ona demiş ki, ey İbrahim, neden acele ettin? Subhanallah. İbrahim Aleyhisselam'ın verdiği cevap çok manidar. Mümin vakarını gösteren ve müminin karakterini yansıtan bir olay. Evet, İbrahim Aleyhisselam bir peygamberdi ama unutmayın, kul bir peygamberdi. Mümin bir peygamberdi ve mümin vasfını yansıtan bir peygamberdi. Örnekti, Halilullah'tı. İşte nasıl Halilullah olduğunun delillerinden bir tanesini görüyoruz kardeşler. Neden acele ettin ey İbrahim deyince Rabbimiz, İbrahim Aleyhisselam diyor ki, kardeşler, ya Rabbi, sen bana emir verdin ya, sünnet ol dedin ya, ben emri geciktirmemek ve bir an önce yerine getirmek için elime kesici alet olarak balta geçti, balta ile yaptım bu işlemi diyor. İşte kardeşler, bugün bizler ama, fakat, lakin, yaparım ama bu zamanda olur mu gibi mazeretlerin arkasına sığınıp Allah'ın emrini eteliyor, erteliyoruz ya, işte İbrahim Aleyhisselam'dan, tevhidin babasının neden İbrahim olarak anıldığını öğreten örneklerden bir tanesiyle karşı karşıyayız ve İbrahim Aleyhisselam'dan öğrenelim Rabbimizin emirlerine nasıl itaat etmemiz gerektiğini. Ya Rabbi, senin emrini geciktirmemek için bunu yaptım diyor. İşte bizim de kulaklarımıza küpe olması gerekir Rabbimizin emirleri.
Meselenin devamında kardeşler, İbrahim aleyhisselam sünnet oluyor ve ondan sonra onun sülbünden gelenler de sünnet oluyor. Hitan oluyor yani. Aradan zaman geçiyor. Ta İsa aleyhisselam dönemi geliyor. O güne kadar herkes sünnet oluyor, hitan oluyor. Fakat Hristiyanlar İsa aleyhisselamdan sonra hitan kelimesinin kelime manasına takılıyorlar. Lugat manasına takılıyorlar kardeşler. Hitan demek kelime manası olarak Hristiyanlar diyor ki bir şeyin etrafındaki fazlalığın alınıp atılmasıdır. Evet, hitan kelimesinin kelime olarak manası budur. Bir şeyin etrafındaki fazlalığın atılması. Bunun kelime manası böyleyse bizim için de asıl önemli olan diyorlar kardeşler, dikkat edin, kalbin etrafındaki kirlerin, pasların, kötülüklerin atılmasıdır. O zaman diyorlar kendilerince işte bu işlem yanlıştır. Erkek vücudundaki o parçanın kesilip atılmasına gerek yoktur. Kalbin temizlenmesi, kalbin etrafındaki kirin, pasın atılması, curufun atılması gerekir diyorlar. Ve o günden sonra artık hitan yani sünnet olmuyorlar kardeşler. Halbuki İbrahim aleyhisselam evet bir şeyin etrafındaki kirin, fazlalığın atılması olarak bu kelimeyi biliyordu. Ama dikkat edin, bu işleme, hitan sünnet işlemine de böyle bir mana yükledi İbrahim aleyhisselam. Bize tekrardan öğretmiş oldu ve biz artık hitan denilince bunun anlaşılması gerektiğini öğrendik. İstilahi olarak bunu kavradık ve böyle yapıyorduk. Ama birileri çıktı lugat manasını ön plana itince, ön plana atınca lugatta şöyledir, lugatta böyledir, Arap dilinden bu anlaşılır. Onun için koca bir İslam külliyatını bir kenara atmaya çalışıyorlar ya, Razi'nin, İbn Kesir'in, Taberi'nin Resulullah ve sahabesinden öğrenip de yorumladıkları tefsiri boşa çıkartmaya çalışıyorlar ya, işte bu ilk defa yapılan bir oyun değil ve buradan da şunu anlıyoruz. Eğer kelime manasına takılırsanız İbrahim aleyhisselamın sünnetini bir kenara atarsınız. Kelime manasına takılırsanız Muhammed aleyhisselamın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini de bir kenara atarsınız. O zaman kalp temizliği kalır size kardeşler. İşte şimdi birileri çıkıyor diyor ya, şunu yapmaya gerek yok, bunu yapmaya gerek yok, kalbin temiz olsun. İşte bundan bu meselenin böyle olduğunu anlıyoruz kardeşler. Bugün birileri kalbin temiz olsun niye dediğini anlıyor musunuz? Çünkü sünneti kaldırdığınızda, Kur'an'la muhatap olduğunuzda işte amelsiz bir din sizin karşınıza çıkacaktır. Onun için salah kelimesiyle uğraşıyorlar. Salah malum namaz demektir. Ama asıl kelime itibariyle dua demektir. Ama ikames salah dendiğinde Efendimiz bunu bize öğretmiştir ki bu salahın ikame edilmesidir. Yani namaz eyleminin yapılması olarak bize öğretmiştir. Ama şimdi birileri çıkıyor ne diyor? Salah dua demektir. Dua ettiğinizde yeterlidir. Temiz kalple Allah'a dua edilmesi gerekir demiyorlar mı? Bakın aynı oyun ama farklı oyuncularla gene tiyatro sahnesine koyulmaya çalışılıyor. İbrahim aleyhisselamın sünnetini kaldıran Hristiyanlar, ki bugün artık birçoğu sünnet olmuyor, bazıları olmaya devam ediyor, ayrı bir konu. Ama nasıl ki onlar İbrahim aleyhisselamın sünnetini kaldırdılarsa bugün de bazı sapıklar Resul aleyhisselamın sünnetini işte bu oyunlarla, lugat oyunlarıyla ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ne olur bu oyunlara gelmeyelim. Peki kabir azabı meselesi kardeşler, gerçekten Kur'an'da geçmiyor mu? Geçiyor mu? Aslında geçiyor. Fakat dediğimiz gibi işaret yollarıyla geçiyor. Kur'an işaret buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o işaretleri bize şerh ediyor, açıklıyor. Ama Mü'min suresi, ki önemli bir suresidir, diğer adı Gafir suresidir, siyer kitaplarına
Megazi kitaplarına baktığımızda, tefsir kitaplarına baktığımızda Mü'min suresi Hazreti Hamza'nın iman etmesinden sonra Hazreti Ömer'in iman etmesinden önce inzal olmaya başlayan surelerden bir tanesiydi. Orada Musa Aleyhisselam ile Harun Aleyhisselam'ın mücadelesi anlatılır ki Gafir suresidir. Hamim tenzilul kitabi minallahil azizil alim gafiriz zembi ve kabilit tevbi şedidil ikab zittegul la ilahe illa hu ileyhil mesir sadakallahul azim. İşte bu kitap Allah tarafından, aziz olan Allah tarafından, alim olan Allah tarafından indirilmiştir diyor kardeşler. Gafiri zembi, o Allah ki günahları mağfiret eden, tevbeleri kabul eden, günahları mağfiret affeden, tevbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan fazlı ve kerem sahibi olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş, dönüş ancak onadır. İleyhil mesir. Kardeşler, dönüş onaysa, dönüş Allah'aysa, Allah'a hazırlık yapmamız lazım. Dönüş yerinize göre hazırlık yaparsınız. Gideceğiniz yere göre hazırlık yaparsınız. Dönüşümüz Allah'adır. Onun için Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde Yahudilerden ve Hristiyanlardan korkmayın. Çünkü dönüşünüz ancak banadır buyuruyor. Thümme ileyna turcaun. Biz ona döndürüleceğiz sonunda. Ona hazırlık yapmamız lazım. Onun ve elçisinin bize bildirdiklerini iyi bilmemiz, iyi kavramamız, iyi bellememiz lazım kardeşler. Onun için bizler Mü'min suresinde bir anlatılanlara iyi kulak vermemiz lazım. Hazreti Ömer'in iman etmesinden önce indirilen ayetlerde Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam arasındaki ayetin ilk başlarını okuduk. Allah Azze ve Celle kendi vasfını bize aktarırken, öğrettikten sonra Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'ın yaşadığı, çektikleri ve başlarına gelenleri Resulullah'a anlatıyor Allah Azze ve Celle bu ayetlerde. Ve diyor ki sen de sabret. İşte senden önceki peygamberlerin de başına şunlar şunlar şunlar geldi. Sen de sabret, sen de metin ol. Ve sonra Mü'min suresinin 28. ayetine gelindiğinde Allah Azze ve Celle kardeşler Firavun ailesinden bir kişinin iman etmesinden bahseder. Ve o kişinin ne olur Mü'min suresine bir kere daha 28. ayetine bir kere daha göz atın kardeşler. Ayette Firavun'un ailesinden imanını gizleyen bir adam, yani o güne kadar imanını gizleyen bir adam en sonunda haykırarak şöyle diyor: Rabbim Allah'tır diyen birinden dolayı mı, Rabbim Allah'tır diyen birini mi öldüreceksiniz? O halbuki size Rabbinizden beyinelerle, delillerle, belgelerle gelmişti. Eğer o yalancı ise onun zaten başına gelecekler gelecektir. Her şey yalanları aleyhinedir. Ama yok sadıksa o zaman onu dinleyin. Ve diyor ki devamında kardeşler 29. ayette o Firavun ailesinden iman eden kişinin ağzından sanki aynı bugünmüş gibi diyor ki ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı geldiğinde size kim yardım edecek? Diyor ki bugün yönetim sizde. Bugün mallar sizde, mülkler sizde, istediğinizi istediğiniz gibi yapıyorsunuz. Allah'ın kurallarına, kanunlarına hiç kulak vermiyorsunuz. Evet bugün yöneticisiniz, kuvvetlisiniz. Ama dikkat edin, ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَوُونَ
dönüş gününüze dikkat ediniz diye buyuruluyor kardeşler. Buna işaret ediliyor. Onun için biz kim ibret alıyor almıyor ona bakmayız. Biz ibret almalıyız. Bugün sağlığımız yerimde diye. Evet, elimizde iktidar gücü olmayabilir ama sağlık gücümüz var. Para gücümüz var, dil gücümüz var. Müslüman, Özel FM karşısında beni dinleyen Müslüman, senin bu gücünün karşısında sen de Allah'a acziyetini gerçekten belirtip secdeye kapanıp tuğyan etmekten uzak kaldın mı? Gücün var diye, kuvvetin var diye yönetim hali içerisindeyken, ama evini yönetirken, ama işini yönetirken, ama bedenini yönetirken tağutlaşıyor musun? Buna hiç baktın mı Müslüman? Biz onun için şu şöyle mi, bu böyle mi, şu şöyle yapmıyor, bu böyle yapmıyor, şu falancanın gücü var, kuvveti var, mülk elinde, Allah'ın istediği gibi davranmıyor dersek meseleyi kaçırırız, kendimize döndürelim. İşte Mü'min suresi, siz bunun tefsirlerine 28-29 ve hatta Mü'min suresini bir kere daha okuyun kardeşler. Ve gafiriz zambi, şedidil ikab olan Allah'ın ayetlerini bir kere daha ne olur okuyun. İşte bu ayetin, yani bu surenin kardeşler 46. ayetine de gelindiğinde Firavun'un başına neler geleceğini anlatıyor Allah Azze ve Celle. Yani firavunlaşmışları anlatıyor. Yoksa bir firavuna takılır kalırsak gene hata ederiz. Firavunlaşmışlar için diyor ki Allah Azze ve Celle 46. suresinin ayetinde, Allah'ım, benim o güzel Allah'ım kardeşler diyor ki, Firavun ve avanesi sabah akşam ateşe sokulurlar. Sonra büyük azaba girdirileceklerdir. İşte bütün müfessirler kardeşler bu ayetin kabir azabına delil olduğunun, ayan beyan olduğunun işaretini vermektedirler. Neden? Çünkü bu ayeti Resulullah'ın söyledikleriyle birleştirince kabir azabının olduğunu görmekteyiz. İbn-i Kayyim el-Cevzi Kitab-ı Ruh isimli kitabında kardeşler, Kitab-ı Ruh İbn-i Kayyim'in diyor ki, sabah ve akşam kavramı dünyada geçerlidir. Cennette sabah ve akşam diye bir şey yoktur. Onun için ayetten anlıyoruz ki kabirde Firavun ve ailesine azap olunacak, sonra ayetin devamındaki sonra büyük azaba sokulacaklardan da anlıyoruz ki cehennem ateşine sokulacaklar. İşte bu da kabir azabının delilidir. Bizler işte Kur'an'da da bu şekliyle bunu bulduğumuzu görmekteyiz sevgili kardeşlerim. Şimdi programımızın sonuna doğru yaklaşırken şunu sormak istiyorum. Sizin de hatırlarınıza vermek istiyorum. Kabir azabını bugün bir Müslüman neden reddeder? Reddettiğinde eline ne geçer? Neden Resulullah'ın 300'e yakın kabir azabıyla ilgili hadisini görmemezlikten gelip bu meselenin yokmuş gibi davranır? Neden? Diyelim ki kabir azabı yok. Elimize ne geçer? Kabir azabını reddetmek bize ne kazandırır? Bu da ayrı ve önemli bir sorudur. Bu olayla beraber Hazreti Ali'nin yaşadığı bir olay, bir zındıkla, inanmayanla, bir kafirle ve kabir hayatını, yani ahiret hayatını reddeden, ölümden sonraki hayatı reddeden bir insanla tartışması aklımıza gelir. Bununla da inşallah programımızı kapatmış olalım. Elbette ki bu programımızın zamanı, bizim de ilmimizin çok yeterli olmamasından ötürü her şeyi detaylı bir şekilde anlatmamız mümkün değil. Eksik ve noksanlar bu kardeşinize aittir. Doğrular İslam'ındır. Bunu hatırlatarak sözlerime inşallah son vereceğim. Ve Hazreti Ali ile bu zındık arasındaki olay şöyle gerçekleşir. Bir gün Hazreti Ali bir zındığa imanı anlatıyordur. Onun ölümden sonraki hayatta nasıl yaşarsa öyle
dirileceğini ve öyle hesaba çekileceğini, bunun için güzel bir hayat yaşaması gerektiğini, şu mükemmel kainatın yaratıcısının olduğunu ve ona ibadet etmesi gerektiği konuları ona anlatıp tartışırken bir türlü zındık inanmaz kardeşler. Hep ayak direr, hep innat eder. Hazreti Ali öyle der olmaz, böyle der olmaz. O ilmin kapısı olan o mükemmel insan, bizim için örnek, misal teşkil eden o insan bir türlü beceremez. En sonunda daralır, bunalır ve der ki, peki senin dediğin gibi ise ölümden sonra, bu hayattan sonra bir hayat yoksa, peki o zaman bana ne var? Der ki sana hiçbir şey yok, toprak olup gideceksin. Peki der. Senin dediğin gibi ise bana hiçbir şey yok. Peki der. Ya benim dediğim gibi ise, ölümden sonra cehennem varsa, kabirde azap varsa, senin halin nice olur deyince adam dona kalır ve sonra iman eder. İşte kardeşler, kabir azabı yoktur, şefaat yoktur diyenler. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bize

rızası uğrunda yaşamayı nasip eylesin. Bu kardeşinize de dua edin. Dilek, temenni, istek ve görüşleriniz için radyomuzdan bize ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, patlıcan 39.99, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata

0: an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Reklamları dinlediniz. Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: Vazgeç.
1: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Üzülme birçok hata.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
14: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
16: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM.
18: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli, bereketli, istifadeli ve isabetli kılsın. Konumuz kurtuluşta iman ve amelin rolü. İmam Şafii rahmetullah der ki, Kur'an-ı Kerim inmeseydi de sadece Asr suresi inseydi, Kur'an-ı Kerim'in demek istediklerine yeterdi. Orada Rabbimiz Cenab-ı Hak Teala Sallallahu billahi bismillah vel asr innel insane lefi husr illellezine amenu anu salihat ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabr. Sadakallahu razim. Asra yemin ederim ki, asra yemin olsun ki, insan gerçekten ziyan içindedir, zarardadır. Bundan ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Önce asra yemin etti Rabbimiz. Neden? Asır zaman demek. Kamil asır, ikindi vakti gibi manalara gelir. Nereden kamil asır dedim? Arapçada mutlak konuşan kemal kastırır. Asır deyince kamil asır. Yani burada kamil asır, peygamber asrı. Demek ki zaman malum ve kamil asır olan Hazreti Peygamber'in asrı önemlidir. Ki önemli ki yemin edildi. Yemin eden kim? Her şeyi bilen, hem de en iyi ve en isabetli birine Allah Teala'dır. Yemin edilen zaman ve Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselamın asrı neden önemlidir? Demek ki örnek olmak için örnek almak lazım. Örnek olan, örneklerin de en büyük örneği Peygamberimiz Efendimiz. Bütün peygamberlerin özellikle donatılmış öyle bir peygamber. Elbette onun asrı başarılı bir asır, isabetli asır, doğru asır. Onu örnek almaya bir işaret var. Sonsuz zaman bu sonlu zamanla kazanılmaktadır. Bu sonlu zaman nasıl kazanılacak? Birkaç günlük hakikaten Cenab-ı Hak Teala'nın ne büyük bir lütfu, ne büyük rahmeti, ne büyük merhameti ki az bir zaman, sonsuz bir zaman veriliyor. Az bir nefse muhalefet sonsuz nefsin huzurunu kazandıracak. Az bir sıkıntıya katılan ebed sıkıntıdan kurtul. Ne müthiş bir lütuf. Hem de zamanımız kimin ne zaman öleceği belirsiz ya, sanki sonsuz kalacak gibi geliyor bize. Bu da ayrı bir rahmet. Ama aynı zamanda gaflete sebep de olabiliyor. 1000 sene ömrümüz olsa her gün ölürüz. Gün sayarız. 999 sene 364 gün kaldı. 363 gün kaldı. Her gün sayarız. Askerin hani günlerini sayması gibi. Halbuki 1000 sene yaşayan kim var? Nuh Aleyhisselam 950 sene yaşamış. Kesin ayet var. Yani ayet olmasaydı biz demedik ki yani o kadar kim yaşamış ki derdik yani ayet olunca evet. Ama o da en büyük sayı sonsuz sayı karşısında sıfıra eşittir. Bir insan bir katrilyon sene kalsa dünyada sonsuz cennet ömrüne göre sıfır kadar kalmış olur. Düşün. Rabbimizin merhametini görüyor muyuz? Öyleyse gelin bu kısa ömrü sonsuz bir ömür gizli ya bu kısa ömürde bunu iyi değerlendirelim. Bu sonlu zaman nasıl kazanılacaktır? Zamanın kıymetini bilmekle, kıymetli işler yapmakla, sonunda imanla ölmekle, en güzel kıymetlendireni örnek almakla kazanılır. Demek ki bir daha söyleyecek olsak nasıl kazanacağız? Önce zamanın kıymetini bileceğiz. Sonra bu zaman madem kıymetli, kıymetlendirelim. Kıymetlendirmek kıymetli işler yapmakla olur. Kıymetli işte yaptın ama sonunda imansız gittin, yine kaybettin. İmanla ölmek gerekir. Sonra da en güzel kıymetlendireni, en güzel kıymetlendiren kim? En güzel adam. Değil mi? Peygamberimiz Efendimiz. O kıymetlendirmiş, onu örnek alacağız. Demek böylece zaman kazanmış olunur. Zamanın kıymetini bilen zamanı planlar. Çünkü Müslüman Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan kimsedir. Allah'ın ahlakı kader, yani plan yapmaktır. Müslüman için Rabbimiz kurtuluş için şu emri vermiş. Estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezine amenü rükû'u vescudû ve'budû rabbekum ve fenuhayr la'alekum tuflihûn. Sadakallahu azim. İman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyiniz ki kurtuluşa eresiniz. Hakka karşı kulluk, halka karşı, evet, insanlık. Hakka karşı kulluk ne? Başında namaz gelir. Halka karşı görevin de başında ne gerekir? Tabi hayır yapmak da. Ama hayır ne? En büyük hayır, Müslümanların imanda devam etmelerine, kemale ermelerine çalışmak, Müslüman olmayanların da hidayete gelmelerine vesile olmaktır. Sonra bu manevi, maddi oranda insanlara faydalı olmaktır. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, faydalı olmak. Yeryüzüne imar etmek, yeryüzüne adaleti hakim kılmak, yaşanılır bir dünya ortaya koymak, hayır yapmak. Herkes kurtulacağını umduğu bir hayır yapmalı. Hani hayır yapın ki kurtulasınız buyuruyor Cenab-ı Hak Teala. Ama önce Allah'a karşı görev, rükû, secde, sonra sadece namaz mı? Her konuda Rabbinize kulluk edin, bir de insanlara da hayırlı olun ki kurtulasınız. Onun için ne diyoruz? Herkes kurtulacağını umduğu bir hayrı yapmalı, gücü ve kabiliyeti nispetinde. Her gün sadaka olabilecek hayırlar, iyilikler, güzellikler yapmalı. İnsanın 360 kadar mafsalı var. Her birine bir sadaka versin diyor Resulullah Efendimiz. Her gün bir sadaka verilmesi lazım. Sübhanallah bir sadaka, elhamdülillah bir sadaka, la ilahe illallah bir sadaka. Kişinin kuşluk vakti 2 rekat namaz kılması 360 sadakaya denktir. Hadis. Ne karlı iş değil mi? Hakka kulluk, halka insanlık yapabilmek için ömrü, zamanı planlamak gerekir. Müminin adeti, az önce söyledik, Allah'ın adeti, Allah'ın ahlakıdır. Mümin daima Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaya dikkat etmelidir. Allah'ın Celle Celaluhu ilk yarattığı, bize göre ilk yaptığı kaderi tespit için, yani planı yapmak için kalemi yaratmıştır. Bu konuda Peygamberimiz Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor: İnne evvele ma halakallahu'l kalem fekale uktub fekale ma uktubu kale uktubul kader ma kane ve ma huve kainun ilel ebed. Şüphesiz Allah'ın yarattığı şeyin ilki kalemdir. Allah Teala kaleme yaz buyurdu. Kalem ne yazayım dedi. Allah Teala kaderi yaz, olanı ve ebede dek olacak her şeyi yaz buyurdu. Tirmizi Kader 17. Diğer hadiste de Allah'ın gökleri ve yerleri, yani kainatı yaratmadan 50 bin sene önce yaratılacak her şeyin planını tespit edip planladığını belirtmiştir. O da Tirmizi Kader 18'e geçen bir hadis. Zaman, hayatın, ömrün kendisi. Ana sermaye zamandır. İşte bu sermayenin kıymetini bilmek, zamanı kıymetlendirmek, kıymetli işte yapmakla olur. Nasıl bileceğiz bu sermayenin zamanı kıymetini bilmek nasıl olacak? Kıymetlendirmek, kıymetli işte yapmakla olur. Dünyadaki planlar yapılırken insanın dünyadaki konumuna göre yapılmalıdır. İnsan dünyadaki konumu yolcu. Bu yolcunun dünyada kalacağı miktar bir yolcunun konaklama miktarı kadardır. Yolcuyuz ya, ne kadar yolcuyuz? Efendim, değil mi? Ebede giden bir yolcuyuz, bir kervan. Nereden geldik? Eles bezminden geldik. Adem Aleyhisselam'ı yarattı, bizi Adem Aleyhisselam'ın belinden çıkardı. Onda akıl ve ruh giydirdi. Elestü bir rabbik, ben senin Rabbiniz değil miyim dedi. O günden beri yoldayız. Dünya bir konaklama yeri. Hatta Resul-i Ekrem Efendim buyuruyor ki ben bir yolcu gibiyim. Biraz ağacın altında dinlenip dönüp biraz sonra yoluna devam eden yolcu gibiyim. Yani her insan böyle yol. Bu yolcunun dünyada kalacağı miktar bir yolcunun konaklama miktarı kadardır. Bu konaklama miktarında da ebedi alem olan cennet kazanılacaktır. Bu kısa zamanı bereketli ve faydalı kılabilmek için elbette planlamak gerekir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiş: Resul-ü Ekrem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim omuzumu tuttu ve bana kün fid dünya kenneke garib ev abir sebil, dünyada tıpkı bir garip hatta bir yolcu gibi ol davran buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma şöyle dermiş: akşama kavuştuğunda sabaha bekleme, hemen yürü yani, zamanım yok deme, durma. Sabaha çıktığında da akşamı bekleme, nasıl olsa daha gençsin, hele vakit var deme, ağzını ayırma yani. Sağlıklı günlerinde hastalanacağın vakit için, hayatın boyunca da öleceğin zaman için tedbir al. Evet, bu da Buhari Rikak 3'te, Tirmizi Zühd 25'te geçiyor. Her an ölüm gelebilir düşüncesiyle vasiyetini yanında yazılı taşımalıdır. Bu konuda da Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Ma hakkum ri'in müslimin lehu şey'un yusif bi fihi yebitu leyleten illa vasiyetu mektubetun ande. Vasiyet etmeye değer bir şey bulunan Müslümanın vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gece geçirmesi doğru değildir. Müslümin bir vetinde üç gece geçirmesi şeklindedir. Abdullah bin Ömer anhuma şöyle demiştir: Resulullah aleyhisselamın bu sözünü duyduğumdan beri yanımda vasiyetim olmadan bir gece bile geçirmedim. Şu kadar benim orucum var, kaldı. Şu kadar namazım var, şu kadar borcum var, maddi borçlarım, şu kadar filanların bende alacağı var, şu kadar zekat borcum, şu kadar oruç borcum, şu kadar namaz borcum var diye hep yazmalı ve geriye kaldığında da hani vasiyet etmeli. Mesela evet, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a öyle diyor: ben diyor hemen bu sözü duydum ya, yanımda vasiyetim olmadan bir gece bile geçirmedim, hemen yazdım vasiyetimi diyor. Borçlar hak ve halkla ilgili olanlardır. Yine Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyurmuş: yedi şey gelip çatmadan iyi işler yapmaya bakın. Yoksa siz insana görevlerini unutturan fakirlikten, azdıran zenginlikten, halsiz bırakan hastalıktan, bunaklaştıran ihtiyarlıktan, gelmesi beklenen şeylerin en fenası Deccal'den, belası daha büyük ve daha acı olan kıyametten başka bir şey mi gözlüyorsunuz? Bu da Tirmizi Zühd 3'te geçiyor. Ölümü daima hatırda tutmak ve daima da anmak gerekir. Zira ölümü düşünen gideceği yere göre hayatını tanzim eder. Bununla ilgili Peygamberimiz Efendimiz aleyhisselatü vesselam: Ekthiru min zikril hazimil lezzat yani'l mevt. Lezzetleri, zevkleri bıçak gibi keseni, ölümü çok hatırlayınız buyurmuştur. Abdullah bin Ömer anhuma anlatıyor. Ensardan bir adam gelip selam verdi ve ya Resulallah, hangi mümin daha faziletlidir diye sordu. Hazreti Peygamber ahlakı en iyi olan mümindir buyurdu. O zat yine ya Resulallah, hangi mümin daha zekidir? Hangi mümin daha zekidir diye sordu. Peygamberimiz ölümü en çok hatırlayıp ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapanlar zeki adamlardır buyurdu. Fatiha'da günde 40 kere okuyor muyuz? Maliki yevmiddin demiyor muyuz? Ceza gününün sahibi, ceza gününün sahibi, ahiret hesap var da hesabı hatırlatıyor Cenab-ı Hak Teala. Ölümü hatırlamak insana dünyayı terk ettirmemeli. Dünyanın ahirete engel olmasını terk ettirmelidir. Demek dünyayı terk değil, engel olmasını terk etmek. Ölümü hatırlamanın en azından şu üç faydası vardır: hemen tövbe eder, dünya tamahkarlığını terk eder ve dünya için kimseyle kavga etmez. Yarın öleceksin dese de ne yaparız? Şaşırırız değil mi? Ama hadi diyelim ki bir hafta ömrün var dese epey bir şey yaparız değil mi? Gelin bundan sonra bütün ömrümüzü bir hafta kalmış gibi değerlendirelim. Hemen hazırlık yapalım, borçları ödeyelim, alacakları ödeyelim, Allah'a karşı borçlarımızı tövbe edelim. Ne demek? Namazın tövbesi kılmadıklarını kılmakla, orucun tövbesi tutmadıklarını tutmakla, zekatın tövbesi vermediklerini vermekle, birinin hakkını yemiş vermekle, kalbini kırmış değil mi onun? kalbini onarmakla, helallik almakladır. Evet, mümin her gün gerçek istikbal olan ahireti düşünmeli. Azık hazırlığında olmalıdır. Bu durumu bizzat Allah Teala şöyle emretmektedir. Sallallahu Ya eyyühellezine emennüttegullah vel tanzur nefsün ma kaddemet ligat vettegullah innallaha khabirun bima ta'melun. Sadakallahul azim. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve herkes yarına, ahirete ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayet insanın dünyada dünya için değil, ahiret için var edildiğini ve ahirete yatırım için görevli olduğunu ortaya koymaktadır. Bugün yarın içindir. Dünya ömrüne Cenab-ı Hak da bugün demiş. Sonsuz cennet ömrüne, ahiret hayatına yarın demiş. Bugün yarın içindir. Yarını kazanıyorsan kazançlısın demek, yoksa zarardasın demektir. Evet, bugün yarın içindir. Bugün de yarın kazanılıyorsa bugün değerlendirilmiş olur. Yolcu olduğunu idrak eden, yoldaki yolcunun hedefinin ahiret olması kaçınılmazdır. Hem ahirete mani olan dünyaya önem vermemek, hem de ölüme hazırlıklı olmak lazım. Bir şey aklıma gelmişken söyleyeyim. Belki burada çok söylemişizdir. Bir tanesi emekli olmuş. Hacca gidiyorum hocam dedi. Dedim Kabe'yi görünce ne isteyeceğin dedim. Hani böyle bir hüsnü zan vardı. Kabe'yi görünce dua makbul olur diye. Dedi dünya isteyeceğim dedi. Allah Allah. Dedim ben sana bir şey öğreteyim dedim. Onu iste. İşime gelirse dedi. Aynen. Dedim ki Kabe'ye göre de ki ya Rabbi ahireti kazandıran dünya nasip et. Ha bu olur dedi. Çünkü dünya var ya içinde hani. Ama onu hakikaten elde ettim. Tamam dedi. Cennete kazandıran dünya isteyeceğim dedi. Dünya var içinde çünkü. Evet. Pekala, yolcu olduğunu idrak eden yoldaki yolcunun hedefi ne? Ahiret. Hedef ahiret olduğu mu? İnsanın yoldaki gayreti, ahireti, o hedefe ulaşmak olur. Derdi bu olur çünkü. Hem de ölüme hazırlıklı olmak lazım. Planda olması gereken olan şeyler ne? Plan yapacağız diyor, ne planlayacağız dedik. İlimden her gün nasiplenmeye gayret etmek. Her gün. Bu konu Allah Teala kul Rabbi zidni ilme. De ki ey Rabbim ilmi artır. Efendimiz şahsında bize emirdir bu. Her gün ilerlemek için ilimde ilerlemek lazım. Beşikten mezara kadar ilim arayın denmiş. Tabi bu hadis değil bu. Hadis söylenir ama hadis değil bu. Hiçbir hadis kaynağında böyle bir hadis yok. Ama güzel. Beşikten mezara kadar, yani ne demek beşikteyken ilim öğreneceksin? Yani bir şeyler kulağına duyururlar, sesler, güzel şeyler de. Yani bir mezar ölünceye kadar doğru ama beşiğe de yakın olduğu için, beşikteyken yani küçükken başladığın kinaye bu. Maddi manevi ilerlemenin şartı önce ilimde ilerlemektir. Herkes önce kendisinin konumuna göre ilimde nasiplenmelidir. Alim ise her gün ilim öğrenecek ve ilim öğretecek. Talebe ise belli seviye kadar sadece almalı, sonra kontrollü bir şekilde vermeye dikkat etmelidir. Dinleyen ise ilmi, niyeti, ameli, eseri sağlam bir cemaat bulmalı ve ilim halkasında olmalı. Ayrıca ilimden kontrollü bir şekilde istifade etmelidir. Dinleyenlere ilimle ilgili önce hummalı bir çalışma olmalıdır. 3, 5 veya 7 günlük eğitim kampı gibi. Sonra haftalık derslerde bulunma, günlük ders yapmak gibi. Zamanı nerede ve niçin harcadığımız önemlidir. Harcadığımız zamanı sorguya çekildiğimiz zaman hesabını verebilmeliyiz. Peygamberimiz ne buyuruyor aleyhisselam? La tezulu kadama abdin yevmel kıyame hatta yüsel an umurihi fîme efnehu ve an almihi fîme faal. Evet. Ve fîn cismihi fîme malihi min eyni ktesebehu ve fîme enfekehu. Evet. Şöyle hadis. Hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne amel işlediğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorguya çekilmedikçe kulun iki ayağı bastığı yerden kıpırdayamaz. Zamanı harcarken nefsinin arzusuna ne kadar, Allah Teala'nın arzusuna ne kadar harcadığımızı daima göz önüne almalıyız. Planda sağlığımıza, ilme, işe, aileye, tebliğe, akrabaya ve dostlara vakit ayırmalıyız. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam planda sağlığımızı öne aldın, sonra ilim dedin, sonra iş dedin, aile dedin, sonra tebliğ dedin. Tebliğ de başarılı olman için önce ne gerekir? Ailende örnek olacaksın. İlk tebliğ yapacak aile. Ailene örnek ol. Şimdi işinde başarılı olacaksın ve ilim öğreneceksin. Ondan önce sağlık. Maddi manevi sağlığa dikkat et. Maddi sağlık tabii ki doğru dürüst beslenmekledir. Yasaklardan sakınmaktır. Vücuda yasak olan şeylerden. Manevi sağlık da herhalde ahlak güzelliğidir. Kamil imandır. Manevi ahlak, manevi sağlık önemli değil mi? Sonra işte sağlığımızı planda yer ayırırsak, vücudu korumak, hakikaten sağlam vücutla sağlam ibadet yapılıyor. Sağlam ilimle sağlam amel oluyor. Sağlam kafayla sağlam düşünce oluyor. Düşünüyor, görüyorsun ki demek ki sağlık önemli. İlme vakit ayırmak lazım. Sonra da evet iş, aile, tebliğe, akrabaya ve dostlara vakit ayırmalıyız. Dedik ki sonu kazanmak, sonsuzu kazanmak için sonu kazanmak lazım. Ömrümüzün sonunu yani. Sonu kazanmak imanla ölmek. İmanla ölebilmek için hayat bu imanlı olmak ve imanın gereği olan salih amel işlemek, hakkı ve sabrı tavsiye etmektedir. İmanlı olmak hava gibi. Havası yaşanabilir mi? İman olmadı mı? Gittin. Sonsuzu kaybettin. Peki, salih ameller hakkı ve sabrı tavsiye etmek de gıda gibidir. Öncelikle temiz havaya, sonra da gıdaya ihtiyaç vardır. Hava olmadan olmaz. Ama gıdasız olur mu? Bir müddet olur. Değil mi? Her zaman namaz kılmıyorsun, her zaman oruç tutmuyorsun, her zaman hacca gitmiyorsun, her zaman zekat vermiyorsun değil mi? Ama niyetimizde olacak. Daima namaz niyeti, daima oruç niyeti, daima zekat niyeti, değil mi? Faydalı olma niyeti olmalı. Daima niyette bu olmalı. İmanı korumak ve kemale erdirmek için ilim, salih amel, zikir ve fikir yani tefekkür gereklidir. Ne dedik? Sonu kazanmak, iman ile ölmek. İman ölmek için imanlı olmak lazım. İmanlısın ama korumak lazım. Kemale erdirmek lazım. Ne ile? İlimle, salih amelle, zikirle ve fikir yani tefekkürle. İlim, niye ilim dedik önce imanı koruyan, kemale erdiren? İlim, amel, zikir, fikir dedik. İlim ilk farz. Nasıl ilk farz? Farz, ilk farz iman değil mi? Farzdan önce de farzdır ilim. Bak ondan da önce geldi. İmanı bilmeyen iman olur mu? Allah'ı bilmeyen iman olur mu? Demek ki ilk farz iman ama farzdan önce farz da nedir? İlimdir. Amel etmek için değil mi? Farzları bilmek ne için? Amel etmek için. Haramları bilmek farzdır, sakınmak için. Amelin başında da kalbin ameli gelir. Kalbin ilk ameli de iman ve ihlastır. Demek ki iman ve ihlası bileceğiz. Hocam, ilk duyuyoruz sizden. İlk amel, kalbin ameli, iman sonra ihlas dedin. Tabi amellerin kabulü için ihlas olmadan, amelde sünnet olmadan makbul değil. Kalpte de ihlas olmadan, ihlastan önce iman, imanın gereği ihlaslı olmaktır. Peki neleri bileceğiz? İman ve amel konularını bilmek gerekir. İlmin kıymetini bilmek lazım önce. Efendimiz aleyhisselam Ebu Zer'e diyor ki, ey Ebu Zer, sabahleyin evinden çıkıp Kur'an'dan bir ayet öğrenmen senin için 100 rekat nafile namaz kılmandan daha hayırlıdır. Yine sabahleyin evinden çıkıp mükellefin ameliyle ilgili olan veya olmayan ilimden bir babı öğrenmen senin için 1000 rekat nafile namazdan daha hayırlıdır. İbn-i Mace Mukaddime 16 hadis No. 219. Müslim'de geçen bir hadis, Vesaya 3'te geçiyor, Tirmizi Ahkam'da geçiyor. İnsan öldüğü vakit bütün amelleri ondan kesilir. Yalnız 3 şeyden dolayı kesilmez. Sadaka-i cariye, faydalanan ilim ve kendisine dua eden salih evlat. Demek ki geriye ilim öğrenmeden nasıl ilim bırakacaksın geriye, değil mi? Kitap yazmakla alim yetiştir.

vardır. Her birinin karşılığı da 10 sevaptır. Ben elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir buyuruyor. İbn Abbas anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap bir ev gibidir. Ne kadar Kur'an'dan varsa o kadar kalbin mamur demektir. Osman İbni Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizin en hayırlınız Kur'an ilimlerini öğrenen ve Kur'an ilimlerini öğretenlerinizdir buyurmuştur. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Kim Kur'an'ı okur ve onu güzelce ezberler, helalını helal, haramını haram kabul ederse Allah bu sayede o kimseyi cennetine sokar. O kişi de kendi ailesinden hepsi cehennemi hak etmiş 10 kişiye şefaat eder. Tirmizi, Fezail Kur'an 13, Ahmet bin Hanbel Müsned 1. cilt 148. sayfa. Düşünebiliyor musunuz? 10 kişiye de cehennemli 10 kişiye de şefaat ediyor. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu hedef edinmektedir. Bu dünyadan maksat ebedi cenneti kazanmaktır. Cennete gidebilmek için dünya hayatını Kur'an'a göre yaşamak. Yani Kur'an'ın helalını helal, haramını haram kabul edip hayatı buna göre düzenlemek gerekir. Elbette ki Kur'an'ın canlısı Peygamberimizin de bildirdiği haramları bilmek, farzları bilmek, onun bildirdikleri de. İşte bundan dolayı her gün Kur'an-ı Kerim'in ilminden ve feyizinden her gün istifade edilmelidir. Manası da kavranarak okunursa kişinin imanının kemali artar, ameline de tesir eder. Evet, gerçek mümini o kişilerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri titrer. Ayet. Allah'ın ayetleri okunduğunda bu ayetler onların imanlarını pekiştirir de sadece Rablerine güvenip dayanırlar, tevekkül ederler. Görüyor musunuz? Demek ki Kur'an okundukça insanın imanının kemali artıyor. İmanı kemalleniyor. Ne kadar önemli. Her gün Kur'an'dan istifade et, her gün ilerlersin demektir. Hatta onun için şöyle denmiş, sana ilim öğreten arkadaş her karşılaştığında eline bir altın ver arkadaştan daha faydalıdır. Altın harcarsın biter. İlim harcandıkça artar. Halimizi, konumumuzu bilmek lazım. Önce insan ölçü bilmeli ki kendi durumunu anlayabilsin. Konumumuzu bilirsek konumumuza göre hareket ederiz. İnsanlardan önce biz bizi tanımamız gerekir. Herkes bulunduğu makamın önemini bilmesi gerekir. Hedefimizi ve yolumuzu bilmek, hedefi olanın hedefe ulaşmanın yolunu da bilmesi muhakkaktır. İnsanların hedefleri kendilerini ele verir. İnsanın nihai hedefi kendisinden üstün olması gerekir. Ara hedefler de niye hedefe ulaştırırsa niye hedeften sayılır, yoksa engelden sayılır. Mevlana'ya demiş, insanın değeri nedir? Aradığı şeydir demiş. İnsan neyi arar? Önem verdiğini arar. Önem verdiğini de mi hedef edilir? Prensip ilkelerimizi bilmek lazım. Bizim şahsi prensibimiz de kurumun, kendi bulunduğumuz kurumun prensibi aynileşirse başarı hasıl olur. Evindeki senin hedefi ilkenle ailenin ilkesi bir olursa, bulunduğu ilke bir olursa ne kadar başarı olur. Görev ve sorumluluklarımızı bilmek lazım. Bilmekle idrak çok farklıdır. Bilmek ayrı şey, idrak etmek ayrı bir şeydir. Önce bilme olur ve gereğiyle de amel ederse idrak hasıl olur. Sorumluluğunun farkında olmayan sorumlu hareket etmesi beklenemez. Niye insan sorumlu hareket etmiyor? Sorumlu idrakinde değildi onun için. Onun için demiş ki, bir insana kuvvet veren şey işinde çalışmak ve ilerlemek gücünü temin eden sorumluluk duygusudur. Evet, sonra ilmin kıymetini bildik, bir de zamanı iyi değerlendirmek için sonsuz bir zamanı içinde barındıran, bu zamanı değerlendirmek için ilmin önemini bilmek lazım dedik. Bir de alimin önemini bilmek lazım, istifade edelim. Örnek ve mükemmel alim kim? İbnü'l-Lal Mekârim'ül Ahlak'ta Hazreti Ali'den naklediyor radıyallahu anh.
size mükemmel bir fakihi haber

0: vereyim mi? Allah'ın rahmetinden insanların ümidini kesmeyen ve merhametinden onları ümitsizliğe düşürmeyen, Allah'ın tuzağından onları emin kılmayan ve dünyaya rağbet için Kur'an'ı bırakmayan kimsedir gerçek alim. Devam ediyor. Haberiniz olsun ki ne anlaşılmayan bir ibadette ne de üzerinde düşünülmeyen ilimde hayır yoktur. Fakihler Hazreti Peygamber aleyhisselamın varisleridirler. Gerçek varis Hazreti Peygamber'in ilmiyle risaletine ve takvasıyla da velayetine varis olandır. Çünkü peygamberlik öncesi velayet var, sonra velayetten sonra da peygamberlik geliyor. Yani takvayla kişi peygamberin veli tarafına varis olmuş olur, ilim peygamberin risalet tarafına varis olmuş olur. Hem takva hem ilim yoksa peygamberin tam varis olmadığından ötürü ona gerçek alim denmez. Gerçek varis peygamberin ilmiyle risaletine, takvasıyla da velayetine varis olandır. Hasan-ı Basri rahimehullah fakihi Hazreti Peygamber'in bu iki yönüne varis olması itibariyle şöyle tarif etmiş. Bunu nerede bulacağız şimdi? Tarif edince hocam dünyada var mı diyeceksiniz. İnşallah vardır. Arayan bulur diyelim. Gerçek fakih dünya konusunda zahid olan, dünya tenezzül etmeyen, birinci de sınıfta kalmayan az. Hakikaten Cenab-ı Hak bizi gerçek fakirlerden eylesin. Onu dert edinmeyi nasip eylesin. Ahirete rağbet eden, hedef ahiret. Bir adamın ahireti hedef edindi mi bütün hareketlerini ahirete kazanmaya yönelik yapar. Üçüncüsü dini inceliklerini bilen. İşte fakir dediğimiz zaman ilk akla gelen dini inceliğini bilen demekti. Bak bir tanesi bu. Sonra devam eder sana bastı. Rabbine kullukta devam eden. Nefsine kullukta değil, Rabbine kullukta devam eden. Sonra beşincisi Müslümanların şereflerine dil uzatmaktan geri duran. Müslümanların kusurları döküp atmakla insanların Müslümanlara karşı kusurlu olması, onlara karşı gıybet etmesine de sebep olur. Müslümanların kusurlarını görelim, korunmak için. İyiliklerini görelim, ondan istifade etmek için. Yoksa aleyhinde konuşmak için kusurunu görmek değil ve o kusurdan bizi de olmaması için belki görmek. Sonra vera, takva sahibi. Takva kılı kırk yarmaktır. Değil mi? Ebu Hüreyre radıyallahu anh dediği gibi tikenli tarlada yani tiken batmadan yürümektir der. Öyle hassas davranmak. İnsanların mallarına karşı iffetli olan, tenezzül etmeyen. Bu ne kadar önemli. İnsanlar hakikaten istediğin zaman senden soğurlar. Allah ise istemeyince kızıyor. İnsanı isteyince kızıyor. İnsanların mallarına tenezzül etmeyen. Evet. Sonra son 8. madde topluluklara nasihat eden kimsedir. Bir daha özetlersek gerçek fakih dünya konusunda zahid olan, dünya tenezzül etmeyen, ahirete rağbet eden, önem veren, dinin inceliklerini bilen, Rabbine kullukta devam eden, Müslümanların şereflerini dil uzatmaktan geri duran, takva sahibi, insanların mallarına karşı iffetli olan, tenezzül etmeyen ve topluluklara nasihat eden kimsedir. Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuş: ya alim ol, ya talebe ol, ya dinleyen ol, ya seven ol. Beşinci olma, helak olursun. Yani beşinci de cahil. Cahil olma, her gün ilerlemek için dedik, ilimde ilerlemek lazım. Herkesin alimse değil mi, ilmini artıracak. Talebe ise alim olmaya gayret edecek. Dinliyorsa talebe olmaya gayret edecek. Seviyorsa dinlemeye gayret edecek demektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem aleyhisselam şöyle buyurdu: dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah'ı zikretmek ve ona yaklaştıran şeylerle ilim öğreten alim, öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesna. Demek ki değerli olan şey dünyada ne? Allah'a zikir. Ona yaklaştıran şeylerle ilim öğreten alim, öğrenmek isteyen öğrenci. Görüyor musunuz? Değerli olan bunlar. Alimleri tanımak, izlemek, örnek almak. Hatip Cabir'den naklediyor radıyallahu anh'tan: alimlere ikram ediniz. Çünkü onlar peygamberlerin mirasçılarıdır. Kim onlara ikram ederse Allah'a ve Resulüne ikram etmiş olur. Rafi'yi Benz bin Hakim'den, o da babasından, dedesinden naklediyor: alimleri karşılayan beni karşılamış. onları ziyaret eden beni ziyaret etmiş ve onların meclisinde bulunan benim meclisimde bulunmuş olur. Benim meclisimde bulunan da sanki Rabbimin meclisinde bulunmuş gibidir. Görüyor musun alim ne kadar önemli? Demek ki alimleri karşılayan sanki peygamber karşılamış gibi. Alimleri ziyaret eden sanki peygamberi ziyaret etmiş gibi. Onların meclisinde bulunan sanki peygamber meclisinde bulunmuş gibi olur. Benim meclisinde bulunan da diyor Efendimiz sanki Rabbisinin meclisinde bulunmuş gibi olur buyuruyor. Taberani Efsat'ta Ebu Hureyre radıyallahu'tan naklediyor. İlim elde edin ve ilim için kararlılık ve vakar da öğrenin. Kendisinden ilim öğreneceğiniz kimseye karşı mütevazı olun. Evet, hocanıza yağ yakabilirsiniz. Başkasına değil. Boyun eğebilirsiniz. Evet, değer mi? Değer. Hem de nasıl? Sevdirin kendinizi. Evet, tek bir fakih şeytana bin abidten daha yamandır. Tirmizi ilim 19. Numara da 2083. Görüyor musun ne büyük şey? Kendisinden istifade eden alim bin abidten daha hayırlıdır. Bu da hadis. Gelelim iman ve salih amel dedik. Evet, imanın kemale erdiğin şeylerden bahsettik. İlim, amel, zikir, fikir dedik. Şimdi gelelim salih amele. Salih amel uygun amel. İhlaslı amel, doğru amel, sünnete uygun olan amel demektir. Amelin önemi. İbni Adi Hatip İbni Asakir Ebu Derda'dan naklediyor. Öğrenmek istediğinizi öğrenin. Fakat bildiğinizle amel etmediğiniz müddetçe ilmin size hiçbir faydası olmaz. Bir insan ilmiyle amel ediyorsa ona alim denir. Etmiyorsa hükmen cahildir o. Alim değildir. Ebul Hasan İbni Ahzemi el-Medini emalesinde Enes radıyallahu'tan naklediyor. İlimden istediğinizi öğrenin fakat amel etmedikçe vallahi ilim toplamakla sevap elde edemezsiniz. Demek ki ilmin gereği ameldir. Niçin amel? Gazali der ki ilim bir çekirdektir. Amel onu ekmektir. Suyu ise ihlastır der. İlimsiz amel olmaz. İhlassız amel kabul edilmez demektir. İlim olur da amel olmazsa ilim yok hükmündedir. Amel olur da ihlas olmazsa amel yok hükmündedir. Elinizde çekirdek var. Ekmediniz çekirdek ekmek için. Yok hükmünde. Elinde çekirdek yok demektir. Ektin sulamazsan ekmedin demektir. Çünkü ne yapmaz? Yeşermez çünkü değil mi? Ağaç olmaz, meyve vermez. Demek ki ilim olacak, amel olacak, amelde de ihlas olacak. Yoksa makbul değildir. Sa'di Şirazi der ki hareketlerini ilmine uydurmayan alim elinde meşale tutan köre benzer. Başkalarının yolunu aydınlatır fakat kendi yolunu göremez. Demek ki ilim öğreten adam hem kendisi istifade eder hem başkası istifade eden meşale tutuyor. Öbürü biliyor amel etmiyor, kör durumundadır. Nasıl amel? Hayatta başarılı olanların ameli gibi olan ameldir. En başarılı olan zat elbette ilahi ilim ve terbiye ile yetiştirilmiş olan Hazreti Peygamber aleyhisselamdır. Amelin neticesi ne? Dünya ve ahiret kurtuluştur. Amel olmazsa ne olur? Dünya ve ahiret hüsran olur. Çünkü asla yemin olsun ki buyurdu Cenab-ı Hak Teala, İnsanların bütünü hepsi hüsranda, ziyanda. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler müstesnadır buyurmuş. Amelde örnek alınacak kimseler, başta peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler, tarihte iz yapmış ve izlenen büyük şahsiyetlerdir. Peygamber ve ashabını izleyen büyük şahsiyetlerdir. Zaten her gün Fatiha'da ne okuyoruz biz? Estağfirullah. İhtinas sıratel müstakim. Sıratel lezi en'amte aleyhim. Bizi sırat-ı müstakimde kamil hidayete ulaştır. Hidayette devamı nasip eyle. Kendilerine nimetler verdiğin peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolunda. Demek ki her gün hakikaten onları örnek alacağız, onlardan istifade edeceğiz, öğreneceğiz. Dedik uygun amel, salih amel. Ne uygun amel? İmana uygun amel değil mi? Sünnete uygun amel. İman ne demek? İmana uygun amel ne demektir? İman, Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerdeki gerçekleri tasdik etmektir. İmana uygun, Kur'an hadis gerçeklerin uygun olan demektir. İman, Kur'an neye helal diyorsa onu helal bilmek. Neye farz diyor, onu farzı yerine getirmek. Neye haram diyor, onu sakınmak. İster itikad, ister ibadet, ister ahlak, ister ahkam. Kur'an ve hadisler neye helal diyorsa onu helal kabul etmek. Helal kabul ettin, o zaman değil mi, o farzı yerine getir. Neye haram diyorsa ondan sakın. Farzın gereği farzı yapmak, haramın gereği haramdan uzak durmaktır. İhlas ne demek? İhlaslı amel ne demektir? Uygun amel dedik. Ne? İman uygun amel, ihlaslı amel. İhlas ne demek? İhlaslı amel ne demek? İhlas kalbi Allah rızasına ters olan anlayış ve huylardan halas etmek, temiz kılmak, yaptığını Allah emrettiği için yapmak, terk ettiğini Allah yasakladığı için terk etmektir. İhlaslı amel Allah'ın rızası için yapılan ve Allah rızasına uygun olan amel demektir. Doğru amel ne demektir? Yukarıda çünkü salih ameli az önce anlattık. Ne dedik? Çünkü iman uygun amel, ihlaslı amel, doğru amel, sünnet uygun amel. Doğru amel, iman doğrultusunda, Kur'an doğrultusunda ve sünnete uygun olan amel demektir. Netice, salih amel, imana uygun, ihlaslı olan, Kur'an ve sünnet doğrultusunda olan ve doğru olan demektir. Doğru olan, niyette ihlaslı olan ve amelde de sünnete uygun olan demektir. Her görünen salih amel gerçekte salih amel midir? Salih amel görünüyor, gerçekte salih amel midir? Bu konuda Allah Teala şöyle buyuruyor, manasını vereceğim sadece size. Biz insana anne ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Annesi onu zor taşıdı ve zor doğurdu. Onun çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet o olgunluk çağına varıp 40 yaşına erişince, işte buraya dikkat edin şimdi. Rabbim bana anne babama verdiği nimetler için bana şükretmemi ve razı olacağın salih amel yapmamı ilham et. Ve razı olacağın salih amel yapmamı ilham et. Benim için zürriyetimi de ıslah et. Ben sana tövbe ettim ve ben Müslümanlardanım. Evet, bu da Ahkâf suresi 15. ayet. Bu manada Neml suresinde de Süleyman'ın duası var. Gerçek salih amel görünüşte salih gibi olan değil, Allah'ın razı olduğu ameldir. Allah Teala salihattan sayılan cihat, infak, ilim okutmak, ilim vermek gibi amelleri işlemesine rağmen Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor, hadislerde anlatıyor. Hadis var böyle, kıyamet günü bu amelleri yapan alimi, mücahidi ve zengini cehenneme atacak. Niye? Çünkü ihlaslı yapmamış. Riya için ilim öğretmiş. Riya için başkasına yardımdır. Riya için cihad etmiş. Bunlar cehenneme atılacağını sayı hadis var. İşte bundan dolayı razı olacağın salih ameli yapmamı bana ilham et diye dua etmiştir. Allah Teala'nın razı olduğu ve razı olacağı amel ihlaslı ameldir. Sünnete uygun ameldir. Salih amel görünüşte olan değil, kalpte ihlasın bulunduğu, riyanın, gösterişin, desinler ve duysunlar düşüncesinin bulunmadığı sırf Allah rızası için yapılan ameldir. Şu okuyacağım ayet-i kerimede Allah Teala konuşmaya değil, sırf Allah'ın rızasını düşünerek yani ihlasla yapılan amele çok sevap verileceğini haber vermiştir. Onun da sadece manasını söyleyeyim, vaktimiz bir azaldı. Onların fısıldamalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak sadaka vermeyi, iyilik yapmayı, insanlar arasını düzeltmeyi emreden fısıldaşma hariç, bunları Allah'ın rızasını kazanmak için yapanlara yakında büyük mükafat vereceğiz. Üç konu, vakıfların, derneklerin, efendim cemaatların bir araya konuşmaların çoğunda hayır yok. Şu üç konu esas, en hayırlı olan konu bu. Sadaka konusu, maddi konu, iyiliği emir, maruf emir, insan aslında düzeltmek. Bunları da konuşmaya cevap vereceğiz buyurmadı. Kim bunları Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa büyük ecir vereceğiz. Allah rızası gözetilmedi mi? Demek ki Allah'ın razı olduğu amel salih ameldir. Evet, yapılan amellerin kabul edilmesinin iki temel şartı kalpteki niyetin Allah için olması, yani ihlas, amelde sünnete uymak esastır. İhlas ve sünnet olmadıkça amellerin hiçbir değeri yoktur. Niye? Hepsi hakkında ayet ve hadis var. İhlas, imanın tarifine dahil olan kalbin amelleri içerisinde en önemli olanıdır. Hatta genel anlamda kalbin amelleri diğer ağza amellerinden daha önemlidir. Kalbi ameller imanın esaslarından ve dinin temel kaidelerindendir. Allah'ı ve Resulünü sevmek, Allah'a güvenmek, dini yalnız Allah'a has kılmak, ona şükretmek, Allah'ın hükmüne sabretmek, ondan hakkıyla korkmak ve ümit etmek gibi bu amellerin hepsi imamların ittifakıyla bütün insanlar üzerine vaciptir. İhlasın önemine gelince alimlerden biri ihlasın önemi ve değerinin büyüklüğü dolayısıyla şöyle der: keşke fakihlerden bir kısmının insanlara ibadetlerindeki gayeyi öğretmekten başka bir işi olmasaydı, niyet ile bağlantılı amelleri öğretselerdi. Çünkü insanların birçoğuna ne olmuşsa ancak bu konudaki bilgisizlikleri nedeniyle olmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu'dan şu hadis-i şerif rivayet edilir. Resul-i Ekrem aleyhisselam şöyle buyurmuş: İnna Allah la yanzu ila suvarikum ve emvarikum ve lakin yanzu ila kulubikum ve amelikum. Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize, amellerinize bakar. Yakup isimli bir zat der ki, İhlaslı kimse günahlarını gizlediği gibi hasenatını da gizleyendir. Salih insanın özelliğine bir adam Şakik bin İbrahim'e şöyle sorar: İnsanlar beni salih olarak nitelendiriyor. Salih olup olmadığımı nasıl bileyim? İyi bir soru değil mi? Şakik şöyle der. Şakik bin İbrahim şöyle der: birincisi, gizli olarak yaptığını salihlerin yanında aleni olarak yap. Razı olurlar, beğenirlerse bil ki sen salihsin yoksa değilsin. İkincisi, kalbine dünyayı sun. Reddederse bil ki sen salihsin. Üçüncüsü, nefsine ölümü hatırlat. Ölümü kabullenirse bil ki sen salihsin yoksa değilsin. Bu üç şey sende bir araya gelirse, ameline riya sokmaması ve riyanın amellerini bozması için de Allah'a yalvar diyor. Kulun afeti hakikaten kibir, kendini beğenme. Bazıları şöyle der: kulun afeti nefsinden razı olmasıdır. Nefsine ondaki bir şeyi güzel görerek bakan onu helak etmiştir. Nefsini her zaman itham etmeyen aldanmıştır. İbn-i Kayyim Cevzi şöyle der: ameller için kibirden ve kendini beğenmeden daha kötü bir şey yoktur. Ameller için kulun Allah'ın nimetine ve tevfikine şahit olmasından, ondan yardım dileyip ona olan ihtiyacını kabul etmesinden ve amelini onun için ihlas ile yapmasından daha faydalı bir şey yoktur. Süfyan bin Uyeyne tabinin büyüklerinden, zirvelerinden şöyledir: kul 40 gün Allah için ihlaslı olursa Allah onun kalbinde hikmeti bir bitki gibi yeşertir. Dilini onunla konuşturur. Ona dünyanın kusurlarını, hastalığını ve ilacını gösterir. Hamdun el-Kassara, neden selefin sözü bizim sözümüzden daha faydalı diye sorulur. Şöyledir: çünkü onlar İslam'ın izzeti, nefislerin kurtuluşu ve Rahman'ın rızası için konuştular. Biz ise nefislerin izzeti, dünya talebi ve insanların rızası için konuşuyoruz. Onlar ahiret için hazırlandılar. Ahiret için kendilerini donattılar. İslam için çalıştılar ve gayret sarf ettiler. Çok faydaları oldu ve yaptıkları kabul gördü. Sonra günler geçti, onlar gibi olanlar azaldı ve benzerleri zor bulunur oldu. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilir: günahı bilmen tevbenin doğruluğundan bir parçadır. Gururu terk etmen amelinin doğruluğundan bir parçadır. Kusurunu bilmen şükrünün doğruluğundan bir parçadır. Mutarrih bin Abdullah da şöyle demiş: geceleyin uyuyup sabahleyin buna pişman olmam, geceleyin namaz kılıp sabahleyin buna gurur duymamdan bana daha sevimlidir. Onun için hadiste müminin niyeti amelinden hayırlı. Niye? Niyet ihlaslıydı amelinde, riya oldu mu ne oldu? Olmadı, kaybetti. Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya bir adam soru sorar. İyi biri olduğumu ne zaman bilirim der. Biri soruyor Ayşe'ye, iyi biri olduğumu ne zaman bilirim? Kötü biri olduğunu bildiğin zaman demiş. Peki demiş, ya kötü biri olduğumu ne zaman bilirim? Şöyle cevap vermiş Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha, iyi biri olduğunu bildiğin zaman. Bil ki ey sevgili kardeşim, saadetin ve kurtuluşun işaretlerinden biri de kulun amelinde artış oldukça mütevazılığında ve merhametlerinde artış olmasıdır. Amelinde artış oldukça korku ve endişesinde de artış olur. Ömrü arttırıldıkça hırsı azalır. Malı arttırıldıkça cömertliği ve tasadduku çoğalır. Makam ve mevkisi arttırıldıkça insanlara olan yakınlığı, onların ihtiyaçlarını gidermesi ve onlara karşı alçak gönüllülüğü artar. Niyetle ilgili Yahya bin Ebi Kesir şöyle demiş. Niyeti öğrenin, çünkü o amelden daha önemlidir. Ameli olmayan niyete sevap verilir. Niyeti olmayan amele sevap verilmez. Hayra niyet edip gücü yettiği kadarını yapan ve tamamlayamayana tam olarak yapanın sevabı verilir. Gücü yettiği kadar, ama niyetinde ihlas var, samimiyet var. Allah Celle Celaluhu'na karşı ihlaslı olmanın ve onun rızasını istemenin faydalarından biri de Ebu Süleyman Darani'nin şu söylediği: kul ihlaslı olursa vesveselerin ve riyanın çoğu ondan ayrılır. Ya Rabbi sen bize bu gerçek ihlası nasip eyle. İşte bir kimsede vesvese varsa, riya varsa, demek ki kul gerçek ihlaslı değil, ihlası değil demektir. Evet, kul ihlaslı olursa vesveselerin ve riyanın çoğu ondan ayrılır demiş Ebu Süleyman Darani. Müverrigel İcili şöyledir: Allah'a ibadetimi ondan başkasını bilmesini istemem. Sevgili kardeşim, biz onlara göre neredeyiz? Muhammed bin Yusuf el-Esbahani ekmeğini bir fırıncıdan almazdı. Şöyle derdi: belki beni tanırlar da sevgi gösterirler ve dinini kullanarak yaşayanlardan olurum. Hatta bizzat bir dükkana gitmiş, diğer bir dükkan koşa koşa varmış, demiş o filan zattır, onu ucuz verin demiş. Onu duymuş ya, ben demiş imanımla değil de ben paramla alacaktım demiş, geri vazgeçmiş, onu almamış. Ya ne kadar önemli değil mi? Hudayl bin Eyyaz der ki, ameli insanlar için terk etmek riyadır. İnsanlar için amel etmek şirktir. İhlas Allah'ın seni bu ikisinden korumasıdır. Yani yaptığını Allah emrettiği için yapmak, terk ettiğini Allah yasakladığı için terk etmek. Yine Mutarrif bin Abdüleşşehir şöyledir: nefse övgü olarak onu insanların önünde kötülemen yeter. Sen sanki onu kötülemekle övmek istersin. Bu da Allah katında bir terbiyesizliktir. İnsanların yanında nefsini kötülüyorsun ki, ben öyle adamım ki bak nefsimi kötülüyorum. Orada nefis zevk alır. Ya insanlar yanında kişinin kendisini yermesi, övmesidir der Hasan Basri'leri de. Evet, kalbin sahih olması amelin sahih olmasına bağlıdır. Amelin sahih olması da niyetin sahih olmasına bağlıdır. İkrime de şöyle demiş: şüphesiz Allah kulun ameline vermediği niyetine verir. Çünkü niyette gösteriş olmaz. Cenab-ı Hak Teala imanımızı kamil eylesin, amelimizi salih eylesin, niyetimizi halis eylesin, ilmimizi de sahih eylesin. Cenab-ı Hak Teala bu dualarımızı kabul eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil Azim yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü dinledi.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
5: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
8: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
9: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
10: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
11: Müessesemizde Antep mutfağının muhteşem lezzetleri, İslami hassasiyetler düşünülerek beğeninize sunulmakta. Hanımlara ve beylere özel mescitlerimiz mevcuttur. Antep'im Kebap, lezzetin sanat galerisi. 0216 630 0505 Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
1: Reklam.

0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
1: Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma.
2: Özel FM 103.2.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
5: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
6: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Ruslat Derneği 0212 659 28 80 ruslat.org.tr.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL, ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, Küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, Koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16 iyidikalbi.org.tr.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
15: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. DCS Otomotiv. 0533 190 44 54.

Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhaç Yazan İmam Nevevi Polen Yayınları Okuyan Dinçer Akın

Sihir Babı 5667. Bize Ebu Kureyb tahdis etti, bize İbn-i Numeyr Hişam'dan tahdis etti, o babasından, o Ayşe'den şöyle dediğini rivayet etti. Züreyk oğulları Yahudilerinden Lebit bin el-Asam denilen bir Yahudi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sihir yaptı. Ayşe dedi ki, öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapmadığı halde bir şeyi yaptığı hayali görünüyordu. Nihayet bir gün ya da bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Sonra yine dua etti, sonra yine dua etti. Sonra dedi ki, ey Ayşe, farkına vardın mı? Allah bana kendisinden hakkında bana fetva vermesini istediğim hususta fetva verdi. İki adam bana geldi. Onlardan biri başımın yanında, diğeri ayaklarımın yanında oturdu. Başımın yanında oturan ayaklarımın yanında olana yahut ayaklarımın yanında olan başımın yanında olana. Bu adamın ağrısı nedir dedi. Öteki, ona sihir yapılmıştır dedi. Diğeri, ona kim sihir yaptı diye sordu. O, Lebit bin el-Asam dedi. Diğeri, hangi şeyde yaptı dedi. Öteki, bir tarak taranırken dökülen saç ve erkek hurma tomurcuğunun kapçığı içine dedi. Peki o nerede diye sordu. Diğeri, Zu-Ervan kuyusundadır dedi. Ayşe dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazı kimselerle o kuyuya gitti. Sonra ey Ayşe, Allah'a yemin olsun ki sanki onun suyu ıslatılmış kına gibiydi. Hurma ağaçları da şeytan başlarını andırıyordu buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü, neden onu yakmadın ki dedim. O, hayır, bana gelince Allah bana afiyet vermiş bulunuyor ve ben insanlar aleyhine bir şerri körüklemekten hoşlanmadım. Bu sebeple verdiğim emir ile o sihir gömüldü buyurdu. 5668. Bize Ebu Kureyb tahdis etti, bize Ebu Usame tahdis etti, bize Hişam babasından tahdis etti. O Ayşe'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sihir yapıldı. Sonra Ebu Kureyb hadisi olayı ile birlikte İbn-i Numeyr'in hadisi gibi sevk etti ve rivayetinde şunları da söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuyuya gitti. Kuyuya baktı. Üzerinde de hurma ağaçları vardı. Ayşe dedi ki, ben ey Allah'ın Resulü, onu çıkart dedim. Rivayetinde onu neden yakmadın demedi ve verdiğim emir üzerine gömüldü ibaresinde zikretmedi. Şerh 5667-5668 numaralı hadisler. Züreyk oğulları Yahudilerinden. Züreyk isminde Z harfi öncedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir Yahudi sihir yaptı. Öyle ki ona bir işi yapmamış olduğu halde onu yaptığı hayali görünüyordu. İmam el-Mazeri, Allah'ın rahmeti ona, dedi ki, sünnet ehlinin ve ümmetin alimlerinin büyük çoğunluğunun kanaati sihrin sabit olduğu, onun da sabit başka şeylerin bir gerçeği olduğu gibi gerçeğin olduğu şeklindedir. Ehli sünnetin bu husustaki kanaati bunları inkar edenlere ve sihrin hakikatini reddedenlere muhaliftir. Bunlar ise sihir neticesinde meydana gelen şeyleri hakikatleri olmayan batıl bir takım hayallere izafe ederler. Halbuki Yüce Allah kitabında sihri söz konusu ettiği gibi onun öğrenilen şeyler arasında yer aldığını söz konusu etmekte ve sihirde bir kısmı sebebiyle küfre gidilebileceğine işaret eden, ayrıca kişi ile eşinin arasına ayrılık sokacak türden olanların olduğuna da işaret edecek buyruklar indirmiştir. Bütün bunların bir gerçeği olmayan şeylerde olmasına imkan yoktur. Ayrıca bu hadis sihrin sabit olduğunu ve sihrin gömülen ve bulunduğu yerden çıkartılan bir şeylerden ibaret olduğunu da açıkça ifade etmektedir. Bütün bunlar bu muhaliflerin söylediklerinin batıl olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü sihrin gerçek olduğunu imkansız görmek imkansız bir şeydir ve şanı yüce Allah'ın bir araya getirilmiş bir takım sözleri söylemek yahut da bazı cisimleri birbirine katmak ya da sihir yapandan başkasının bilmediği bir sıralama ile bir takım güçleri birbirine katıp karıştırmak suretiyle olağanüstü bir hadise meydana getirmesi aklın kabul etmeyeceği bir şey değildir. İnsan zehirler gibi bazı cisimlerin öldürücü keskin ilaçlar gibi bazılarının hastalandırıcı, hastalığa zıt ilaçlar gibi bazılarının zararlı olduğuna tanıklık ettiğine göre aklının da sihir yapabildiğini

0: Avrupa'nın öldürücü bir takım güçleri yahut da helak edici bir takım sözleri veya ayrılık sokma sonucunu verecek bir takım sözleri tek başına bilmesini akıl uzak bir ihtimal olarak görmez. Bidatçı bazı kimseler bu hadisi bir başka sebep dolayısıyla inkar etmekte ve bu hadisin nübüvvet makamını aşağılayıcı ve nübüvvet hakkında şüphe doğurucu olduğunu, bunu mümkün görmenin ise şeriata güvene engel teşkil ettiğini ileri sürmektedir. Bu bidatçı kimselerin ortaya attıkları bu iddia ise batıldır. Çünkü kesin deliller onun doğruluğunu, sıhhatini, tebliğ ile alakalı hususlarda hatadan korunmuş olduğunu ortaya koyduğu gibi mucize de bunun tanıklığını yapmaktadır. Bir iddianın aksinin doğruluğu delil ile ispatlanmış ise o iddiayı doğru kabul etmek batıldır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi sebebiyle gönderilmemiş olduğu, kendilerinden dolayı da üstün ve faziletli kılınmamış olduğu, bununla birlikte insanlar hakkında arız olması mümkün olan hususlardan sayılan dünyevi bir takım meselelerle ilgili olan şeylere gelince, dünya ile alakalı bir takım hususların hakikati olmayan bir şekilde ona hayalen görünmesi uzak görülecek bir ihtimal değildir. Ayrıca şöyle de denilmiştir: o zevceleriyle birlikte olmadığı halde onlarla birlikte olduğu izlenimin onda uyanıyordu. Bazen rüyada da insan benzeri bir izlenime kapılabilir. Uyanıkken böyle bir hayale kapılması bir hakikati olmadığı halde uzak görülemez. Yine denildiğine göre yapmadığı bir işi ona yapmış gibi görünüyordu. Fakat hayal olarak gördüklerinin doğruluğuna da inanmıyordu. Buna göre onun yine inandıkları dosdoğru halde kalmaya devam ediyordu. Kadı Yaz dedi ki, bu hadisin rivayetleri çok açık bir şekilde sihrin yalnızca bedenini ve organlarının zahir kısımlarını etkilediğini, aklını, kalbini ve inancını etkilemediğini açıkça ortaya koymaktadır. Böylelikle bu hadiste geçen öyle ki zevcelerine yaklaşmamış olduğu halde onlara yaklaştığını zannediyordu hadisinin anlamı da bu olur. Bu hayalen ona böyle göründüğü şeklinde de rivayet edilmiştir. Yani onun daha önce yaptıklarından ve alışa geldiklerinden onlara gücünün yeteceği kanaati uyanmakla birlikte onlara yaklaştı mı sihrin etkisi de onu yakalıyor ve onlara yaklaşamıyor ve buna imkan bulamıyordu. Tıpkı sihir yapılan kimsede bu halin görünmesi gibi bir etkiye kapılıyordu. Bütün rivayetlerde gelen yapmamış olduğu bir işi yapmış olduğu hayalini görmesi ve buna benzer ifadeler göz ile hayalen görünmek şeklinde yorumlanır. Aklı da etkileyen bir dengesizlik olarak görülmez. Diğer taraftan bu halde risalet hakkında bir karışıklık söz konusu olmayacağı gibi dalalet ehlinin ileri sürecekleri bir tenkide de meydan vermez. Allah en iyi bilendir. El-Mazeri dedi ki, insanlar sihrin ne kadar etkili olduğu hususunda anlaşmazlık içerisindedirler. Onların bu hususta birbirleriyle çatışan kanaatleri bulunmaktadır. Bazıları sihrin etkisi kişi ile eşi arasında ayrılık sokma miktarından daha fazla değildir demiştir. Çünkü Yüce Allah bu hususu ancak sihir esnasında meydana gelecek olan sonucu büyütmek ve bizim hakkımızdaki dehşetli halini ifade etmek için dile getirmiştir. Eğer sihir neticesinde bundan daha büyük bir sonuç ortaya çıksaydı bunu da söz konusu ederdi. Çünkü bir misal mübalağa edilmek istendiği takdirde ancak sözü edilenin en üstün hali dile getirilerek verilir. El-Mazeri dedi ki, Eşarilerin kanaatine göre bundan daha fazlasının da gerçekleşmesi mümkündür. Aklen sayı olan budur. Çünkü gerçekte Yüce Allah'tan başka fail yoktur. Bu kabilden meydana gelen her bir şeyde şanı Yüce Allah'ın icra ettiği bir adet yani sünnettir. Bu hususta fiiller arasında bir farklılık olmaz. Onların bir kısmı da diğerlerinden öncelikli değildir. Şayet şeriat bir mertebeden daha ileriye gitmeyeceğini belirtmiş olsaydı onu kabul etmek gerekecekti. Fakat birinci görüş sahibinin söylediğinin sınırını aşmamayı gerektirecek şekilde kesin bir şer'i delil bulunmamaktadır. Ayet-i kerimede eşlerin arasına ayrılık sokmanın söz konusu edilmesi daha fazlasının olmayacağına dair açık bir nas değildir. Asıl göz önünde bulundurulması gereken bu nasın bu hususta zahir olup olmadığıdır. El-Mazeri devamla dedi ki, Eşariler sihir yapan vasıtasıyla olağanüstü bir işin gerçekleşmesini caiz yani mümkün kabul etmiştir. O halde sihirbaz kişi Nebi'den nasıl ayırt edilebilecek diye sorulursa cevap şudur. Nebi, veli ve sihir yapan eli ile olağanüstü bir olay meydana gelebilir. Fakat Nebi bununla insanlara meydan okur ve benzerini meydana getirmekten aciz olduklarını söyler. Yüce Allah'tan da tasdik edilmesi için bu mucizesi ile olağanüstü bir iş yapması olduğunu da haber verir. Şayet yalancı olmuş olsaydı eli ile bu olağanüstü halin gerçekleşmeyeceğini bildirir. Eğer Allah yalan söyleyen bir kimse vasıtasıyla olağanüstü bir hal meydana getirecek olsaydı şüphesiz Nebilere karşı çıkanlar vasıtasıyla da olağanüstü halleri meydana getirirdi. Veli ve sihir yapana gelince onlar bu yaptıkları ile insanlara meydan okumazlar. Bunu nübüvvete bir delil göstermezler. Şayet böyle bir iddiada bulunmuş olsalar onlar için o olağanüstü hali göstermek söz konusu olmaz. Veli ile sihir yapan arasındaki fark ise iki bakımdandır. Bunların birincisi şudur. Aynı zamanda meşhur olan görüş olup Müslümanlar sihrin ancak fasık bir kimse tarafından gösterileceği, kerametin de fasık bir kimse tarafından gösterilemeyeceği, ancak bir veli tarafından gösterilebileceğini icma ile kabul etmişlerdir. İmam-ül Harameyn ve Ebu Sa'd el-Mütevelli ile başkaları bunu kesin bir dille ifade etmişlerdir. İkinci farka gelince bir takım işlerin yapılması, bazı şeylerin birbirine karıştırılması, bazı zorluklar ve bir takım ilaç, malzeme ve gereçin neticesi olarak ortaya çıkabilir. Kerametin ise bunların hiçbirisine ihtiyacı yoktur. Pek çok durumda da keramet onu gerektiren herhangi bir husus yahut onun farkına varmadan denk gelerek de ortaya çıkmaktadır. Bu meseleyle alakalı fıkıhtaki fer'i hükümlere gelince sihir yapmanın haram ve büyük günahlardan olduğu icma ile kabul edilmiştir. Daha önce iman kitabına geçtiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sihri helaka götüren 7 büyük günahtan birisi olarak saymıştır. Şerhi de belirtilen yerde geçmiş bulunmaktadır. Bunun hülasası şudur. Sihir yapmak bazı hallerde küfür olabilir, bazı hallerde küfür olmayıp büyük bir masiyet olabilir. Eğer sihir yapmak esnasında küfrü gerektiren bir söz yahut bir fiil varsa küfürdür, değilse küfür olmaz. Sihir öğrenip öğretmeye gelince bu da haramdır. Eğer onu öğrenmek ve öğretmek küfrü kapsıyorsa küfür olur, değilse olmaz. Eğer sihirde küfrü gerektiren bir şey yoksa sihir yapan tazir edilir ve bundan dolayı tevbe etmesi istenir. Bize göre öldürülmez. Tevbe ederse tevbesi kabul olunur. Malik dedi ki, sihir yapan kafirdir ve sihir sebebiyle öldürülür. Tevbe etmesi istenmez. Tevbe etmesi de kabul edilmez. Aksine kesinlikle öldürülmesi gerekir. Mesele ise zındığın tevbesinin kabul edilmesi hakkındaki görüş ayrılığına bina edilen bir meseledir. Çünkü İmam Malik'e göre daha önce zikrettiğimiz gibi sihir yapan kişi kafirdir. Bize göre ise kafir değildir. Ayrıca bize göre münafığın da zındığın da tevbesi kabul edilir. Kadıyaz dedi ki, Ahmet bin Hanbel de İmam Malik ile aynı kanaattedir. Bu görüş aynı zamanda ashab-ı kiram ve tabiinden bir topluluktan da rivayet edilmiştir. Mezhep alimlerimiz dedi ki, eğer sihir yapan kişi yaptığı sihir sebebiyle bir insanı öldürecek olursa ve kendi sihiri sebebiyle öldüğünü itiraf edip çoğunlukla da sihirinin öldürücü olduğunu söylerse ona kısas uygulanması gerekir. Şayet sihir sebebiyle öldü ama yaptığı sihir bazı hallerde öldürebilir, bazı hallerde öldürücü değildir diyecek olursa kısas söz konusu olmaz. Diyet ve kefaret gerekir. Diyet de onun akilesi tarafından değil, onun malından ödenir. Çünkü akile cinayet işleyenin itirafı ile sabit olmuş bir suçu yüklenmez. Mezhep alimlerimiz dedi ki, beyine ile sihirden dolayı öldürmenin gerçekleştiğini ortaya koymak düşünülebilecek bir durum değildir. Ancak sihir yapanın itirafı ile bu düşünülebilir. Allah en iyi bilendir. Nihayet bir gün yahut bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Sonra yine dua etti. Sonra yine dua etti. Bu ifadeler hoşlanılmayan durumların ortaya çıkması halinde dua etmenin, duayı tekrarlayıp durmanın, Yüce Allah'a güzel bir şekilde sığınmanın müstahap olduğuna delildir. Bu adamın ağrısı nedir dedi. Öbürü buna sihir yapılmıştır dedi. Hadiste geçen matbu kendisine sihir yapılmış kimse demektir. Bir kişiye sihir yapıldığı zaman tubbe er-racülü denilir. Böylelikle Araplar zehirli bir hayvan tarafından sokulmuş kimseden kinayeli olarak selim, ağırlıklı, selamete ermiş dedikleri gibi sihiri de tıp ile kinayeli olarak ifade etmişlerdir. İbnül Enbari dedi ki tıp kelimesi zıt anlamlı kelimelerdendir. Hastalığın ilacına tıp denildiği gibi sihire de tıp denilir. Sihir de hastalıkların en büyüklerindendir. Tabip bir adam da maharetli kimse demektir. Ona tabip denilmesi ise mahareti ve kavrayışı dolayısıyladır. Bir tarak taranırken dökülen saçlar ve erkek bir hurma tomurcuğunda. Buradaki umul müşaate, taranmak esnasında baştan ve yahut sakaldan dökülen saçlardır. Tarak anlamındaki muşt ise çeşitli şekillerde söylenir. Muşut, muşt, mişt ve mimşat söyleyişleri vardır. Yine sonuna hemze getirmek suretiyle mişta denildiği gibi hemzesiz olarak da mişta da söylenebilir. Sonu medli olarak mişta da denilir. Ayrıca miket, mircel ve kaf harfi fetalı olarak kaylen de ona verilen isimlerdir. Bütün bunları Ebu Ömer Ez-Zahid nakletmiştir. Cub yani kapçık diyarımızdaki nüshaların çoğunluğunda bu şekilde cim ve b harfi iledir. Bazılarında ise cim ve f ile cuf şeklindedir. Her ikisi de aynı anlamda olup bu da hurma tomurcuğunun kapçığı demektir. Bu ise onun üzerinde bulunan kap ya da yaprağımsı örtüye denilir. Erkek ve dişi hakkında kullanıldığından ötürü hadiste ayrıca erkek tomurcuk ile kayıtlı olarak zikretmiştir. Bu da tomurcuk anlamındaki lafzın erkek anlamındaki lafza izafet yapılması ile zikredilir. Allah en iyi bilendir. Buhari'de İbn-i Uyeyne'nin rivayetinde müşaate taranırken dökülen saç lafzı yerine müşaake lafzı zikredilmiştir ki bu da aynı anlamdadır. Bunun keten artığı ve döküntüler anlamında olduğu da söylenmiştir. Zu Ervan kuyusunda Müslim'in bütün nüshalarında bu şekilde Zu Ervan diye kaydedilmiş olduğu gibi bazı Buhari rivayetinde de bu şekildedir. Ama çoğunluklarında ise Zervan diye geçmektedir. İkisi de doğrudur. Birincisi daha güzel ve daha sahihtir. Hatta İbni Kuteybe doğrusunun o olduğunu söylemiştir. Asmai'nin görüşü de budur. Burası Medine'de Züreykoğulları bahçesinde bir kuyunun adıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a yemin ederim ki onun suyu adeta ıslatılmış kına gibiydi. Nun harfi ötreli olarak nukae kınanın içinde ıslatıldığı suya denilir. Kına yani hinna sonu medlidir. Ayşe radıyallahu anha'nın ben ey Allah'ın Resulü onu neden yakmadın dedim. İkinci rivayette ise ben ey Allah'ın Resulü onu çıkart dedim şeklindedir. Her ikisi de sahihtir. Ondan onu oradan çıkarttıktan sonra yakmasını istedi. Kastedilen ise sihrin yapıldığı şeylerin dışarı çıkartılmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bunları görmüş ve şanı yüce Allah'ın artık kendilerine afiyet vermiş olduğunu ve o sihri çıkartıp yakmasının Müslümanlar aleyhine bir zarara ve bir şerre sebep olup bunun yaygınlık kazanmasından hakkında konuşulup durulmasından yahut da bu işi yapana eziyet verilmesinden korkulur. Buhari ise sihir yapanın yahut onun aile halkından onu sevenlerinden birilerini ya da münafıklar arasında ve başkalarından ona taassubla taraftarlık gösteren kimseleri başka insanlara sihir yapmaya, onlara eziyet vermeye, bu yolla Müslümanlara kötülük yapmak için ortaya çıkmaya itebilir. İşte burada yapılan bu uygulama daha büyük bir kötülük çıkar. korkusu ile maslahat olan bir işi terk etmek türünden bir uygulamadır. Bu ise İslam'ın temel kurallarının en önemlilerindendir. Mesele daha önce defalarca geçmiş bulunmaktadır. Allah en iyi bilendir. Zehir babı 5669. Bize Yahya bin Habib el-Harisi tahsis etti, bize Halid bin el-Haris tahsis etti, bize Şube Hişam bin Zeyd'den tahsis etti. Onun Enes'ten rivayet ettiğine göre Yahudi bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zehir katılmış bir koyun getirdi. O da ondan yedi. Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirilince ona bu işi sordu. Kadın seni öldürmek istemiştim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah sana bu işi yapabilecek gücü vermiş değildir buyurdu. Yahut da bana nokta nokta nokta buyurdu. Ashab onu öldürmeyelim mi dediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayır buyurdu. Enes dedi ki ben bunun etkisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damak etlerinde hep görüp durdum. 5670. Bize Harun bin Abdullah da tahsis etti. Bize Rav bin Ubade tahsis etti. Bize Şube tahsis etti. Hişam bin Zeyd'i dinledim. Enes bin Malik'i şunu tahsis ederken dinledim. Yahudi bir kadın bir ete zehir kattı. Sonra onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdi deyip Halid'in hadisine yakın olarak rivayet etti. Şerh. Yahudi bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zehir katılmış bir koyun getirdi. Diğer rivayette ise bir ete zehir kattı denilmektedir. Zehir anlamındaki sin harfi ötreli, sun sin harfi fetalı sen ve keseli sin diye üç söyleşi olmakla birlikte fetalı söyleyiş daha fasihtir. Çoğulu simam ve sumum olarak gelir. Lam ve he harfleri fetalı olmak üzere lehevat ise lam harfi fetalı olarak lehatın çoğuludur. Bu ise ağzın dibinde asılı durulan kırmızı küçük et parçası yani küçük dildir. Bu açıklamayı Asma'yı yapmıştır. Bunun ağzın dibinde üstte bulunan et parçacıkları olduğu da söylenmiştir. Görüp durdum ifadesiyle kastettiği bunun alametini gördüm demektir. Sanki o zehrin bir alameti siyahlık ya da başka türlü bir etkisi kalmış gibi görünüyor. Onu öldürmeyelim mi? Nüshaların birçoğunda bu şekilde çoğul olarak kaydedilmiştir. Bazılarına göre ise ikinci şahsa hitap olarak onu öldürmeyecek misin anlamında kaydedilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah bunu yapmana sana imkan vermemiştir. Yahut da bana dedi. Burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlardan korunmuş olduğu beyan edilmektedir. Nitekim Yüce Allah, Allah seni insanlardan koruyacaktır. Maide 67 buyurmuştur. Bu ise başkası için öldürücü olan zehirden kurtulması suretiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesidir. Ayrıca Yüce Allah'ın ona bu koyuna zehir katılmış olduğunu bildirmesinde ve bu koyunun bir uzvunun konuşmasında da bir mucize vardır. Nitekim Müslim'den başka kaynaklarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kol bana kendisine zehir katılmış olduğunu haber vermektedir buyurmuştur. Bu zehri katan Yahudi kadının adı El-Haris kızı Zeynep olup Yahudi Merhab'ın kız kardeşidir. Kadının adının bu olduğunu Musa bin Ukbe'nin Megazisi ile Beyhaki'nin Delailun Nubuvve adlı eserinde rivayet etmiş bulunuyoruz. Kadı Yaz dedi ki ilim adamları ve rivayetler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin o kadını öldürüp öldürmediği hususunda ihtilaf etmişlerdir. Müslim'in sahihinde biz onu öldürmeyelim mi diye sordukları Allah Resulü'nün ise hayır cevabını verdiği kaydedilmektedir. Bunun aynısı Ebu Hureyre ve Cabir'den rivayet edilmiştir. Fakat Ebu Süleym yolu ile gelen Cabir rivayetinde ise onu öldürdüğü kaydedilmektedir. İbn Abbas'ın naklettiği rivayette o kadını Bişir bin el-Bera Marur'un velilerine teslim ettiği belirtilmiştir. Çünkü o da o zehir katılmış koyundan yemiş, bundan dolayı ölmüştü. Bu sebeple onlar da o kadını kısas olmak üzere öldürülmesini sağladılar. İbn Sahu'nun dedi ki hadis alimlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o kadını öldürdüğünü icma ile kabul etmişlerdir. Kadıyaz dedi ki bu rivayet ve kanaatleri bir arada cem etme şekli de şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun koyuna zehir kattığını öğrenip kendisine onu öldür denilmesi esnasında o hayır buyurmuştur. Fakat Bişr bin el-Bera da bundan dolayı ölünce kadını onun velilerine teslim etmiştir. Onlar da kısas olmak üzere öldürülmesini sağlamışlardır. Böylelikle onu öldürmedi şeklindeki sözleri derhal öldürmedi anlamında sahih olur. Onu öldürdü diyenlerin sözleri de bundan sonra öldürdü anlamında sahih olur. Allah en iyi bilendir. Hastaya okumanın müstahap olduğu babı 5671. Bize Züheyr bin Harb ve İshak bin İbrahim tahsis etti. İshak bize Cerir Ameş haber verdi derken Züheyr de lafız kendisine ait olmak üzere bize tahsis etti dedi. O Ebu Duha'dan, o Mesluk'tan, o Ayşe'den şöyle dediğini rivayet etti. Bizden bir kimse hastalandı mı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ eliyle onu sıvazlar. Sonra da اَذْهِبِ الْبَئْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكْ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمَا. İnsanların Rabbi, hastalığı gider, şifa ver, şifa veren sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Geride hiçbir hastalık bırakmayacak bir şifa ver buyurdu. Buyururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hastalanıp hastalığı ağırlaşınca daha önce yaptığının bir benzerini ben de ona yapayım diye elini tuttum. Ancak o elini benim elimden çektikten sonra Allah'ım bana mağfiret buyur ve beni Refiki Ala ile beraber kıl buyurdu. Ayşe radıyallahu anha dedi ki ne yaptığına ben bakayım derken ruhunu teslim etmişti bile. 5672. Bize Yahya bin Yahya tahsis etti. Bize Huşeym haber verdi. Diğer bir senette bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve Ebu Kureyb de tahsis edip dediler ki bize Ebu Muaviye tahsis etti. Diğer bir senette bana Bişir bin Halid de tahsis etti. Bize Muhammed bin Cafer tahsis etti. Diğer bir senette bize İbni Beşşar da tahsis etti. Bize İbni Ebu Adi tahsis etti. İkisi Şube'den rivayet etti. Diğer bir senette bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve Ebu Bekir bin Hallat da tahsis edip dedi ki bize Yahya ki o El-Kattandır, Süfyan'dan tahsis etti. Bunların hepsi de Ameş'ten Cerir'in isnadı ile hadisi rivayet etti. Huşeym ve Şube'nin hadisinde eliyle onu sıvazlardı denilmektedir. Es-Sevri'nin hadisi rivayetinde sağ eliyle onu sıvazlardı denilmektedir. Yahya'nın Süfyan'dan onun el-Ameş'ten rivayet ettiği hadisin akabinde de şunları söylemiştir. Ben bunu Mansur'a tahsis ettim de o da bana İbrahim'den, o Mesluk'tan, o Ayşe'den buna yakın olarak tahsis etti dedi. 5673. Bize Şeyban bin Ferruh da tahsis etti. Bize Ebu Avane Mansur'dan tahsis etti. O İbrahim'den, o Mesluk'tan, o Ayşe'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasta ziyaretine gittiği zaman insanların Rabbi bu hastalığı gider. Ona şifa ver. Şifa veren sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Geride hastalık bırakmayan bir şifa ver buyururdu. 5674. Bunu bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve Züheyr bin Harp de tahsis edip dedi ki bize Cerir Mansur'dan tahsis etti. Ebu Duha'dan, o Mesluk'tan, o Ayşe'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastanın yanına gittiği zaman ona dua eder ve şöyle derdi. İnsanların Rabbi hastalığı gider, şifa ver, şifa veren sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Geride bir hastalık bırakmayan bir şifa ver. Ebu Bekir'in rivayetinde ise şöyledir. Ona dua eder ve şifa veren sensin buyururdu. 5675. Bana El-Kasım bin Zekeriya da tahsis etti. Mesruk Ayşe'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ... deyip Ebu Avane ve Cerir'in hadisini aynı şekilde rivayet etti. 5676. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve Ebu Kureyb de lafız Ebu Kureyb'e ait olmak üzere tahsis edip dedi ki bize İbn-i Nümeyr tahsis etti. Bize Hişam babasından tahsis etti. O Ayşe'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu rukiyeyi okurdu. İnsanların Rabbi hastalığı gider, şifa senin elindedir. Senden başka onu açıp giderecek yoktur. 5677 bize Ebu Kureyb de tahsis etti, bize Ebu Usame tahsis etti. Diğer bir senette bize İshak bin İbrahim de tahsis etti, bize İsa bin Yunus haber verdi. İkisi Hişam'dan bu isnat ile aynısını rivayet etti. Şerh 5671-5677 numaralı hadisler. Bu babda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastaya okuduğu rukiye ile ilgili hadisleri zikretmiş bulunmaktadır. Mesele tıp kitabının baş taraflarında geçen babda yeteri kadarı ile açıklanmış bulunmaktadır. Ayşe radıyallahu anh'ın bizden bir sahtelenecek olursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu sağ eli ile sıvazlardı. Hadisinden şu hükümler anlaşılmaktadır. 1. Hasta kimseyi sağ eliyle sıvazlamak müstehaptır. 2. Ona dua etmek de müstehaptır. Bu hususta sahih pek çok rivayet gelmiş olup bunları El Eskar kitabında bir araya getirmiş bulunuyorum. Burada zikredilenler ise bunların en güzellerindendir. Geriye bir hastalık bırakmayan ifadesi geriye hastalıktan eser bırakmayan demektir. Sukum hastalık sin harfi ötteli ve kaf harfi sakin olarak söylendiği gibi her ikisi fethalı sekam olarak da söylenir ki ayrı söyleyiştir. Değerli dinleyenler, İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El Minhac'a devam edeceğiz inşallah.
1: Sahih-i Müslim Şerhi El Minhac. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber, ben kazandım. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ben kazandım.

mübarek olsun. Şehadetin bize diriliş olsun. Ardından nesiller kıyama dursun. Anlayamadık biz seni ey şehit. Anlayamadık. Canını malını Rabbine sattın. Kanını davana sermaye yaptın. Bize özgürlüğü miras bıraktın. Anlayamadık biz seni ey şehit. Anlayamadık.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala'nın.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel okulları Bağcılar'da.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 40 14 Başakşehir.
6: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
8: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 4997 Başakşehir.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
12: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
6: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Reklamları dinlediniz.
15: Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe.

yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Senin omuzlarında bir sabah gelecek, kardan aydınlık.
1: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efem 103.2.

0: Onlar şimdiye kadar insanlara sadece vesvese veriyorlardı. Ama şu andan itibaren doğruca üzerimize gelecekler. Kötü ve çirkin olan ne varsa bize onlarla saldıracaklar. Bundan sonra insanlığa yapacakları her şey daha kötü ve daha korkunç olacak.
1: Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hepinizden çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ancak bilin ki şeytanın hilesinin sizin imanınız karşısında etkisi yoktur. Gelin hep birlikte güçlü bir imana sahip olalım. Allah'ın rahmet kapıları iman eden kullarına daima açıktır.
2: Sizden takvanızı korumanızı, Allah'ın emirlerine uymanızı, onun Resulünün gösterdiği yoldan gitmenizi, şeytanın fitne ve fesadına karşı kendinizi daima sakınmanızı istiyoruz.
0: Takvalı olun ve Allah'ın peygamberine inanın. En iyi silahımız budur. Tek silahımız.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.
5: Şimdi reklamlar.
6: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
7: Restoran, fabrika, otopark gibi ticari işletmelere havalandırma sistemleri, karbon filtre ve elektrostatik uygulamalar ile çözüm ortağınız Esen Havalandırma. İstanbul genelinde hizmetimiz mevcuttur. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için 0532 456 4925.
8: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halımızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 umutkervanı.org.tr.
10: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
11: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
13: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
17: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
18: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
19: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Saat 18.
22: Özel FM.
23: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
24: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın eğitimciliğini ve onun öğretim metotlarını ders olarak işlemeye devam ediyoruz. Bugün sual soranın sorusuna cevap vermesi başlığından devam ediyoruz. Okuduğumuz kitap Abdülfettah Buğutte'nin Bir Eğitimci Olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Öğretim Metotları adlı kitabı. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İslam'ın pek çok hükmünü sahabenin sorduğu sorular üzerine, sorulara verdiği cevaplar üzerinden ümmete öğretmiş. Sahabe tabi bazı sıkıntılarla, bazı fıkhi meselelerle, müşkil meselelerle karşılaştıklarında bunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a iletmişler, sormuşlar. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da cevap vermiş. Şimdi Resulullah'ın cevap vermesi, Resulullah'ın Müslümanları eğitmek için onların sorularını son derece hoşgörüyle karşılayıp cevap vermesi bir eğitim yöntemi. Fakat eğitim yönteminde bir diğer önemli husus da özellikle işe yaramayacak. Belki sadece tartışmak için, sadece belki inat etmek için, zor duruma sokmak için, sadece mücadele için sorulan sorulara ise engel konulmuş Kur'an'da ve sünnette. Şimdi Resulullah buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, Cabir bir radıyallahu anh'ın rivayeti buyuruyor ki cehaletin ilacı sormaktır. Burada öncelikle sormanın, yani bir meseleyle karşılaşıldığında otoriteden, ehil olan bir otoriteden yardım istemenin, bu konuda çekinmemenin önemini baştan belirtmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle günümüzde de son zamanlarda değil günümüzde uzun zamandır çok daha çok karmaşık, çok komplike konular ve hayatın her alanında çok daha kalabalık bir zamanı yaşıyoruz. Böyle bir dönemi idrak ediyoruz. Dolayısıyla günümüzde de aynı şekilde herhangi bir konuda eğer bir müşkilimiz varsa, içimizden böyle yani belki bazı şeyleri arzulayabiliriz ama bu arzularımız yanlış olabilir. İçimizden anlık bazı düşünceler, bazı refleksler gelebilir ve bunlar doğru olmayabilir. O yüzden ehline sormak gerekir. Soru sormak gerçekten cehaletin ilacıdır. Bu önemli bir husus. Aksi halde yani etrafın içinde olduğumuz dünyada bize gelen görsel ve işitsel bilgilerden işimize geleni seçebiliriz. Bunu farkına varmadan yapabiliriz. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi tabii soru sormanın yerilmesi var bir de öte tarafta. Yani hangi sorular yeriliyor? Evet, cehaletin ilacı sormaktır ama her soru sormanın, soru sormak başlı başına kutsanan bir şey değil. Yani her soru illa iyidir diye bir kayda yok. Peki nedir, hangi sorular? Mesela ihtiyaç olmadan sorulan gereksiz sorular için bunu söyleyebiliriz. Gaybi hususlarla alakalı yani keyfiyetlerini, gaybi hususların, işte cennetle ilgili, cehennemle ilgili ya da başka gaybi konularla alakalı, işte arşla alakalı vesaire ile alakalı. Bununla alakalı keyfiyeti hiçbir zaman bilinemeyecek. Çünkü dünyada olmanın verdiği, yani bir bedene sahip olmanın verdiği, bu dünyanın fiziksel sınırlarıyla mahdut olmanın verdiği bir eksiklikle hiçbir zaman o keyfiyet bilinemeyecek. Dolayısıyla bu soruları sormak çok da böyle aklın ihtiyacı olan şeyler değil aslında. Bu daha vesvesevari sorular biraz. O yüzden bu soruları sormak da belki doğru değildir. Aynı şekilde dini hükümlerle alakalı önemli olmayan konular, gereksiz konular belki, sadece laf kalabalığı için yapılan sorular, bunlar da tasvip edilen soru çeşitleri değil. Yine çekişmek için, inat etmek için soru sormak zaten malum, bu da yerilen, gerçekten de özellikle ilmi bir ortam varsa ya da illa ilmi bir ortam olmak zorunda değil. İnsanın anlama ve işte anlama, kavrama, bir konuya dair samimiyetle hakikati arama algısını bozan bir tavırdır. Bu da hevadan kaynaklanır böyle soru. Soru sorayım da karşıdakini zor duruma sokayım. Bunu yapan kişi kendisi kaybeder çünkü hakikati göremez, öğrenemez. o müzakere, o karşılıklı diyalektik müzakere ortamını oluşturamaz. Dolayısıyla da o diyaloğu oluşturamadığında karşıdakinin bilgisinden faydalanamaz. Hele ki bu dini bir konuysa çok daha tehlikeli zaten. İmam Şatibi'nin metnini aktarıyor burada Abdülfettah Ebu Gutte. Onun üzerinden biraz devam edelim. Çok hoş bir metin. Yani soruyla alakalı İmam Şatibi konuyu biraz ayrıntılandırıyor. Diyor ki ya alim sorar soruyu ya alim olmayan kişi sorar. Nasıl olur? Alim mesela bir soru sorduğu zaman, özellikle karşısındaki de bir alimse neden sorabilir? Mesela var olan bir meseleyi tahkik etmek için. Evet, ilim ehli bir konuda, pek çok konuda derinleşmek durumunda. Ve birbirleriyle de müzakere ettiklerinde, derinleştiklerinde konuya hakimiyetleri kuvvetlenir. Dolayısıyla bir şeyi tahkik etmek için birbirine soru sorabilirler. Keza bir problem çıkar, o problemi halletmek için sorabilir. Unutmaktan korktuğu bir şeyi hatırlamak için sorabilir diyor İmam Şatibi. Evet, yani soru sormak, cevap almak, bir karşılıklı soru cevap şeklinde bir müzakerede keza hatırlatıcı ve hafızayı kuvvetlendirici bir eylem. Kendisine soru yöneltilmesi üzerine zikrettiği konudaki hatalı anlamaya dikkat çekmek için sorabilir. Yani karşıdakinin iyi niyetle, bakın burada alime bir soru soruluyor. Karşıdakinin çelişkisini ortaya koymak için bir soru sorulabilir. Ama buradaki iyi niyet önemli. Hazır bulunan öğrencilerden gelmesi muhtemel soruyu sormak. Bu da doğru. Yani alim şu soruyu sorabilir, kendisine de sorabilir. Mesela işte sünnet nedir diye başlayabilir mesela. İşte hadis usulüyle alakalı bir terim söyler, fıkıhla alakalı. Mesela şu nedir diyebilir. Hatta Kur'an'da da vardır bu tarz ibareler. Dolayısıyla öğrencilerden gelmese de gelmesi muhtemel, öğrencilerin belki bilmediği hususta soru ile böyle dikkat de çeker o, konuya başlayabilir. Yine alim kaçırdığı bir bilgiyi öğrenmek için de sorabilir. İkincisi, öğrencilerin kendi aralarında soru sorması. Yani bir öğrencinin başka bir öğrenciye soru sorması. Ne o nasıl olabilir? Dinlediği bir şeyi müzakere etmek olabilir. Öğrenciler de, ilim talebeleri de kendi aralarında müzakere etmediler ahlaki çerçeve içerisinde. Dolayısıyla onları derinleştirir. Arkadaşının dinlediği ama kendisinin dinlemediği bir konuyu öğrenmek için soru sorabilir. Bir alimle karşılaşmadan önce alime daha kaliteli soru sorabilmek için kendi arkadaşıyla, başka bir öğrenciyle beraberce çalışıp müzakere edebilir. Burası çok önemli kardeşler. Gerçekten kaliteli soru sormak, yani soru sormak cehalet ürünü değildir gerçekten. Soru sormak bile bir ilimdir aslında. Yani ilmi aramak da insanın kendi fıtratına içkin olan ilmin ortaya çıkması demektir aslında, açıkçası. Dolayısıyla sorunun kalitesi önemlidir. Bir insanın sorusunun kalitesinden onun niyetini ve kapasitesini anlayabilirsiniz. Ya da anlaşılabilir işin ehli tarafından. Keza alimin bir anlattığı konu var. Onu anlamak için arkadaşından faydalanabilir soru sorarak. Yine bu ilmi müzakere çerçevesinde düşünebiliriz. Bir diğer ne olabilir? Alimin öğrenciye sorması olabilir. Ne olabilir alimin öğrenciye sorması? Mesela açıklanmasını istenen bir noktaya dikkat çekmek için sorabilir. Eğitim amaçlı, aslında toparladığınızda pedagojik olarak bir eğitim amaçlı soru sorabilir. Ya da karşıdakini imtihan etmek için. Mesela aklı nereye kadar kavrayabiliyor, kapasitesine kadar, bunun için sorabilir. Ya da öğrencisinden istifade de edebilir. Onun ortaya koyacağı bir nükte, bir espri, bir ince nokta alimin yani ilimde derin olduğu bir konuda daha da kapsamını genişletmesini, ilminin kapsamını genişletmesini sağlayabilir. Keza öğrencinin bilmediği bir hususa ulaşması için de bildiği şeye dikkat çekmek için sorabilir. Tabii bu anlattığımız konular daha da ayrıntılandırılabilir. Yani özellikle ilim ahlakı, eğitim ahlakı çerçevesinde bu konular İslami ilimler literatüründe çeşitli işleyen eserler var. Ama yani bu kadar konuştuğumuz bile ne kadar, yani o denge noktasını itidali yakalamak için ne kadar güzel ince ipuçları verdiğini görüyoruz. Hakikaten soru sormak önemlidir. Soru sormak iyidir ama mutlak anlamda iyi değildir. Soru sormak gerçekten gerektiği yerde, gerektiği zamanda, gerekli formda yapıldığında ve iyi niyetle yapıldığında gerçekten faydalıdır. Cehaletin ilacıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi. Bir diğer hadis Nevas bin Sem'an el-Kılabi anlatıyor radıyallahu anh. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselamla birlikte Medine'de bir yıl kaldım. Medine'de bir yıl kaldım. Sual sormaktan başka beni hicret etmekten alıkoyan bir şey yoktu. Bizden biri hicret ettiğinde artık Resulullah aleyhissalatü vesselama bir şey sormazdı. Yani Nevas başka bir yerde kalıyor. Medine'ye hicret etmiyor. Medine'ye birisi hicret ettiği zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam çok bir şey sormuyorlar. Neden çok bir şey sormuyorlar? Nevas bin Sem'an'ın sorusuna geçmeden önce bu konuyu da biraz işleyelim çok kısa. Şimdi Medine'dekiler, Medine'deki Müslümanlar Resulullah aleyhissalatü vesselam hep beraberler. Yani sünneti yaşıyorlar. Dolayısıyla Medine'deki Müslümanlar biraz çok soru sormaya çekiniyorlar. Bu hakikaten çok çok ahlaklı, çok güzel bir davranış. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunalabilir. Sorularda bazen belki ölçü kaçabilir. Dolayısıyla biraz daha çekiniyorlar. Sünnetin de içinde yaşadıkları için Medine'de, Medine ehli Medine biliyorsunuz sünnetle en çok haşır neşir olan halktır, ümmettir. Dolayısıyla biraz daha çekiniyorlar. Hatta bununla alakalı bazı rivayetler de var biliyorsunuz. Yani Medine ehli o yüzden oralı olmayan, orada mukim olmayan, orada oturmayan dışarıdan gelenlerin soru sormasını isterler. Beklerler ki biz de yeni bir şeyler öğrenelim diye. O edeplerinden dolayı dışarıdan birinin gelmesini isterler. Ya da bir bedevinin, bedeviler hem dışarıdan geliyor hem de böyle biraz daha dobradır bedeviler. Biraz daha pek protokol bilmiyorlar. O yüzden onları beklerler ki soru sorsun da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ona bir cevap versin, bir şeyler öğrenelim. Hatta Enes bin Malik radıyallahu anh vardır. Yani Müslim'de geçen rivayette çöl halkından aklı başında birisinin gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sual sorması ve işte Resulullah'ın cevap vermesi hoşumuza gidiyordu diye Enes bin Malik'in sözü de var hatta. Dolayısıyla tabii ki muhacirler yani Medine'de yaşayan, Medine'ye hicret etmiş olan, Medine'de mukim olan sahabe tabii ki soru soruyordu. Biraz önce aktardığımız üzere soru sormanın ahlakını ve çerçevesini gözeterek tabii ki soru soruyorlardı ama yani son raddeye gelmeden sormamaya çalışıyorlardı. Öyle bir çekince vardı. Bu çekinceyi dediğim gibi kardeşler hani o soru sorma konusundaki itidali yakalamaya dönük bir sahabe ahlakı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hatta Cibril hadisinde sorun bana diye bir onlara teklifte bulunuyor yani aslında. Sahabe çekiniyor diyor Ebu Hureyre rivayet ediyor. Soru sormaya çekiniyor derken bir adam geliyor. Resulullah'ın dizinin dibine oturuyor ve İslam nedir diye sormaya devam ediyor. Malum o Cebrail Aleyhisselam. Dolayısıyla böyle bir şey durumu var. Böyle bir itidali yakalamaya dair bir ahlaki sünnet. Bir kültürel anlamda sahabenin geliştirdiği ve belki topluma yerleştirdiği böyle bir ahlak var. Hakikaten çok hoş. Yani buradaki o denge, o dengeyi gözetmeye çalışmaya baktığınızda kardeşler ne kadar yani sünnetin inceliklerine indiğimizde bir taraftan pedagojik, psikolojik şartlar gözetiliyor. Öte taraftan ahlaki şartlar, koşullar gözetiliyor. Ahlaki anlamda bir kaygı var. Bir itidali, hatta ideali yakalamaya çalışma söz konusu. Öte taraftan ilimde derinleşme, bilgiyi aç olma, bilgiyi öğrenme durumu söz konusu. Dolayısıyla hakikaten böyle çok insanın komplike olan ihtiyaçlarını aynı anda giderecek bir sünnet inşa etme durumu var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe arasındaki bu ilişkide. Hakikaten çok faydalanacağımız, yani gerçekten içinden pek çok şey çıkaracağımız bir örneklik olduğunu görüyoruz. Bir diğer soruyla alakalı şöyle bir husus daha var. Özellikle sahabeler için kolaylık olan, yani cevabı kolaylık getiren, sahabenin o an içine düştüğü müşkilden kurtaran sorular da özellikle teşvik edilen sorulardır. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim hesaba çekilirse azap edilir buyuruyor. Hazreti Ayşe de diyor ki ayette işte sonra kolay bir hesaba çekilir. İnşikak suresinde böyle bir ayet var. Allah Teala böyle buyurmuyor mu diye soruyor. Dikkat ederseniz burada ne var? Kim hesaba çekilirse azap edilir diye ağır bir ayet var. Manası insanlara böyle sıkıntı veren, insanları korkutan. Hazreti Ayşe diyor ki bak buradaki ayette Müslümanların hani kolay hesaba çekileceği söyleniyor diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki o hesap tam olarak azaba çekilen hesap değil, o amellerin arzıdır. Kim inceden inceye hesaba çekilirse o helak oluyor diyor. Dolayısıyla orada Müslümanların kolay hesabı kazanmaya dönük bir teşvike dönüşüyor. Yani kim hesaba çekilirse azap edilirdeki hesap inceden inceye hesaptır. Siz o inceden inceye hesaba düşmemeye çalışın diye bir teşvik oluşuyor burada. Buna benzer başka, çünkü ayette şöyle geçiyor. Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Dolayısıyla açıklanınca bize kolaylık olacak şeyleri sormaya dönük bir mefhumu muhalif anlamda çıkabilir bu ayetten. Mesela bir şey daha, Hazreti Hafsa mesela Bedir'e ve Hudeybiye'ye katılanların cehenneme girmeyeceklerini duyuyor. Sonra şeyi soruyor, işte Allah-u Teala sizden cehenneme uğramayacak yoktur buyurmuyor mu diyor. Ve bu Meryem suresi 71. ayet, sizden cehenneme uğramayacak yoktur ayetini söylüyor. Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hemen gönüllere su serpen Meryem suresindeki hemen sonraki ayeti, sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız ayetini, ayetiyle icap ediyor. Dolayısıyla cehenneme girmeden cennete girecek olan Müslümanların olduğu müjdesini veriyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden soru soran, yani müşkil olsun ya da olmasın, kınananlar, sıkıştırmak için soranlar, kötü niyetle soranlar, hatta şöyle buyuruyor Allah-u Teala, kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak için müteşabihler, yani çeşitli anlamlı olanlarına uyarlar. Yani müteşabihleri kendi isteklerine göre manipüle ederler. Aslında ayet günümüze de kadar devam eden tipik ehli bidat ve muhalif, tahrif edici hareketlerin temel özelliğini söylüyor. Hazreti Ayşe'den gelen de bir hadis var. Müteşabihlerden sual edenleri görürseniz bunlar Allah'ın isimlerini verip bahsettiği kimselerdir, onlardan uzak durun buyuruyor. O yüzden Hazreti Ömer de bazı insanlar müteşabihle ilgili çok soru sorduğunda hoş karşılamıyor, hatta cezalandırdığı da söz konusudur kardeşler. Evet, bir diğer hadis daha zikredelim ve dersi bitirelim. Ebu Salebe el-Huşeyni radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, Resulullah aleyhissalatü vesselama geldim buyuruyor. Ya Resulallah, bizler ehli kitap olan bir kavmin diyarında bulunuyoruz. Yemek için kullandıkları kaplarından yemek yiyebilir miyiz diye soruyor. Yine devamında, bizler yine av bölgesinde bulunuyoruz. Yayımla, eğitilmemiş ve eğitilmiş köpeklerimle avlanıyorum. Bizim için uygun ve doğru olan nedir diye sordum. Hakikaten o Müslümanların son derece ihtiyacı olan fıkhi bir soru. Resulullah buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, ehli kitap olan bir kavmin diyarında bulunduğunuz sözünüze gelince, yemek için kullandıkları kaplardan yemeyin, mecbur kalırsanız kaplarını yıkadıktan sonra yiyin. Ağ bölgesinde yaşadığınız sözünüze gelince, Allah'ın Allah'ı adını anıp yayınla avladığını ye, Allah'ın adını anarak eğitilmiş köpeğinle avladığını da ye. Eğitilmemiş köpeğinle avladığın avı boğazlamaya yetiştiğin takdirde ölmeden onun etini de ye. Başka bir rivayette de şöyle geçer. Ya Resulallah, biz ehli kitapla komşuyuz. Onlar tencerelerinde domuz pişiriyorlar. Kaplarıyla içki içiyorlar. Resulullah buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, başka şey bulabilirseniz onlardan yiyip için, ehli kitabın kaplarından başkasını bulamazsanız suyla iyice yıkadıktan sonra onlardan yiyip için buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah razı olsun kardeşler dinlediğiniz için. Soru soranın sualine cevap vermesi konusuna devam edeceğiz. Özellikle soranın sualine fazlasıyla cevap vermesi, yani daha da ihtiyacı olduğu için daha bilgi ekleyerek cevap vermesi konusuna devam edeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden nasiplenmeye inşallah devam edeceğiz kardeşler. Allah razı olsun dinlediğiniz için tekrardan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
2: Afiya varsa güven var, helal var, sağlık var. Çeyrek asrı aşkın bir süredir Gimdes onaylı ürünleriyle sofralara doğallık ve huzur taşıyoruz. Afiya, Türkiye'nin helal yaşam markası. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.

0: Sektör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
1: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgan 0212 323 64 04 Sarıyer.
0: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hissebedeli 4000, küçük baş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
0: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1. Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
5: يا رحمن.
6: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
7: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
8: Özel FM
7: 103.2.
9: Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
10: Allahumme ayqidh ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahumme aslih hukkamaha ve hulataha. Allahumme khuz biyedihim lil haqq ve aqdif fi kulubihimul khawf mink ve anza' min kulubihimul khawf minel kuffar. قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Bu yılda kurbanlarınızı vekaletinizi de kesip sizin adınıza dağıtıyoruz. Gazze için 15.000 TL, Mısır'da yaşayan Gazze'liler için 10.500 TL. Ayrıca Afrika kurban hisse bedeli 4.500 TL, küçükbaş kurban bedeli 5.500 TL, koç 7.000 TL. İyidi Kalbi Derneği 0216 771 96 16. iyidikalbi.org.tr.
7: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizden metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Katkısız, helal, doğal. Hepsi afiyaolsun.com'da seni bekliyor. Kahvaltılıklar, atıştırmalıklar, temiz içerikli kozmetik ürünleri tek tıkla kapında. Hemen şimdi afiyaolsun.com'a gir, sepete ekle, doğallığı evine getir. Yediğiniz, içtiğiniz afiya olsun.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: NP Mobilya'da kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. 20.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde saç şekillendirici, 50.000 TL ve üzerine elektrikli süpürge, 80.000 TL ve üzerine şarjlı dik süpürge, 160.000 TL üzeri alışverişlerinizde 127 ekran Google TV destekli 4K TV hediye ediyor. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
13: Gazze'de bugün hava buz gibi. Çocuklar soğukta titriyor. Battaniye yok. Sıcak yemek yok. Şimdi bağış yap, bir ailenin ısınmasına, bir çocuğun hayatta kalmasına vesile ol. Merhametini erteleme. Hemen bağış yap. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
16: Müessesemiz birden fazla toplu yemek organizasyonunu aynı anda gerçekleştirme kapasitesine sahiptir. Vakıf, dernek ve kamu yararına hizmet veren kurumlarımıza çok özel indirimler sağlıyoruz. Antebim Kebap, Lezzetin Sanat Galerisi, 0216 630 0505, Küçük Su Caddesi, Ümraniye.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
20: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Bilinenleri tekrar. Ben Deniz okuryazar bir Müslümanım. Yüce ulvi dinimi sufli ve kirli siyasetin üzerinde ve dışında tutarım. Dinle siyasi entrikaların birbirine karıştırılmasından hiç hoşlanmam. Böyle yapanların tuzaklarına düşmemeye dikkat ederim. Dinle dünya ayrıdır demem ama dini dünya işlerinin üzerinde tutarım, dini dünyaya alet etmem. Din elbette bir vicdan işidir ama sadece vicdan işi değildir. Dinin, imanın, Kur'an'ın, mukaddesatın şahsi emellere alet edilmesinden nefret ederim. Böyle yapan münafıklara buğz ederim. Günümüzde İslam'ın ve ümmetin önündeki en büyük engelin kötü Müslümanlar olduğunu bilirim. İslam'ın en yüksek ahlak dini olduğunu, dinle ahlaksızlığın birlikte olamayacağını çok iyi bilirim. Beş vakit namaz, zerrece şüphe yoktur ki, imandan sonra İslam'ın ikinci temel şartıdır. İlim, imkan, fırsat, iktidar sahibi güçlü Müslümanların, namazın dosdoğru kılınması konusunda yoğun, etkili ve devamlı çalışmalarını temenni ederim. İslam, ilim, irfan, hikmet, medeniyet dinidir. Ümmet içinde bunlara sahip, yeterli miktarda vasıflı eleman olmasını isterim. Kadın erkek, her Müslümanın ilmihalini öğrenmesi, bilmesi farzdır. Bilenler, bilmeyen din kardeşlerine ilmihal öğretmezlerse suçlu olur, vebal altında kalır. Benim kimliğim İslam'dır. Kur'an, sünnet, cemaat, şeriat İslam'dı. Rab olarak Allah'tan razıyım. Kitap ve düstur olarak onun kelamı kadimi Kur'an'dan razıyım. Din olarak İslam'dan razıyım. Nebi, Resulullah, Seyyid, rehber, yol gösterici olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyım. Şeriat, hukuk sistemi olarak İslam şeriatından razıyım. Topluluk olarak ümmeti Muhammed'den razıyım. Medeniyet olarak İslam medeniyetinden razıyım. Zamanın imamına biatli ve itaatliyim. İslam'a, imana, Kur'an'a, şeriata zıt ve aykırı her şeyin batıl ve heder olduğunu iki kere iki eder dört gibi bilirim. Zinanın büyük günah ve ağır suç olduğunu bilirim. Riba, anasıyla zina etmek kadar ağır bir suç, büyük bir günahtır. Dini ve mukaddesatı tahkir etmek, hafife almak, küfre götürür. İman sahibi olan ehli tevhid ve ehli kıble kardeştir. Bu kardeşliği bozanlar, Müslümanlara buğz ve düşmanlık edenler haindir. Bir Müslümanın bütününe düşmanlık edilmez, açıkça günah işliyorsa o günahına cephe alınır. Kardeşlik sadece tarikat, mezhep, cemaat kardeşliği değildir. Onun üzerinde iman, İslam, Kur'an, şeriat kardeşliği vardır. Müslümanların Allah katında derece ve rütbeleri takva iledir. Takvası üstün olan Allah indinde üstündür. Farz ibadetler açıkta yapılır. Nafile ibadetler ve iyilikler gizlenir, gösterilmez. Zekat açıkta verilebilir. Sadaka sağ elinin verdiğini sol eli görmemek suretiyle gizli verilmelidir. Müslüman halkın zekatlarını Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha aykırı olarak toplayanlar eşkıyadır, zekat hırsızıdır. Nafile gece ibadetleri, nafile umre seyahatleri gösterilmez, söylenmez. İslam'ın temel ahlaki değerlerinden biri iffettir. Başkalarının analarına, karılarına, bacılarına, kızlarına kötü gözle bakanlar ahlaksız, rezil ve eşek kimselerdir. Olgun, şuurlu, vicdanlı Müslüman şu kötülükleri devamlı işlemez. Durup dinlenmeden gıybet etmek, iftira etmek, yalan söylemek, kendini beğenmek, tecessüs etmek, yani insanların gizli ayıp ve günahlarını araştırıp onları diline dolamak, devamlı olarak doyduktan sonra yemek, israf etmek.
Lüks evleriyle, lüks yazlıklarıyla, lüks otomobilleriyle, lüks hayatlarıyla, lüks giysileriyle övünenler beyinsizdir. Bu yazımda dile getirdikleri muteber, güvenilir ahlak kitaplarımızda yazılı bilgilerdir. Ben Deniz, derleyip toplayıp bir özet yaptım. Müminim, Müslümanım ama iyi bir Müslüman değilim. Faziletli ve meziyetli bir Müslüman olduğumu da iddia etmem. Acıyanlara, bağışlayanlara, hayır dua edenlere, hüsnü zan edenlere teşekkür ve minnetlerimi sunarım. Cenab-ı Hak cümlemizi ıslah buyursun. Selam, hidayete tabi olanlar üzerine olsun. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Büro makinaları, satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinize güvenin adı Kopnet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopnet.com.tr. Kopyalamada kesintisiz çözüm.
2: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
1: Kurban umut olsun. Afrika ve Asya'nın muhtelif ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve Mısır'a göç etmiş Gazze'li kardeşlerimize de dağıtılmak üzere toplam 9 ülkede kurban kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vekaletlerinizle kurban kesimlerini yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor ve videoları tarafınıza gönderiyoruz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30. Umut ol İnsani Yardım Derneği.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Lisibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 89.99, patlıcan 39.99, sivri biber 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
8: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
1: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği. 0536

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağzubillah, ittekullah, emma bat. Rabbi zidne ilmen ve fehmen ve helikne bis salihin. Allahümme amin. Kalplerimizi Kur'an ve sünnet nuruyla süsleyen ve bizlere hidayet nimetini veren Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdu senalar olsun. Selam ve selat yegane örneğimiz ve yegane önderimiz olan Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun âlinin ve ashabının üzerine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi de bütün muvahhid müminlerin üzerine olsun ki o müminler önce la ilahe derler. Yani Allah'ın arzında Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal yapma. Yani yasakladıklarını serbest, emrettiklerini de yasaklama ya da değiştirme. Allah'a rağmen Allah'ın kulları üzerinde yasa yapma. Yaşam biçimleri hakkında söz söyleme yetkisini kendisinde gören İnsan ya da meclis olsun, parlamento olsun, bütün sahte ilahları reddederler ve sonra illa Allah diyerek de Allah Teala'yı bütün isimlerinde, zatında, sıfat ve fiillerinde tevhid ederek gerek evinde, işinde, gerekse sosyal alanda, toplumsal ilişkilerinde, yani hayatının bütününde Allah Azze ve Celle'den ve onun yetki verdiği Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hayatında itaat merciği, itaat makamı kabul etmezler ve hayatlarında bu inanca uygun yaşamaya gayret edip Allah'ın verdiği nimetlere de sonsuz şükrederler. Rabbimizden bu iman üzere yaşayıp son nefesimizde de bu iman üzere canımızı teslim edebilmeyi niyaz ediyoruz, istiyoruz. Bugünkü sohbetimizde şeksiz şüphesiz zerre miktarı dahi olsa şirksiz bir imandan sonra olmazsa olmaz edep ve ahlak ile ilgili konulardan hasta ziyareti ile ilgili meseleleri İmam Nevevi Rahimeullah'ın Riyazus Salihin isimli meşhur eserinde aldığı hadisler ve bunların açıklamalarıyla devam edeceğiz. Konu ile ilgili ilk hadisimiz İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği hastalığı zamanında yanından çıktı. Ashab, ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl oldu, geceyi nasıl geçirdi dediler. O da Allah'a hamdolsun hastalığını atlattı dedi. İmam Buhari'nin Megazi kısmında geçen bir hadis. Bu hadiste de herhangi bir sebeple hastanın yanına girilememesi halinde onun durumunun aile fertlerinden sormanın uygun olacağı belirtilen bir hadisi görmekteyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son hastalığında ziyaret imkanı bulamayan ashab onun durumunu yanından dışarı çıkmış olan Hazreti Ali'den soruyorlar. Hazreti Ali de geceyi rahat geçirdiğini söylüyor. Bu olay kendisine ulaşılamayan hastanın halini yakınlarından sormanın müstahap olduğuna delil kabul edilmektedir. Bu tür bir ilgi önce hastanın yakınlarını sonra da duyması halinde bizzat hastanın kendisini son derece memnun eder. Falanca halini hatırını sordu, sana selamları var diye hastaya ulaştırılacak bir haber kesinlikle büyük bir memnuniyet vesilesi olur. Bu sebeple hasta olduğu duyulan ya da bilinen kimseleri hiç değilse, eğer yanına gitmek mümkün değilse bir şekilde yakınlarından sorup soruşturmak gereklidir. Bu da bir edep kuralıdır. Ayşe annemiz radıyallahu anha şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bana yaslanarak Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et ve beni refik ve alaya ilet, yani beni en yüce dosta kavuştur diye dua ettiğini

0: Duydum diyor. Yine Ayşe annemiz radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölüm döşeğinde yanı başındaki su kabına elini daldırıp yüzüne sürerken gördüm. O böyle yapıyor. Sonra da Allah'ım ölümün şiddet ve sıkıntılarına karşı bana yardım et diye dua ediyordu. Hadislerde görüldüğü üzere hayatından ümit kesen yani öleceğini bir şekilde anlayan Müslümanların o anda nasıl dua etmesi gerektiğini yegane örnek ve önderimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den görüp öğrenmekteyiz. Muaz radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kimin son sözü Allah'tan başka ilah yoktur. Yani la ilahe illallah cümlesi olursa o kişi cennete girer buyurdu. Hadisimiz Ebu Davud'un Cenayiz ve Hakim'in El-Müstedrek isimli eserinde geçmekte. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölmek üzere olanlarınıza la ilahe illallah demeyi telkin edin. Ölüm denen bu zor geçitteki yolcuya yapılabilecek en büyük yardım onun kelime-i tevhidi veya kelime-i şehadeti söylemesine yardımcı olmaktır. Kendiliğinden bunu söyleyebilene ne mutlu. O zorlu anda ölmek üzere olan kişinin çevresinde bulunan ailesi, Müslüman kardeşleri ve Müslüman akrabalarına düşen en önemli görev feryadu figan ile ortalığı gürültüye boğmak değil, uygun ve yumuşak bir tarzda hatta sen de söyle demeden onun duyabileceği şekilde kelime-i tevhidi veya kelime-i şehadeti kendin tekrar etmendir. Ayrıca burada doğumdan ölüme tevhid telkininin dinimizde öngörülmüş olduğuna da dikkat çekmekte fayda görüyoruz. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilerek bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk söz olarak çocuklarınıza güzelce la ilahe illallah demeyi öğretiniz buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisi de Haşimoğullarının çocukları konuşmaya başladığı zaman onlara çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt anlamındaki İsra suresinin 111. ayet-i kerimesini 7 kere öğretip söyletirdi. Ashab da radıyallahu anhum çocukları konuşmaya başladığı zaman ilk söyledikleri söz bu olsun diye 7 kere la ilahe illallah dedirtmeyi güzel görürlerdi. Bu bilgiler için İmam Abdurrezzak'ın musannefine başvurulabilir. Bütün bu rivayetler Müslümanın hayatının doğumdan ölüme bir tevhid çizgisine sahip olduğunu göstermektedir. Bu yüzden dilimizi kelime-i tevhidi söylemeye alıştırmamız gerekmektedir. Mutluluk, huzur ve kurtuluş İslam'dadır hiç şüphesiz. Son nefesini vermek üzere olanlara yapılabilecek en büyük iyilik ise kelime-i tevhidi söylemelerini onlara telkin etmektir. Eğer onlar da buna uygun, bunu hak edecek bir hayat yaşamışlarsa, Allah'a iman etmişlerse, şirkten beri olmuşlarsa, bu sözü söylemek de onlara kolay olacaktır muhakkak. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Son nefesimizde inşallah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek canımızı teslim etmeyi bizlere nasip eylesin. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre annemizden o şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş olan Ebu Seleme'nin yani Ümmü Seleme'nin eşinin yanına girdi. Gözleri açık kalmıştı. Onları kapattı. Sonra şöyle buyurdu. Ruh çıkınca gözler onu izler. Tam bu sırada Ebu Seleme'nin aile fertlerinden bazıları bağıra çağıra ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendinize hayırdan başka bir şeyle dua etmeyin. Çünkü melekler dualarınıza amin derler buyurdu. Sonra şöyle dua etti. Allah'ım Ebu Seleme'yi bağışla. Derecesini hidayete ermişler seviyesine yükselt. Geride bıraktıkları için de sen ona vekil ol. Ey alemlerin Rabbi bizi de onu da bağışla. Kabrini genişlet ve nurla doldur. Hadisimiz Müslim'in cenayiz kısmında geçmekte. Ümmü Seleme annemizin ilk kocası büyük sahabi Ebu Seleme Abdullah İbni Abdülesed el-Mahzumi vefat etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve açık kalmış olan gözlerini, ruh çıkınca gözler onu izler diyerek kapattı. Bu ölüm sonrası gözlerin bir noktaya dikilip kalması ve öyle bırakılması halinde görüntünün pek hoş olmamasından dolayı yapılan bir işlemdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu bizzat yapmış olması ümmet için fiili bir sünnet haline gelmiştir. Bir Müslüman vefat ettiği zaman ilk iş olarak gözleri kapatılır ve çenesi başından itibaren bağlanır. Böylece gözlerin ve ağzın açık kalmaması sağlanır. Gözlerin ruhu izlemesi, ruh çıktıktan sonra hareket imkanı bulamaması, kendiliğinden kapaklarını kapatamaması anlamındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu beyanını bazı alimler gözler ruhun nereye gittiğini takip eder şeklinde de anlamışlardır. Cenazenin yakınlarının kendileri hakkında bir takım olumsuz sözler söylemesi asla doğru olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendinize yani birbirinize hayır dua edin, güzel şeyler temennisinde bulunun. Çünkü melekler sizin isteklerinizin olması, kabul görmesi için amin derler. Meleklerin niyazı da makbuldür. O halde birinizin ölümü sebebiyle kendi hakkınızda olumsuz şeyler söylemeyin uyarısında bulunmuştur. Sonra da bizzat kendisi Ebu Seleme için dua etmek suretiyle vefat eden Müslümanlara nasıl dua edilmesi gerektiğini bizlere göstermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bu duaya dikkat edersek önce Ebu Seleme'nin bağışlanmasını yani geçmiş hatalarından arındırılmasını diliyor Allah'tan. Sonra onun derecesinin yükseltilmesini istiyor. Daha sonra da geriye kalan çoluk çocuğu için Allah Teala'dan yardımcı olmasını temenni ediyor. Bu üç dilek hem ölen kişi hem de onu kaybetmenin elem ve ıstırabı içinde kıvranan geride bıraktığı yakınları için gerçekten fevkalade önemli bir tesellidir. Ölüm olayı karşısında insanlar özellikle ilk anlarda ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini şaşırırlar, bilemezler. İşte o şaşkınlık anında paniğe kapılmadan soğukkanlılık ve teslimiyet göstererek hem ölen hem de geride kalanlar hakkında güzel temennilerde bulunmak o anın sıkıntılarını atlatmak bakımından pek önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra hem vefat eden kimse hem de orada bulunan ve bir gün mutlaka ölümü tadacak olan öteki insanlar için bağışlanma dileğinde bulunuyor. Burada da sadece ölenin değil herkesin Allah'ın mağfiretine ihtiyaç duyduğu vurgulanmaktadır. Kabrin genişletilmesi ve aydınlatılması dileği insanın vefatı sonrasında ilk durağı olan kabir konusunda o anda yoğunlaşan endişelerin dağılmasını istemektir ve ölenin yakınları için son derece rahatlatıcı bir duadır. Genişlik ve aydınlığın manevi bir genişlik ve aydınlık olduğunda ise hiçbir şüphe yoktur. Ölüm olayı karşısında şuurunu kaybedip adeta kendine beddua edercesine rastgele sözler söylemek asla doğru olmaz. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hasta veya ölünün başında bulunduğunuz zaman güzel sözler söyleyin. Zira melekler sizin dualarınıza amin derler. Ümmü Seleme annemiz dedi ki Ebu Seleme vefat edince Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve ey Allah'ın Resulü Ebu Seleme öldü dedim. Bana şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle'ye şöylece yalvar, dua et. Allah'ım beni bağışla ve onu da bağışla ve bana ondan daha iyi birini nasip eyle. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediğini gibi yaptım. Neticede Allah Teala bana Ebu Seleme'den daha hayırlı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi eş, koca olarak verdi. Bu hadisimizde Müslim'in cenayiz kısmında ayrıca Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçmekte. Yine Ümmü Seleme radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim diyor annemiz. Herhangi bir kul sıkıntıya düşer de biz Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'ın başıma gelen musibetin ecrini ver ve bana bundan daha hayırlısını lütfet diye dua ederse Allah Azze ve Celle onu uğradığı sıkıntıdan dolayı mükafatlandırır ve ona kaybettiğinden daha hayırlısını verir. Ümmü Seleme annemiz dedi ki Ebu Seleme öldüğünde ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği gibi dua ettim. Allah da bana Ebu Seleme'den daha hayırlısını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdi. İmam Müslim'in cenayiz kısmında geçmekte. Hadislerin hem ravisi hem de olayda geçen kişi, Allah kendisinden razı olsun, Ümmü Seleme annemizdir. Onun sevgili eşi birlikte ailece önce Habeşistan'a, sonra da Medine'ye hicret ettikleri büyük sahabi Ebu Seleme vefat ettiği zaman olayı, Ebu Seleme'nin süt kardeşi ve halasının oğlu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de birinci hadiste görüldüğü gibi Ümmü Seleme'ye Allah'ım beni ve onu bağışla ve bana ondan daha iyi birisini nasip et diye Allah'a yalvar tavsiyesinde bulundu. Onun o anda ne yapması gerektiğini özel olarak ona öğretti. Diğer hadiste ise herhangi bir kulun başına bir musibet gelir de biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Allah'ım başıma gelen musibetin ecrini ver ve bana bundan daha hayırlısını lütfet diye dua ederse şeklinde gelen genel bir kurala işaret buyurmaktadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mala veya cana gelen herhangi bir musibet karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye rıza ve teslimiyet göstermeye istirca denilmektedir. Her iki ifade edilen, aktarılan hadiste de Ümmü Seleme annemiz kendi tecrübesini anlatıyor. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği dua cümlelerini söyledim. Allah da bana Ebu Seleme'den daha hayırlısını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemini eş olarak lütfetti diyor. O bu sözleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerine ve sünnetine uyanların sonuçta mutlaka kazanacaklarını vurgulamış olmaktadır. Hatta hadis buraya alınmayan bir rivayetinde ise Ümmü Seleme annemiz ashab arasında Ebu Seleme'den daha hayırlı kim var ki diye aklından geçirdiğini, fakat sonuçta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine uyduğunu ve hayal bile etmediği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evlendiğini bildirmektedir. O halde başa gelen bir musibeti daha ahır musibetlerle vesile kılacak ani ve duygusal hareket ve sözlerden kaçınmak ve sünnetin öngördüğü şekilde davranarak hayırlı sonuçlara kavuşmaya bakmak gerekmektedir. Bu da Allah'ın tasarrufuna rıza göstermek ve başa gelenlere sabretmesini bilmekle ancak mümkün olur. Unutulmamalıdır ki insan için sevinç ve üzüntü halleri çok zorlu, tehlikeli hallerdir. Bu hallerden birincisini şükür, ikincisini sabır ile karşılamak yerinde bir davranış olacaktır. Rabbim bizlere yardım etsin bu konuda. Sadece hastalık ya da ölüm değil, Müslümana sıkıntı veren her hal ve durumda istirca, yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun söylenilebilir. Musibet anlarında gösterilen sabrın ve Allah'a arz edilecek dua ve niyazın güzel neticeleri mutlaka görülür. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kulun çocuğu öldüğü zaman Allah Teala meleklerine kulumun çocuğunun ruhunu mu aldınız buyurur. Melekler evet derler. Allah azze ve celle kulumun gönül meyvesini, ciğer paresini mi kopardınız buyurur. Melekler evet derler. Allah Teala peki kulum ne dedi buyurur. Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye istircada bulundu derler. Bunun üzerine Allah Teala o halde kulum için cennette bir ev yapın ve adını da hamd evi koyun buyurur. İmam Tirmizi'nin cenayiz kısmında geçen bir hadis. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu söylemiştir. Mümin bir kulumun dünyada sevdiklerinden birini aldığım zaman buna sabredip sevabını Allah'tan beklerse bu davranışının katındaki karşılığı kesinlikle cennettir. Hadisimiz İmam Buhari'nin Rikak ve ayrıca İmam Nesai'nin cenayiz kısmında geçmekte. Hadislerde görüldüğü üzere sevdiğini kaybeden bir kimsenin bu üzücü olayı hamd ve istirca ile karşılaması ve sabrederek ecrini Allah'tan beklemesi gerektiğini görüyoruz. Bu davranışı gösteren müminin cennetle ve cennette hamd eviyle mukabele göreceğini öğreniyoruz. Hiç şüphesiz sonucu cennet olduğuna göre ölüm karşısında hamd ve istirca ederek teslimiyet gösterebilmek çok değerli ama pek de kolay olmayan davranışlardandır. Çoğu kişinin bunu başarabildiğini söylemek oldukça zordur. Bu sebeple de başarabilenlere cennetle mukabele edilmektedir. Aslında ölüm gibi tabii ve önlenemez bir olay karşısında hangi tepki gösterilirse gösterilsin, sonucun değişmesi, gidenin geri gelmesi, onun yokluğunun telafisi mümkün değildir. Hayat Allah'ın ihsanı, ikramı, ölüm Allah'ın fermanıdır. İhsanı gibi fermanını da teslimiyetle karşılamak kula yakışan en güzel yegane tavırdır. Ancak insanoğlu biraz da yapısı, fıtratı gereği özellikle ölüm olayı karşısında her zaman kendisinden beklenen direnci ve teslimiyeti gösterememekte, kendisine hakim olamamaktadır. Ama herhalde sabır ve Allah'a teslimiyetin en çok işe yarayacağı yer de bu tür bir felaket anıdır. Can, mal ve çoluk çocuk gibi kayıpları sabır, teslimiyet, istirca ve hamd ile karşılamak cennetle müjdelenmiş davranışlardandır müminler için. Böyle durumlarda hamd etmek ise rıza göstermek demek olduğu için sabırdan daha yüksek bir erdemdir. Usame İbni Zeyd radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri yani Zeynep, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme adam göndererek çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber getiren kimseye ona dön ve şunu bildir ki alan da veren de Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir eceli vardır. Sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin buyurdu. Hadiste görüldüğü üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölen çocuğun dedesi olarak kızına söyleyeceği sözden çok göstermesi uygun olan davranışı tarif ve tavsiye ediyor. Ve sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tavsiyesine gerekçe olarak değişmeyen bir gerçeği hatırlatıyor ki alan da veren de Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti yani eceli vardır diyor. Böyle nazik hassas zamanlarda bazı değişmez gerçekleri hatırlatmak ve hatırlamak insanı teskin ve teselli eder. Üzüntüden ne yapması gerektiğini şaşırmış, ağzından çıkanı kulağı duymayacak hale gelmiş insanlara bu tür hatırlatmalarda bulunmak hem gönülleri almaya vesile olur hem de akıllarını başlarına devşirmelerine, sabır ve teslimiyet göstermelerine yardım eder. Olay şöyle devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tavsiyesi üzerine kızı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ne olur mutlaka gelsin diye tekrar haber gönderdi. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Sa'd bin Ubade, Muaz İbni Cebel, Ubey İbni Kab, Zeyd İbni Sabit ve başka bazı asaptan kişiler olduğu halde kalkıp kızının yanına gitti. Çocuğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kucağına verdiler. Yavrucak pek zor nefes almaktaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar boşandı. Mübarek gözlerinden mübarek yaşları. Durumu gören Sa'd İbni Ubade radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü bu ne haldir dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu Allah'ın kullarının kalbine koymuş olduğu merhamet duygusudur buyurdu. Hadisin başka bir rivayetinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah'ın dilediği kullarının kalbine koyduğu bir rahmettir. Zaten Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder buyurmuştur. Öyleyse ey Müslüman kardeşim, hastaları ziyaret etmek konusunda da gevşek davranma. Onların hallerini, durumlarını sor, öğren, gücün nispetinde ihtiyaçlarını gidermeye gayret et. Onlara dua et ve dolayısıyla onların dualarını da almış olursun. İşte bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu husustaki yol gösteren hadislerine de uymuş olursun. Güzel ahlak sahibi olabilmek, İslam edeplerini yaşayabilmek ve rızasını kazanabilmek için Allah Azze ve Celle'den yardım isteyelim. Çünkü O Celle Celaluhu salih kullarının dostudur. Bu sebepledir ki Allah Azze ve Celle ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun buyurmuştur. Yani sadıklarla doğru söyleyenlerle beraber olun. Doğru söyleyin, doğruluğa yapışın ki helak olmaktan kurtulasınız ve Allah Teala sizin işlerinize bir ferahlık ve çıkış yolu kılsın. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayetlerine göre o şöyle demiştir: ciddi de olsa, eğlenmek için de olsa yalan hiç doğru değildir. Dilerseniz ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklardan olun ayetini okuyun. İbni Mesud radıyallahu anh ayeti sadıklarla beraber olun şeklinde değil, sadıklardan olun şeklinde okumuş ve bunda herhangi bir kimseye bir ruhsat görüyor musunuz demiştir. Yani bu kesin bir emirdir, sadıklardan olmak. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'dan rivayete göre ise o ayeti şöyle anlamıştır: Allah'tan korkun ve sadıklarla, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ile beraber olun. Allah'ın Resulünün ve ashabının yoluna tabi olun demektir diyor Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Hasan Basri rahmetullahi aleyh de diyor ki, eğer sadıklarla beraber olmak istersen, yani sadıklardan olmak istersen, dünyada zühde sarıl ve diğer din sahiplerinden, yani müşriklerden geri durmaya koyul. İmam Ahmet de rahmetullahi aleyh bize Ebu Muaviye'nin Abdullah İbni Mesud'dan rivayetine göre Allah Resulü'nün şu hadisini aktarıyor. O buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, doğruluğa sarılınız. Muhakkak ki sözde ve amelde doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söylemeye ve doğruluğu aramaya ve tercih etmeye devam ederse sonunda Allah katında sıddık, yani doğrucu olarak yazılır, kayıt edilir. Yalandan da sakının. Muhakkak ki yalan, yalancılık günaha, fucura, yoldan çıkmaya sürükler. Günah da ateşe, yani cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye ve yalanı arayıp tercih etmeye devam ederse Allah katında yalancı, yani kezzap olarak yazılır, bu şekilde kaydedilir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Hadisimiz İmam Buhari'nin edep kısmında, Müslim bir kısmında, ayrıca Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace'de de tespit edilmiştir. Bu hadis-i şerifte dört önemli tabir birbirlerinin zıttı olarak zikredilmekte. Eğer inceleyecek olursak, birincisi sıdk ve karşısında kizb, yani doğruluk ve yalan. Diğerisi de bir, yani iyilik ve karşısında fucur, yani günah bulunmakta. Ayrıca bunlara bağlı olarak da sıddık ve kezzap, yani bunu amelleri yerine getirenler, yani sıdk sahibi sıddık, kizb sahibi kezzap olarak yer almaktadır. Sıdk, doğruluk, doğru söylemek, sözünde ve işinde dürüst olmaktır. Kizb, yani yalan ise bunun tam aksi davranmaktır. Yani doğru söylememek, işinde, gücünde, özünde dürüst olmamak demektir. Sıddık, doğruculuğu, kezzap ise yalancılığı adet edinmiş kişi demektir. Ayet ve hadislerde bir diye ifade edilen, ki bununla ilgili çok fazla konuşulabilir, ancak bütün hayır ve iyilikleri içerir diye özetlemek mümkündür bir için. Fucur ise kötülüğe meyil ve muhabbet etmek, yoldan çıkmak demek olup her çeşit şer ve fesadı ifade etmekte fucur. Dürüstlük, üstün iyilik demek olan bire, bir ise cennete uzanan bir çizgidir malum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ifade ettiği gibi, doğruluğa sarılınız, muhakkak ki sözde ve amelde doğruluk, yani sadakat, sıdk sizi bir'e, yani iyile, iyilik de cennete götürür buyurmaktadır. Bu şekilde sözünde ve işinde doğru olmaya gayret edenler, Nisa suresinin 69. ayet-i kerimede Rabbimiz bildirdiği üzere peygamberlikten sonraki en yüksek mertebeye, yani sıddıkiyete ereceklerdir. Ayette şöyle buyurdu Rabbimiz Allah: Allah'a ve Resul'e kim itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular, yani sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar. Yani şüphesiz bu dünyada salihlerle, sadıklarla arkadaşlık edenler ahirette de onlarla beraber olacaklardır. Eğer bir kimsenin feraseti tamamen yok olmamışsa, kötü kimselerle arkadaşlık etmenin bu dünyada bile zararı olduğunu, çok zararlı olduğunu ve ahirette ise onlara aynı akıbetin beklediğini muhakkak fark edeceklerdir. Rabbim bizlerden akıl nimetini almasın, insanlara da hidayetiyle muamele etsin, onlara hidayet eylesin inşallah. Bu nedenle iyi kimseler bu dünyada sürekli doğrularla arkadaşlık ve dostluk kurmak isterler. Ahirette de o doğrularla birlikte olmak için dua ederler. Yalan ve yalancılık her türlü kötülüğün başı olan fucura sebep olacaktır. Fucur ise Allah muhafaza cehenneme götürür. Yalancılığı adet edinenler Allah katında kezzap diye tescil edilecektir. Hadiste buyurulduğu üzere. Bu önemli bir tespit ve büyük bir uyarıdır. Bu demektir ki sahteciliğin, sahtekarlığın, yalancılığın İslam'da yeri yoktur ve muhakkak ki hesabı sorulacaktır. Hadisin Müslim'deki, İmam Müslim'in sahihindeki rivayetlerindeki doğruluğu düstur edinen sıddık, yalancılığı meslek edinenlerin ise kezzap diye yazıldığı kaydedilmekte. Bu kayıt hadisteki teşvik ve tehdidin bilerek ve isteyerek doğrunun veya yalanın peşine düşenlere yönelik olduğunu göstermektedir. O halde daima doğruyu aramak, doğru söylemek gerekmekte. Yalana ve yalancılığa asla müsamaha göstermemek lazım gelmektedir. Zira alışkanlıklar bilinçsiz hoşgörüler sonucu oluşurlar. Kişi bir kere yalan söylemeye başladı mı onun devamı gelir ve bu artık bu onda bir alışkanlık, bir hastalık olur. Allah muhafaza ki onu cehenneme kadar sürükleyebilir bundan dolayı. Rabbim bizleri cehennem ateşinden muhafaza eylesin. Bir başka hadiste Hasan İbni Ali İbni Ebu Talip, yani Hazreti Hasan radıyallahu anh şöyle dedi: ben Resulullah aleyhissalatü vesselamdan, yani dedemden, şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene bak. Zira gönül sözde ve işte doğrudan huzur, yalandan kuşku duyar buyurduğunu duydum. Tekrar edeyim inşallah. Şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene bak. Yani şüpheliden uzak dur. Zira gönül kalp, sözde ve işte doğru olandan huzur, yalandan kuşku duyar. Yani bir mümin olarak, iman sahibi bir kişi olarak kalbine bak. Sana hangi fetva verilirse verilsin, sen o fetvanın kalbinde oturup oturmadığına bak, o ruhsatı kullanmadan önce. İmam Tirmizi'nin kıyamet kısmında kaydedilmiş bu hadis. Hasan İbni Ali İbni Ebu Talip, malum olduğu üzere Hazreti Ali'nin oğlu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunudur radıyallahu anh. Hicretin 3. yılı Ramazan ayında doğdu. Kendisine Hasan ismini ve Ebu Muhammed künyesini de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Onun yakın ilgisi, şefkati ve terbiyesi altında büyüdü ve aynı zamanda da malum olduğu üzere Raşid halifelerin 5.'sidir. Hazreti Ali'den sonra halifemiz oldu kısa bir süre için. Halifelik hakkında ise Muaviye, Hazreti Muaviye lehine vazgeçmek suretiyle Müslümanlar arasındaki birliği temin etmeye çalıştı. Bu şekilde çıkabilecek büyük bir fitneyi önledi. Cömert ve hakim bir kişiydi. Bu Hazreti Hasan'ın da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 13 adet hadis rivayet ettiği kaydedilmiştir. Allah ondan razı olsun. Aktardığımız hadis genel bir kural olarak şüphe veren şeyi şüphe vermeyenle değiştirmeyi öğütlemektedir. Şüphe veren ile vermeyeni tayin işinde ölçü Müslümanın kalbidir, ifade ettiğimiz gibi. Çünkü Müslümanın kalbi doğrudan tatmin olur, yalandan da tedirgin olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan zayıf bir senetle rivayet edilen bir başka hadiste ise, bir şeyin bana şüphe verip vermediğini nasıl anlayabilirim diyen kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu tavsiyede bulundu: elini kalbinin üzerine koy, çünkü kalp haramdan irkilir ve çırpınır, helalden de sükun ve huzur bulur demiştir. Hadisimiz İmam Heysemi'nin Mecmu'u Zevaid'inde geçmekte. Diğer taraftan iman kesinlik, yani yakin ister. Şüphe asla barındırmaz. İmandan kaynaklanan söz ve davranışların da doğru ve kesin olması gereklidir. Kuşkulu ve tereddütlü işler yapmak yasak, tehlikeli bölgeler yakınında gezinmektir. her an harama düşme tehlikesiyle baş başa olmak demektir. Oysa korkulu rüya görmektense uyanık durmak yeğdir denilmiştir. İşte şüpheli şeyleri terk etmek birçok sıkıntıdan peşinen kurtulmak demektir. Helal ve haram şuuru şüphelilere karşı gösterilecek dikkatli tavırlarla canlı tutulabilir. Özellikle Allah'ın helal haram sınırlarının yöneticiler tarafından değiştirildiği ve bu Allah'ın helal ve haramlarının Müslümanım söyleyen halk tarafından dahi önemsenmediği günümüzde bu konu daha bir önem kazanmıştır. Şüphelileri terk etmek Müslümanı günah işlemiş olma ihtimalinin kahredici endişesinden kurtaracaktır dünyada ve ahirette de inşallah bunun hesabını vermekten kurtulacaktır. Şüphelilerden uzak durup helal olanlara yönelmemiz gerekiyor. Harama düşmekten korunmak böylece sağlanmış olur. İnsan içine sinmeyen veya içinin ısınmadığı konularda uzak kalmalıdır. Gönül yatkınlığı malum olduğu üzere herkes için özel bir ölçüdür. Kişinin kendi durumuna özeldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde geçen müftiler fetva verse de sen kalbine bak hadisi daima ölçü alınmalıdır bu anlamda. Allah'ın azabından korkan Müslümanlar büyük günahlara düşme endişesiyle küçük günahlardan da uzak dururlar. Ebu Süfyan İbni Harp radıyallahu anh malum olduğu üzere Bizans kralı Heraklius ile aralarında geçen uzun konuşmasını naklediyor. Ebu Süfyan radıyallahu anh diyor ki Heraklius bana sordu. O yani Allah'ın Resulü olduğunu söyleyen adam size neleri emrediyor? Ben de sadece Allah'a kulluk ediniz, ona hiçbir şeyi ortak koşmayınız, atalarınızın iman ettiklerini söyledikleri şeyi terk ediniz diyor ve bize namaz kılmayı, sözde ve işte doğruluğu, iffetli yaşamayı ve akraba ile ilgilenmeyi emrediyor dedim. Hadisimiz İmam Buhari'de ve İmam Müslim'de geçmekte. Hadiste görüldüğü üzere Ebu Süfyan'ın radıyallahu anh'ın henüz Müslüman dahi olmadığı bir dönemde verdiği cevabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman olanlara, ashabına namaz kılmayı, sözlerinde ve fiillerinde doğruluğu yani sadakati emrettiğini söylemesi doğruluğun sadakatin ta baştan beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye edilen bir meziyet, özellik olduğunu göstermekte. Sözde ve işte doğru olmak Resul ve Nebilerin ortak daveti ve müşterek özellikleridir. Her Nebi ümmetinden doğru olmalarını istemiştir. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de nübüvvetten önce bile Araplar arasında malum olduğu üzere el-emin yani güvenilir doğru kişi olarak biliniyordu. Allah Azze ve Celle Resullerini sıdk sıfatıyla övmüştür. Birçok ayette ki birkaç tanesini hatırlatalım. Ey Muhammed! Kitapta İbrahim'e dair anlattıklarımızı da an. O şüphesiz dosdoğru bir peygamberdi. Meryem suresinde. Yine ey Muhammed, kitapta İsmail'e dair anlattıklarımızı da an. Çünkü o sözünde doğru bir kimseydi. Tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. Yine Meryem suresinde geçiyor. Yine diğer bir ayette kitapta İdris'e dair anlattıklarımızı da an. Çünkü o dost doğru bir peygamberdi. Meryem suresinde geçen bir ayet yine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste bizi aldatan bizden değildir buyurmuştur ki hadis İmam Müslim'in iman kısmında geçmekte. O halde Müslümanın gerçek kazancı bütün muamelelerinde, bütün işlerinde Müslümanca yani dürüst davranmaktadır. Doğru sözlülük özellikle kul haklarıyla ilgili konularda çok daha büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında Müslüman eğer ticaret yapıyorsa sattığı malın vasıflarını doğru aksettirmesi gerekmektedir. Aksi halde büyük ölçüde bir aldatma söz konusu olur. Yalana dayalı malın kusurlarını gizleyen ilanlarla gereksiz övücü reklamlarla elde edilen servetlerin eninde sonunda elden çıkacağı gayet açıktır. Bu durum sayısız misallerle ortadadır. Haksız kazanç, kara para gibi kavramlar Müslümanın dürüstlük vasfına terstir. Az da kazansa Müslümana doğruluk, sadakat, sıdk yakışır. Çünkü bereket dürüstlüktendir. Allah'ın bereket verdiği kazanç ise asla küçük olamaz. Yani bereketlidir. Müslüman sattığı, yani alışverişe konu olan malın ne ayıbı varsa açıklaması gerekir ve gizlemesi haramdır. Kusurun sonradan ortaya çıkması pazarlığın da fesine sebeptir fıkhen. Yalan söylemesi de evinin bereketini götürür batınen. Doğru yalansız ticaret yapan kişi az kâr etse de kazancının bereketini görür Allah'ın izniyle. Dilin doğruluğu, yani doğru sözlü olmak da aynı şekilde sıdktır. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi. Bu da haberlerde veya haberleri içine alan şeylerde olur. Haberde ya geçmiş ya da gelecekle ilgili olur malum olduğu üzere. Verdiği sözde durup durmamak gelecekle ilgilidir. Sözünü korumak herkesin borcudur ve Müslüman mutlaka doğru söylemelidir. Doğruluğun, yani sıdkın en meşhur, insanlarca en bilinen, en açık şekli de budur. Yani yalan söylememek, doğru neyse, hak neyse onu söylemektir insanlara karşı. Bu açıdan değerlendirildiğinde de eşya hakkında, mal hakkında, satılan ürün hakkında olanın aksine haber vermekten dilini koruyan kimse, yani yalan söylemekten dilini koruyan kimse bu anlamda sadık olarak değerlendirilir. İbn Abbas radıyallahu anh buyuruyor, 4 sıfata sahip olan kârdadır. Bunlar doğruluk, sıdk, haya, güzel huy, yani güzel ahlak ve Allah'a şükretmektir. Birisi dünyada doğru insan görmedim deyince Hakim rahmetullahi aleyh, doğru olsaydın doğruları bulurdun demiştir. Bu da malum olduğu üzere bir gerçektir. Kişi eğer kendisi doğruysa doğrularla beraber yaşar. Eğer kişi kendisi Allah muhafaza yalancıysa etrafına da Rabbim yalancıları dolduracaktır. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in alimleri bir insanda 3 şey bulunduğu vakit onun kurtulmuş olduğunda birleşmişler, ittifak etmişlerdir. Birbirinin tamamlayıcı olan bu 3 şey bidat ve nefsani arzulardan halis olan İslam, şeksiz şüphesiz bidat hurafe olmayan, amelde Allah için doğruluk, sadakat, sıdk ve helal ve temiz yiyecektir. Sözlerimize ara verirken sadık, salih ve muttaki müminlerden olabilmek, güzel ahlak sahibi, İslam edeplerini yaşayan ve bu iman ve takva ile Allah yolunda cihad edip rızasını kazanabilmek için Allah Azze ve Celle'den yardım isteyelim. Ondan hidayet ve bağışlanma dileriz. Ona tevbe ederiz. Nefsimizin kötülüklerinden ve kötü işlerimizden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayete erdirdiğini kimse saptıramaz. Saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Ya Rabbi bizi, neslimizi ve sevdiklerimizi koruyup gözet. Ya Rabbi bizlere önce idrak edebilmeyi nasip eyle, yakin nasip eyle, öğrendiklerimizle amel ederek bu amellerimizi senin sevgine ve yardımına layık olabilmemize vesile eyle. Ya Rabbi bizi, ehlimizi, neslimizi ve bütün müminleri şeytanın, kafirlerin, zalimlerin ve tağutların şerrinden koruyup gözet. Bizi ve neslimizi güzel ahlak, edep ve haya sahibi kullarından eyle. Senin emirlerini yerine getirebilmemizde, Resulünün yoluna tabi olabilmemizde ve senin sevginde samimi olabilmemizde kerem ve ihsanınla bizlere yardımcı ol. Ya Rabbi canımızı Müslüman olarak al ve bizleri salihler, sadıklar ve şehitler zümresine dahil et. Ya Rabbi Allahümme amin. Davamızın başı ve sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

0: Güzel efendim.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Keçi kurban 1850, koyun kurban 2300 liradır. HB İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. 0216 630 28 28.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Mutfak dolapları, banyo dolapları, çocuk odası, gardırop, vestiyer ve evinizin her türlü mobilya işlerini tecrübeli ekibimizle yapıyoruz. Ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetlerimiz için bizi arayın. Alfa Dekor 0532 293 49 97 Başakşehir.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212

0: umutkervanı.org.tr.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
4: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
5: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
6: Özel FM
5: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Valide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
4: Halı yıkamada yepyeni bir uygulama. Halınızı getirin, profesyonel ekibimizle metrekaresini 70 liradan yıkayalım, ambalajlayıp teslim edelim. Ayrıca ev ve büro koltuklarınızın temizliği için de bizi aramadan karar vermeyin. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 umutkervanı.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkım domates 139.99, çalı fasulye 119.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533-190-4454.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
5: Kurbanınız mazlumlara ulaşan bir emanet olsun. Bağışlarla sofralar bereket dolsun. Dualarda yeriniz olsun. Büyükbaş kurban hisse bedeli 4000, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. Heybe İnsani Yardım Derneği 0553 668 27 28.
14: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena. İnneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlül ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikmi bis salihin ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Alallahu teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. İstagfir lehum evla testagfir lehum. İn istagfir lehum 70 merreten felen yağfirallahu lehum. Zalike bi ennehum keferu billahi ve rasulih. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Değerli kardeşler, bilindiği gibi Tevbe suresinin tefsirini yapıyorduk. 80. ayete kadar gelmiştik. Bugünden itibaren inşallah Teala 80. ayetten devam edeceğiz. Daha önce biliyorsunuz, özellikle Tevbe suresi Tebük seferi sırasında indiği için hem Tebük seferine katılanlar, katılmayanlar hakkında, özellikle münafıklar hakkında birçok ayet inmişti. Ondan devam ediyor inşallah. Cenab-ı Allah buyuruyor ki bu 80. ayette İstağfir lehum evla testağfir lehum. Ey Resulüm, onlar için ister af dile, ister af dileme. İster bağışlanmayı dile onlar için, ister bağışlamayı dileme. Yani münafıklar bir şey yaptıkları zaman geliyorlar, hemen yemin ediyorlardı. Vallahi biz demedik, vallahi şunu yapmadık, vallahi bunu yapmadık diye. Sonra da Allah Resulüne geliyorlardı, bizim için affedilmemiz için Allah'a dua yap diyorlardı. Allah-u Teala da onlar hakkında diyor ki İstağfir lehum evla testağfir lehum. Onlar için ister af dile, ister dileme. İn istağfir lehum seb'ine merraten, şayet onlar için 70 defa da af dilesen, felen yağfirallahu lehum, Allah onları asla affetmeyecektir. Neden? Çünkü zalike bi ennehum keferu billahi ve rasuli. Onların böyle olmalarının sebebi, yani onları Allah'ın affetmemesinin sebebi Allah ve Resulünü inkar etmeleridir. Her ne kadar münafıklar Müslümanların nezdinde Müslüman olarak zahiren görünüyorlarsa da kalplerinde nifak olduğu için, Allahu Teala Celle Celaluhu onların kalplerini bildiği için, kalplerindeki nifakı bildiği için Allah katında onlar kafirdir ve onlar için af dilenemez ve af dilense dahi onlar için dilenen affın Allah katında hiçbir değeri yoktur. Buradaki seb'ine, 70 defa da af dilesenden maksat sayı bildirmek için değildir kardeşler. Kesretten kinayedir. Yani ne kadar af dilersen dile, Allah onları affetmeyecek demektir. Bu bizim şeyimizde de vardır. Mesela Arapçada işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bal 70 derde devadır gibi. Bu esasla tam 70 derde deva olduğunu göstermez, çok derde devadır manasındadır. Biz de bunu kullanırız. Nasıl kullanırız? Gideriz bir adamla sözleşiriz. İşte orada falan saatte, saat 12'de buluşalım deriz. Adam 10 dakika geç geldiği zaman, ya nerede kaldın, 40 saatten beri seni bekliyoruz deriz. Yani esasında orada 40, gerçekten de 40 saat beklediğimizi ifade etmeyiz ya. Çok beklediğimizi, çok beklettin beni anlamında kullanırız. Burada da Cenab-ı Allah bu 70'i kesretten kinaye olarak kullanmaktadır. Yani ne kadar ister 70'ten az, ister 70'ten çok, ne kadar onlar için af dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Zalike bi ennehum keferu billahi ve rasuli. Bunların böyle olmasının sebebi de Allah ve Resulünü inkar etmeleridir. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasık bir kavmi asla hidayete erdirmez. Kardeşler, fesaka fiili Arapçada bir şeyden çıkmak demektir. Mesela fare deliğinden çıktığı zaman fesekal fe'retü min cuhrihi denir. Yani fare deliğinden çıktı. Fısk bir çizgiyi aşmak demektir. Bir şeyden dışarı çıkmak demektir. Hattan, huduttan dışarı çıkmak demektir. Bu da iki türlü olur. Birisi inkar etmemek şartıyla günah işleyerek çizgiyi aşmak. Mesela işte bir kimsenin içkinin haram olduğunu bildiği, iman ettiği halde içki içmesi. Bu isyan olarak, günah olarak çizgiyi aşmaktır. Hatta aşmaktır, günahtır. Bir de reddederek, inkar ederek çizgiyi aşmak vardır. Bu da küfürdür. Mesela içki niye haram olsun canım demek. Böyle dediği zaman içkinin haram olduğunu reddettiği için, kabul etmediği için çizgi açarak işiyor ama küfre giriyor. Burada ise kafirler içinde aynı fısk kelimesini kullanmışlardır. Bunlar inkarla sınırı açtıkları için bunlara da fasık denmiştir. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasık yani kafir bir kavmi asla hidayete erdirmez. Buradaki fısk küfür olan fısktır. İnşallah da bu ayetin 84. ayette bu ayete döneceğiz inşallah yine. Ferihal muhallefune bimak'adihim. Geride kalanlar, muhallefun olanlar, muhallefun geride kalanlar demektir kardeşler. Yani Tebük seferine gitmeyip geride kalanlar, Medine'de kalanlar. Evet, ferihal muhallefune bimak'adihim. Medine'de sefere gitmeyip Medine'de oturup kalmalarına sevindiler bu geride kalanlar, münafıklar. Hilafe Rasulillahi ve kerehu ey yucahidu bi envalihim ve enfusihim fi sebilillah. Allah Resulüne, sırf Allah Resulüne muhalefet olsun diye Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmeyi çirkin gördüler. Ve kerehu ey yucahidu bi envalihim ve enfusihim fi sebilillah. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmeyi de kerih gördüler. Ve galu ve dediler ki, çirkin görerek, kerih görerek dediler ki ve galu la tenfiru fil har. Dediler ki sıcakta savaşa gitmeyin dediler. Har sıcak demektir. Sıcakta savaşa gitmeyin. Çünkü tam yazındı, Ramazan ayıydı. Tebük seferinin olduğunda tam hurmaların devşirilme bir zamanıydı. Dediler ki bu sıcakta savaşa mı gidilir dediler. Kendileri savaşa gitmedikleri gibi insanları da savaşa gitmekten alıkoymak istediler. Bu sıcakta savaşa gidilmez, bu sıcakta savaşa gitmeyin dediler. Kul ey Resulüm onlara de ki naru cehenneme eşeddü harra. Ey Resulüm onlara de ki cehennem ateşi daha sıcak de. Siz belki 40 derecelik, 45 derecelik, 50 derecelik sıcağı sıcak diyorsunuz. Bu sıcakta biz savaşa gitmeyiz diyorsunuz. Ama cehennemin sıcağı, cehennemin ateşi daha kızgındır, daha sıcaktır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadislerinde cehennem ateşi dünya ateşinden 70 kat daha şiddetlidir demiştir. Ya da dünya ateşi cehennem ateşinden 70 defa hafifletilmiştir demiştir. Başka bir rivayette de, gelen rivayette de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer cehennemden iğne deliği kadar dünyaya bir göz açılsaydı dünyayı yakardı, kavururdu demiştir. Evet. Bu sıcakta savaşa gidilmez diyenlere de ki ey Resulüm cehennemin sıcağı daha kızgındır, daha sıcaktır. Levkanu yefkahun. Bak fıkıh kelimesi geçti. Yefkahun, fıkh. Fıkıh derin anlayış, derin kavrayış demektir kardeşler. Onun için levkanu yefkahun. Keşke bilselerdi, keşke anlasalardı. Meselenin iç yüzünü bilmek demektir fıkıh. Bir meseleyi bütün yönleriyle bilmek demektir fıkıh. Keşke meseleyi bütün yönleriyle bilselerdi, akledebilselerdi diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eli silah tutan bütün 15 yaşından yukarıdaki bütün erkekleri savaşa çağırmıştı. Seferberlik diyoruz biz. Buna nefiri am denir Arapçada. Fakat bu münafıklar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler, yalandan mazeretler uydurdular. Biz işte bu sıcakta gidemeyiz, bize izin ver kalalım dediler. Ya da şu şu şu mazeretlerimiz var, bize izin ver, savaşa gitmemeye izin ver dediler. Allah Resulü onların kalplerini bilemeyeceği için onların yeminlerine bakarak tamam size izin verdim diyordu. Ama Allah-u Teala gönderdiği ayette onların tüm bu mazeretlerinin yalan olduğunu, mazeretlerin falan olmadığını, sırf savaşa gitmek gitmemek için mazeret uydurduklarını çeşitli ayetlerde beyan etmektedir Allah-u Teala Celle Celaluhu. Bak şimdi ne diyor? فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Dahika Arapçada gülmek demektir, bekada ağlamak demektir. Diyor ki فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Kazandıklarından dolayı onlar kazandıklarına ceza olarak onlar çok ağlasınlar, az gülsünler diyor Cenab-ı Allah. Kendi kendilerine kazandıklarının cezası olarak çok ağlasınlar, az gülsünler diyor. Çünkü öbür taraftaki kendilerine verilecek cezanın, azabın şiddetini görselerdi çok ağlarlardı. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için de aynısını söylüyor. Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah Resulü'ne gösterilenler bize de bir gösterilseydi, cehennemliklerin hali bize bir gösterilseydi, çalışmaya bile gitmek istemezdik. Bir ekmeğe talim eder, gece gündüz ibadet etmeye çalışırdık. Allah Resulü öyle söylemişti. Eğer dünyadan tamamen elinizi eteğinizi çekmeyeceğinizi bilseydim, kabirdeki azap görenlerin azabını size işittiririm demişti Allah Resulü bir gün. Düşünün ki biz kabirdekilerin, şu mezar yanında oturanlar, her gün kabirdekilerin azap görürken bağırdıklarını, çağırdıklarını duysak yemek yiyebilir miyiz? Rahat yatabilir miyiz? Nitekim Allah Resulü bir gün ashabıyla bir kabrin yanından geçerken dedi ki şu iki kabri göstererek şu iki kabrin sahibine azap ediliyor dedi. Bak Allah Resulü duyuyor azabını. Onlar büyük bir sebepten dolayı da azap edilmiyor dedi. Sonra durdu. Hayır büyük sebepten dolayı azap ediliyorlar dedi. Birisi idrar sıçramalarından sakınmazdı. Birisi de kovuculuk yapardı, laf taşırdı dedi. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insan kabre konur konmaz iki tane simsiyah gök gözlü melek gelir, onu oturturlar. Çünkü insan kabre konur konmaz hemen ruhu iade ediliyor ona. Hatta diyor ki üzerini örtüp de kabirden gidenlerin ayak sesini bile işitir diyor. Ölü. İki tane simsiyah gök gözlü melek gelir, onu oturturlar ve mümine der ki dünyadayken şu adam hakkında ne diyordunuz? Şu adam dedi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O da der ki ben dünyadayken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diyordum der. Biz de zaten senin böyle dediğini biliyorduk derler ve artık bir güveynin rahatça uyuyup yatıp uyuduğu gibi kabrinde rahatça yat uyu derler. Kabri 70 lira genişletilir ve aydınlatılır der. Sonra münafığa varırlar. Münafığa da aynı soruyu sorarlar. Münafık der ki vallahi dünyada bir şeyler diyordum ama şu anda ne dediğimi unuttum der. Unutmaz olasın derler. Ona öyle bir gürz vururlar ki insanlar ve cinlerin dışındaki bütün mahlukat onların bağırmasını duyar der. Hayvanlar duyar. Kabirdeki bağıranların, çağıranların şeylerini hayvanlar duyar. Onlar anlatamadıkları için. Kafire varırlar. Kafire de aynı soruyu sorarlar. Kafir de der ki ha ne diyorsunuz? Sizi anlamıyorum der. Ona da derler ki anlamaz olasın derler. Ellerindeki gücle ona da öyle bir vururlar ki yine insanlar ve cinlerin dışındaki bütün mahlukat onun bağırmasını işitir derler. Dolayısıyla burada Cenab-ı Allah Celle Celaluhu onlara diyor ki فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Yaptıklarına ceza olarak onlar çok ağlasınlar, az gülsünler diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. فَاِنْ رَجِعَكَ اللّٰهُ اِلَى تَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْحُرُوجِ. Eğer Allah seni o geride kalanların yanına döndürdüğü zaman, tekrar bir sefere çıkmak istediğinde, tekrar başka bir savaşa gitmek istediğinde فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْحُرُوجِ, seninle beraber savaşa çıkmak isterler. Hani Tebük'e gitmediler ya, ondan sonra Tebük'ten sonraki sefere gitmek istemişler bu münafıklar. Biz de katılalım diye. Allahu Teala da öyle diyor. Fe in raca'aka Allahu ila taifetin minhum fasta'zenuke lil khuruc. Seninle beraber çıkmak isterler. Fe kul, onlara de ki ey Resulüm len tahricu ma'iye ebeda. Benimle artık asla çıkmayacaksınız. Benimle artık asla savaşa gidemeyeceksiniz, gitmeyeceksiniz. وَلَنْ تُغَاتِلُوا مَعْيَا عَدُوَّا, ve benimle düşmanlarla asla savaşmayacaksınız. Onlar orada gitmedikleri için artık onlar hakkında yasak geldi ve Müslümanlar, Peygamberimiz ve iman edenlerle beraber onların savaşa çıkmaları, cihada gitmeleri yasaklandı. Siz bundan sonra benimle asla çıkmayacaksınız ve düşmanlarıma karşı da asla bizimle beraber, benimle beraber savaşmayacaksınız dedi. İnnekum raditum bil gu'udi evvele merratin. Sizler daha önce oturup kalmaya razı olmuştunuz. Razı olmuştunuz. Savaşa gitmeyip evlerinizde oturup kalmaya daha önce razıydınız. Bunu seviyordunuz, seviniyordunuz bunu. İyi ki gitmemişiz diyorsunuz. Bu sıcakta savaşa mı gidilir diyordunuz. Savaşa giden müminleri ahmaklıkla suçluyordunuz. Ahmaklar, gerizekalılar, evlerinde rahat rahat durmak varken, hurmaları devşirmek varken bu sıcakta savaşa gittiler diyorlardı. Allah da bunu öyle diyor. İnnekum raditun bil gu'udi evvele merratin. Siz daha önce, bundan önce oturmaya razı olmuştunuz. Fa'udu me'al halifin. O halde geride kalanlarla beraber oturmaya devam edin. Buradaki geride kalanlar kimdir diye soru sorulmuş. Müfessirani kiramdan iki tane görüş belirtilmiş. Kadınlar ve çocukların oturduğu gibi siz de onlarla beraber oturun kalın. Yani onları bir yerde kadınların seviyesine düşürüyor. Cihat, hani kadınlara cihat farz değil, şey değil ya. Kadınların ve çocukların oturduğu gibi oturun kalın evinizde. İkinci görüşse ki bu daha doğru bir görüş. Hani savaşa gidemeyen özürlüler vardı. Amalar vardı, topallar vardı, hastalar vardı. Mesela bunlar gerçek özür sahipleriydi. Bunlar savaşa gidemiyorlardı. Geride kalanların oturup kaldığı gibi siz de oturup kalın derken, mazeretlerinden dolayı savaşa gidemeyenlerin oturup kaldığı gibi siz de oturup kalın diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Şimdi en dehşetli ayet geliyor ki günümüzün imamlarının itikadı tehlikeye kapıldığı bir ayet. وَلَا تُسَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir yerde itaptır. Allah Resulü'nü bir yerde kınamadır bu. Hani zelle dediğimiz şey var ya, ondandır. Bu ayetin iniş sebebi şudur. Münafıkların başı olan Abdullah İbni Übey İbni Selül ölünce oğlu Abdullah, ki oğlunun adı da Abdullah'tı. Oğlu Abdullah halis bir Müslümandı. Gerçek bir mümindi. Belki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gömleğini buna kefen olarak giydirirsem Allah affeder belki diyerek babası ölünce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ya Resulallah, gömleğin birini versen de babama sarsam dedi. Kefen olarak dedi. Allah Resulü Abdullah'ı kırmadı, gömleğini verdi. Bazı tefsirlerde de diyor ki belki hani can boğaza dayanmadıkça iman geçerlidir biliyorsunuz. Tevbe de geçerlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belki gerçekten de iman etmiştir diyerek, oğlu gelip onu isteyince belki gerçekten iman etmiştir diyerek diyor bazı müfessirler, gömleğini verdi diyorlar. Ve gömleğini verdi ona. O da babasını yıkadı, kefenledi ve namazını da Allah Resulüne dedi ki ya Resulallah, babamın cenaze namazını kılar mısın dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı. Hazreti Ömer önüne gerildi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin. Ya Resulallah, bir kafirin namazını mı kılacaksın dedi. Bir kafirin namazını mı kılacaksın ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü şu 80. ayete atıfta bulunarak, bu ayete geri döneceğiz demiştik. İstağfir lehum evla testağfir lehum ve in testağfir lehum seb'ine merraten felen yağfirallahu lehum ayetine atıfta bulunarak. Yani onlar için ister af dile ister af dileme. 70 onlar için 70 defa da af dilesen Allah onları affetmeyecektir ayetine atıfta bulundu. Niye atıfta bulundu? Çünkü Allah Resulü bu ayetle sanki serbest bırakılmış gibi anladı. Yani burada Allah beni serbest bıraktı dedi. Çekil ya Ömer. Allah beni serbest bıraktı. Ben onlar için af da dilesem zaten Allah kabul etmeyecek dedi. Ama ben samimi olarak münafıklardan birçoğunun Müslüman olmasını ümit ediyorum dedi. İşte bu ayete atıfta bulunarak. Bir rivayete göre gitti Allah Resulü, ki doğru olan rivayet budur. Bir rivayete göre gitti Allah Resulü, onun namazını kıldırdı, sonra mezara gitti, kabrinin başında durdu o gömülünceye kadar. Dönünce bu ayet indi. Neydi ayet, bir daha diyelim? Bu ayet ve la tusalli ala ehadin minhum mate ebeda. Onlardan ölen hiç kimseye artık ebedi olarak namaz kılma. Ve la tegum ala kabri. Kabrinin üzerinde de durma sakın. Yani mezara da gitme onlar için. Onların mezarına da gitme. Kabrinde de durma dedi. İnnehum keferu billahi ve rasulihi ve matu vehum fasikun. Çünkü onlar Allah ve Resulüne küfrettiler. Allah ve Resulüne inkar ettiler ve fasıklar olarak öldüler. Yani kafirler olarak öldüler dedi. Bu ayet indikten sonra ne Allah Resulü ne de sahabilerden hiçbir kimse kafirin namazını kılmamıştır, cenaze namazını. Bu ayet indiği günden itibaren hiçbir Müslüman bir kafirin cenaze namazını kılamaz. Kafir olduğu bilinen, kesin bilinen bir kafirin cenaze namazını kılamaz. Şimdi imamlara sesleniyorum. Bu ayete karşı ne yapacaksınız siz? Yarın Allahu Teala huzuruna çektiğinde, ben size böyle emretmedim mi dediğinde ne yapacaksınız Allah'ın huzurunda? Önünüze gelen her kafirin namazını kılıyorsunuz. Allah'a şirk koşanların, Allah'a küfredenlerin, Allah'ın ayetleriyle dalga geçenlerin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sünnetiyle dalga geçenler geberip önünüze geldiğinde utanmadan cenaze namazını kılıyorsunuz. Allah'ın bu ayetini hiçe sayıyorsunuz ve kafir oluyorsunuz. Çünkü kafirin cenaze namazını kılmak demek bu ayeti hiçe saymak demektir. Allah'ın bu ayetini tanımamak demektir. Ya da ey Allah, sen böyle desen de ben onun namazını kılacağım demektir. Allah'la nizalaşmak demektir. Ey Allah, bu sana küfretse de, bu sana şirk de koşsa, senin ayetlerini inkar etse, senin peygamberinden, peygamberin sünnetinden dalga da geçse, yine de sen bunu affet demektir. Allah, ben kafirleri asla affetmeyeceğim, müşrikleri asla affetmeyeceğim derken, sen onun cenaze namazını kılarken, ey Allah, bu küfretse de, şirk de koşsa, senin ayetlerinle dalga geçse, hükümlerinle dalga da geçse, sen yine de bunu affet diyorsun Allah'a. Allah'la dalga geçmek gibidir bu. Ne olacak ey imamlar? Sizin haliniz öbür tarafta ne olacak? Aldığınız 50 bin lira, 70 bin lira maaşınız için imanınızı çöpe atıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Adamlar Hayatları boyunca Allah'a inkar ediyorlar. Allah'ın ayetleriyle dalga geçiyorlar. Allah diye bir şey yoktur diyorlar. Ben görmediğime inanmam diyorlar. Din afyon diyorlar. Peygamberimize çöl bedevisi, Kur'an'a çöl kanunu diyorlar. Ama geberdiği zaman leşlerini caminin önüne getiriyorlar. Ve o imam da utanmadan, sıkılmadan, kendisi de biliyor kafir olduğunu ve onun cenaze namazını kılıyor, maaşımdan olurum diye, sürülürüm diye. Ama Allah diyor ki, papazlara ve rahipler için söylediği onlar için de geçerlidir, onlar karınlarına ateş yiyorlar diyor. Şimdi bir tane imam diyebilir mi ben bunun cenaze namazını kıldırmıyorum diye? Dese maaşından olacak, sürülecek. Maaşı için din satıyor, din. Ondan sonra da gidiyor, ona telkinde bulunuyor mezarın başında. Ey falan, eğer sorgu melekleri geldiğinizde de ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya adam Allah'a inanmıyor, nasıl telkinde buluyorsun? Edepsiz herif, ahlaksız herif. Hayatındayken La ilahe illallah dememiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulüh demiş. Ölüsü mü diyecek onu? Ama hani caminin önüne bir şey getirmişler, cenaze getirmişler. Köyünüzde bilmem şeyde gittiniz, kafir olup olmadığını bilmiyorsunuz. Hüsnü zan göstererek namaz kılabilirsiniz. O kafir bile olsa sizin yaptığınız duanın ona hiçbir faydası olmayacaktır. Size de bir sorumluluk olmaz. Çünkü siz kafir olarak kılmadınız onun namazını. Müslüman olduğunu zannederek kıldınız. Ama biliyorsunuz ki kafir olduğunu biliyorsunuz açık. Kılamazsınız. Ama maalesef Müslümanlar dinlerini bilmiyorlar. Herkesin kafir de olsa, müşrik de olsa, mümin de olsa namazını kılıyorlar. Yani bir daha söylemiştim bunu. Adam kendi videosunu çekiyor. Bakın kardeşler, kendi videosunu çekiyor. Ben inanmıyorum diyor videosunda. Ben ateistim. Ben öldüğüm zaman bana İslami bir tören yapmayın. Yani namazımı kılmayın. Benim cesedimi hastanede kadavra olarak kullansınlar. Eğer bunu da yapmazlarsa deniz atsınlar, denizdeki balıklar yesinler. Bunu da yapmazlarsa sokağa atın, çoluk çocuk oynasın cesedimle diyor. Sonra da kafasına kurşun sıkıyor, tabancayı buraya dayıyor. Video çekerken geberiyor. Bir bakıyorsunuz Kocatepe'de 200 kişi var cenazesinde. Şimdi o imam şu ayete göre ne olur kardeşler? Bir, bu ayeti hiçe saymıştır. Ya da ey Allah, bu sana da inanmasa da sen onu yine de affet demiştir. Veya üçüncü bir şey, kafirin de cenaze namazının kılınabileceğine hüküm vermiştir, fetva vermiştir. Bu da küfürdür. Çünkü kafirin cenaze namazını kılmak da caizdir dediğiniz an harama fetva vermiş olursunuz. Bu da küfürdür. Birkaç tane imamla konuştum. Nasıl kılıyorsunuz bunu, utanmıyor musunuz diye. Ben diyor abdest almadan gidiyorum diyor. Böyle diyor. Ben diyor kılıyorum ama abdest almadan gidiyorum diyor. E senin abdest almadan geldiğini halk biliyor mu? Senin orada namaz kıldırdığı zaman imam namazı kıldırdı diyor mu, demiyor mu? Güya kendini böyle kurtarmaya çalışıyor. Bir tane müftüyle konuşmuştum Almanya'dan. O da öyle söylemişti. Belediye başkanının diyor, müftüyüm diyor falan yerde diyor. Milas'ta diyor, müftüyüm diyor Milas'ta. Muğla'nın Milas'ta. Müftüyüm diyor. Belediye başkanının babası ölmüş diyor. Belediye başkanının babası ölmüş ya diyor. Müftü kıldıracak cenaze namazını diyor. Beni çağırttı diyor. Ben de gitmedim diyor. Bir imama dedim ki diyor, git kıldır dedim diyor. Müftünün yaptığına bakın müftünün. Lan kılınamazsa imamı nasıl gönderiyorsun? Sen kılamazsan, ben kafir olmayayım, sen kafir ol diye mi gönderiyorsun? İmam gitmiş diyor, şey kabul etmemiş. Belediye başkanı, müftü bey gelecek demiş diyor. Beni aradı, ben yine gitmedim. Bu sefer belediye başkanı vali aramış diyor. Efendim müftü bey, babamın cenaze namazını kıldır diye çağırıyorum da gelmiyor demiş. Vali diyor beni aradı, çabuk oraya git cenaze namazını kıldır dedi diyor. Oraya gittim diyor ama abdestsiz gittim diyor. Vallahi böyle anlattı. Dedim ki sen şimdi onun namazını kıldırmış olmadın mı dedim. Ucube bir durumumuz var kardeşler. Toplumumuzun ucube bir durumu var. Onun için kardeşler, herkesin namı, babanız kafir ise babanızın namazını da kılamazsınız. Ananız kafirse, kardeşiniz kafirse, var değil mi? Oğlu tevhid ehli, babası müşrik, bir sürü insanlar var toplumumuzda şu anda.

yıkaması Müslümanların yıkaması gibi olmaz. Hani Müslümanlar abdest aldırır falan. O pis bir bezin üstüne su dökülür gibi dökülür böyle. Yıkanır. Kefen de aynı Müslümanların olduğu gibi üç kefene sarılmaz. Sünnet kefene sarılmaz. Avret yeri görmesin diye bir beze sarılır. Götürülür. O da hani götürülüp gömülmesinin sebebi leşi kokar çünkü. İnsanlara rahatsızlık verir. Kokmasın diye götürülür bir çukura gömülür. Babanız da olsa, ananız da olsa, kardeşiniz de olsa, komşunuz da olsa, dayınız, akrabanız da olsa kafir seher namazını kılamazsınız. Efendim köylüler ne derler? Ben bizim köyde böyle birisi vardı, hem de benim akrabalarımdan ateist. Ben Allah'ı şey ettiklerinde ben görmediğime inanmam diyormuş. Cennet cehennem diye bir şey yok diyormuş. Ben dedim ki bakın bu geberdiği zaman kardeşleri dedi bana bunu. Bütün kardeşleri söyledi bana. Bakın bu geldiği zaman bunun cenazesini kılamazsınız. Kılarsanız siz de küfre girersiniz dedim. Birisi dedi ki orada ya ama bütün köylü bizi ayıplar dedi. Yani bir kardeşinin namazında kılmadı diye. Köyün ayıplamasına dikkat ediyor da Allah'ın yarın onu hasım olarak karşısına almasından korkmuyor. Benim ayetlerimi neden hiçe saydın demesinden hiç korkmuyor. Benim düşmanıma nasıl? Bir de benden af diledin benim düşmanım için. Evet. Radu bi ey yekunu me'al havalifi ve tubi ala gulubihim fehum la yefkahun. Radu bi ey yekunu me'al havalifi. Onlar geride kalanlarla oturmaya razı oldular diyor Cenab-ı Allah. Radu, razı oldular. Radu bi ey yekunu me'al havalifi. Onlar geride kalanlarla cihada gitmeyip Allah Resulü'nün emrini hiçe sayıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip yalandan mazeretler uydurarak yeminler ederek cihada gitmeyip geride kalanlarla mazeretli olan insanlar ya da kadınlar ve çocuklarla oturmaya razı oldular onlar. Bundan dolayı da ve tubi ala gulubihim kalplerine mühür basıldı onların. Ve tubi'a ala gulubihim. Onların kalplerine mühür basıldı. Tap hala kullanıyoruz tapı. Resim tap etmek falan deriz. Tap etme. Hala kullanıyoruz. Basmak demektir. Tubi'a basıldı. Evet. Ve tubi'a basıldı ala gulubihim. Onların kalplerine mühür basıldı. Böyle bir ayet daha var mıydı bir yerde? Bugün yatsı namazında okumuştum. Neydi? Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ebsarihim gışave ve lehum azabun azim. Evet. Hatemallahu ala kulubihim. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin önüne de bir perde çekmiştir. Ve ala ebsarihim gışave. Gözlerinin önüne de bir perde çekmiştir. Ve lehum azabun azim, onlar için şiddetli bir büyük bir azap vardır diyor. Bak kardeşler, yaratılmışta insan Allahu Teala onun yaratılmışta kafir olacağını, iman etmeyeceğini bildiği halde yaratılışta kalbine mühür basmamıştır. Tebliğ açıktır onlar. Ebu Cehil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun iman etmeyeceğini bilmiyordu. İman edip etmeyeceğini bilmiyordu. İman eder ümidiyle hiç durmadan ona tebliğde bulundu değil mi? Hiç durmadan tebliğde bulundu. Ama Allah biliyordu. Eğer daha baştan kalbine mühür bassaydı o zaman ya Rabbi benim kalbime mühür basmasaydın ben de inanırdım derdi. Ama belli bir tebliğde yapıldıktan sonra artık iman etmeyeceği kesinlik kazandıktan dinle Allah'la Allah'ın ayetleriyle peygamberiyle savaşmaya devam ettiği zaman Allah onun kalbine bir mühür basıyor ve artık o kalbe mühür basıldı mı o kalpten içeriye ne iman girer ne tevbe girer kardeşler. Allah o mühürü kaldırmadan o kalbe iman girmez. Allah da zaten iman edeceklere o mühürü basmaz. Ölünceye kadar iman etmeyecek olanlara o mührü basar Cenab-ı Allah. 85. ayet ve la tucibke envaluhum ve evladuhum. Onların malları ve evlatlarına sakın imrenme. Onların

0: evlat malları ve evlatları seni imrendirmesin. Kimin? O kafirlerin, o münafıkların, o zengin olan kafirlerin, münafıkların malları ve çocuklarının çokluğu sakın seni imrendirmesin. Ve la tucibke emvaluhum ve evladuhum. İnnemâ yuridullâhu en yu'azzibahum biha. Allah onlarla, onlara azap etmek istiyor. Yani onlar mallarından dolayı ve o çok evlatlarından dolayı onlara azap etmek istiyor. Niye? Çünkü kafir oldukları için, mallarını da gayri İslami yollarda harcadıkları için, İslam'ın aleyhinde kullandıkları için mallarını, çoluk çocuklarının çokluğuyla böbürlendikleri için, kibirlendikleri için Allah-u Teala onlardan dolayı onlara azap edecek diyor. Evet. Fit dünya, dünyada onlara azap edecektir. Ve tezheka enfusuhum ve hum kafirun. Evet. Ve onlar ne yaptılar? Kendi kendilerine kötülük yaptılar ve kafir oldular bunlar. Evet. Ondan sonra da biraz önceki 86. ayet ve izâ unzilet suretun en aminu billahi ve cahidu me'a rasulih. Onlara Allah'a iman edin ve peygamberiyle cihad edin diye bir sure indirildiğinde işte zeneke ulit tavli mal mülk sahibi olanlar, varlıklılar minhum onlardan ve galu zerna nekum me'al ga'idin derler. Yani bizi bırak ey Muhammed, bizi savaşa çağırma. Bizi savaşa çağırıp da bizim rahatımızı bozma. Bırak da şu geride kalanlarla, çoluk çocukla, kadınlarla oturalım, rahatımıza bakalım derler. Sonra da radu bi eyyekunu me'al havalifi ve tubi ala kulubihim fehum la yefkahun. Geride kalanlarla beraber oturmaya razı oldular. Bundan dolayı da Allah onların kalplerini mühürledi. Fehum la yefkahun. Artık fıkh edemezler onlar. Anlayış, kalplerindeki anlayış çekildi, alındı. Fıkh edemezler. Hayvan gibi oldular. Hayvan anlayabilir mi? Akledebilir mi hayvan? Yer, içer, birleşir ama akıl denen bir şey yoktur. İyi kötüden ayırma muhasebesi yoktur hayvanda. Onlardan da kalplerine mühür basıldı. Artık iman edemezler, fıkh edemezler artık onlar. Lakinir rasulü vellezine amenu me'ahu, fakat peygambere ve onunla beraber iman edenlere gelince cahedu bi envalihim ve enfusihim, onlar mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ettiler. Peygamber ve onunla beraber müminler Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad ettiler ve ulaike lehumul hayrat, onlar için her türlü hayırlar vardır. Buradaki hayırdan maksat cennettir kardeşler. Ne diyor Cenab-ı Allah? Ve ulaike lehumul hayrat, onlar için hayırlar vardır diyor Cenab-ı Allah. Buradaki hayırlardan maksat cennettir kardeşler. Ve ulaike humul muflihun, ve onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir buyuruyor. Felah, felaha kurtuluşa ermek demektir. Esasında felahın manası kişinin umduğuna nail olması demektir. Bir şey umuyor, onu elde ettiği zaman ona nail olmuştur, değil mi? Buradaki felahtan mana budur. Ama biz neyi umut ediyoruz? Allah'ın rızasına ermeyi ve cennetine girmeyi umut ediyoruz, değil mi? İşte Cenab-ı Allah ve ulaike humul muflihun derken, onlar yani peygamber ve peygamberle, peygambere iman edip onunla beraber mallarıyla canlarıyla cihad edenler umduklarına ermişlerdir. Yani Allah'ın rızasına ermişler ve dolayısıyla cennete girmişlerdir diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Kardeşler, Kur'an'ın bir uslubudur bu. Kur'an'ın uslubu şudur. Allah kafirlerden, onların kötü fiillerinden bahseder. Sonra da onları ebedi kalmak üzere cehennemle tehdit ederken hemen arkasından müminlere, müminlerin güzel hallerinden bahseder ve onların da cennete gireceğinden bahseder. Ya da eğer müminlerden bahsetmişse Cenab-ı Allah, arkasından da hemen kafirlerden bahseder. Bu iki yönlü bir tebliğ vardır burada. Eğer kafirlerden bahseder, arkasından da müminlerin iyi hallerinden ve onların altlarından ırmaklar akan cennetlere gireceğinden bahsedince kafirlere şöyle bir tebliğ vardır. Ey kafirler, bakın benim mümin kullarım şu şu şu şu hasletlerinden dolayı altlarından ırmaklar akan cennetlere girmeyi hak etmişlerdir. Eğer sizler de küfrünüzden dönerseniz, iman eder, onlar gibi salih amel işlerseniz, onlara var olan size de var olacaktır. Böyle bir tebliğ vardır. Müminlerden bahsedip arkasından kafirlerden bahsedince de müminlere şöyle bir tebliğ vardır. Ey müminler, bakın kafirler bu kötü inançlarından dolayı, kötü fiillerinden dolayı ebedi cehennemde kalmayı hak etmişlerdir. Eğer sizler de onlara benzerseniz, onlar gibi bir dünyada yaşarsanız, sizin sonunuz da onlar gibi olur demektir bu. Nitekim ben her zaman için söylüyorum. Bir tane zibidi, benim bu şeyimi, ateist birisi ya da işte kendinin Müslüman olduğunu zanneden birisi şöyle bir şey yapıyor. Bunlar şöyle, müminler asla cehenneme girmeyecek diyorlar. Çünkü hadisleri kabul etmiyorlar, sünneti kabul etmiyorlar. Cehenneme sadece kafirler girecektir ve oradan da bir daha çıkış yoktur diyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah, Allah'ın diledikleri dışında orada ebedi kalıcıdırlar diyor kafirlerden bahsederken Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Buradaki Allah'ın dilediğinden bahset, dilediklerinin dışında günahkar olan müminlerdir. Yani günahları sevaplarından fazla olup Allah'ın affetmeyip cezalarını çekinceye kadar cehennemde kalıp sonra tek affedilip cennete konulacak olan müminlerdir bunlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyuruyor değil mi? Diyor ki işte cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdiği zaman ben Rabbimin huzurunda secdeye kapanacağım. Ya Rabbi ümmeti, ümmeti diyeceğim. Ey Allah'ım ümmetimi isterim diyeceğim. Allah-u Teala'dan bana hitap gelecek, kaldır başını, iste istediğin verilecektir. Ki Kütüb-i Sitte'nin hemen hemen hepsinde var bu şefaatle ilgili hadis. İste istediğin verilecektir diyecek, ben de ya Rabbi ümmetimi istiyorum diyeceğim. Kalbinde şu kadar imanı olanı cehennemden çıkar cennetime koy diyecek. Allah bana bir sınır çizecek, ben gideceğim Allah'ın çizdiği sınır kadarını alacağım, cennete götüreceğim. Sonra gelip yine Rabbimin huzurunda secdeye kapanacağım. Ya Rabbi ümmeti, ümmeti diyeceğim. Ümmetimi istiyorum. Allah-u Teala kaldır başını, iste istediğin verilecek de diyecek. Ben ya Rabbi ümmetimi istiyorum diyeceğim. Kalbinde şu kadar daha imanı olanı cehennemden al cennetime götür diyecek. Yine o kadarını götüreceğim ve tekrar Rabbimin huzurunda secdeye kapanacağım. Allah yine kaldır başını, iste istediğin verilecek diyecek. Ben ya Rabbi ümmetimi istiyorum diyeceğim. Kalbinde hardal tanesi kadar zerre miktarı iman olanı cehennemden çıkar diyecek ve bütün müminler cehennemden çıkarılacaklar. Ama cehenneme girdikten ne kadar sonra bilmiyoruz. Zerre miktardan maksat şunu anlamayın. Yani o adamın işte bazı inanıyor, bazı böyle değil. İmanı sahih olmak şartıyla. İmanı sahih ama imanında zaaf var. Amellerinde çok büyük zaaflar var, günahlar var. Böyleleri içindir. Ama adamlar inanmıyorlar bu. Diyorlar ki cehenneme sadece kafirler girecek, müminler cehenneme girmeyecek diyor. Benim videoyu almış, kullanmış orada. Bak diyor, diyor ki diyor cehennemden çıkacak bazıları diyor diyor. Evet. Allahu Teala Celle Celaluhu ehli sünnetin itikadıdır kardeşler. Sevabı günahından fazla olanlar Allah'ın izniyle cennete girecekler. Sevabıyla günahları eşit olanlar Aras denen yerde, bizim halkımız Arasat derler, der ona. Aras denen yerde kalacak. Bütün cennetlikler ve cehennemlikler, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girdikten sonra onlara da denecek, haydi siz de cennete girin denecek. Günahları sevabından fazla olup da Allah'ın affetmediği insanlar ise günahlarını çekinceye kadar cehennemde kalacaklar. Sonra günahlarını çektikten sonra hayat suyunda yıkanacaklar. Vücutlarının yanıkları gidecek. Fakat alınlarında cehennemden çıktıklarına dair bir işaret olacak cennete girdiklerinde. cennetlikler onun cehennemden gelenler olduğunu bilecek. Daha sonra Allah-u Teala o izi de kaldıracak. Ehl-i Sünnet'in itikadı budur. Başkaları nasıl der? Ayrıca şöyle bir soru sorulabilir. Madem ki cennet müminler için yaratılmıştır, Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. اُعِدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ diyor cennetten bahsederken. Cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Cehennemden bahsederken اُعِدَّتِ لِلْكَافِرِينَ cehennem kafirler için hazırlanmıştır diyor. Şöyle bir soru sorulabilir. Madem ki cehennem kafirler için hazırlanmıştır, öyleyse müminin cehennemde işi ne? Değil mi? Böyle bir soru sorulabilir. Şundan dolayı kardeşler, çünkü Müslümanların imanı olmalarına rağmen yaşantı olarak kafirler gibi yaşadıkları için, kafirler gibi içki içtikleri için, kafirler gibi kumar oynayıp kafirler gibi kadınlar açık gezdikleri için, kafirler gibi evlendikleri için, kafirler gibi cenaze merasimi yaptıkları gibi için, görüyorsunuz değil mi bugünkü cenaze merasimlerini? Kafirlere benzemiyor mu? Kadınlar siyahlar giyiniyorlar. Hiç örtünmeyen kadınlar başlarına bir siyah eşarp örtüyorlar. Ama şuralar hala açık. Aynı kafirler gibi cenazenin başına gelmeye başladılar. Artık cenaze namazı bir tören oldu. Bu sahtekar imamlar. Şu anda kadın erkek karışık cenaze namazı kılıyorlar. Hiçbir imam da demiyor ki ya sizin böyle namaz kılmanız caiz değildir. Geriye çekilin. Demiyor. Oraya gelen kadınların abdesti falan da yok. Ha? Açık saçık çünkü. Çünkü artık cenaze namazını bir tören olarak görüyorlar. Gazetelerde, televizyonlarda görüyorsunuz değil mi? Yani kadınlarla erkeklerin karışık cenaze namazı kıldıklarını görüyorsunuzdur. Hiçbir imam da diyemiyor ki ya sizin böyle durmanız caiz değildir. Bir, tesettürünüz yok. İki, abdest aldınız mı? Cenaze namazı da kılacaksanız mekruh olmasına rağmen erkeklerin gerisinde durmaları lazım. Ama yine de mekruh. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kadınlar gelmişti cenaze kılınacak yere. Allah Resulü dedi ki siz cenaze namazı kılacak mısınız? Hayır dedi. Cenazeyi taşıyacak mısınız? Hayır. Defnedecek misiniz? Hayır. Günahkarlar olarak dönün evinize dedi Allah Resulü. Kadının öyle erkeklerin olduğu yere, camiye, cenaze kılınan yere gitmesi, kabre gitmesi mekruhtur kardeşler. Hele açıksa haramdır. Kadınların çoğu haramdır. Gidiyor erkeklerin içinde, o da aynı erkekler gibi kürekle toprak atıyor, bilmem ne yapıyor falan ediyor. Hiçbir imam da diyemiyor ki dese lafımı yaparlar, dese beni şikayet ederler, dese ya orada bakan var belki vali var, belki emniyet müdürü var, hakkında soruşturma açarlar, beni atarlar diye hiçbir imam diyemiyor ki ya siz böyle duramazsınız, buradan ayrılmanız lazım diyemiyor. Şimdi ben bu imamlara eleştirirsem ben bu imamların aleyhinde mi konuşmuş oluyorum? Hakkı söylüyoruz kardeşler. Durum bu. Hakkı ketme diyorlar bunlar. Ve Allah-u Teala Celle Celaluhu'da hakkı ketmedenlerin öbür tarafta büyük bir azaba uğrayacaklarını beyan ediyor. Bırakın hakkı ketmetmeyi. Bir tane bilen bir kimseye, İslam meseleleri bilen kimseye bir soru sorulsa, bir fetva sorulsa da o bildiği halde cevap vermese, ketmetse onu, Allah Resulü diyor ki ona kıyamet gününde ateşten bir gem vurulacak diyor. Ya bu hakkı gizleyen imamlar, hakkı söylemeyen imamlar ne olacak? Bizi eleştiriyorlar. Kardeş, haksızsam gel de ki haksızsın de. O zaman hatalıysan hatanı düzelt. Kafirlerin namazını kılma. İslam'a aykırı şeylere göz yumma. Çünkü kötü örnek oluyorsun. İslam'ın tahrif edilmesine, İslam'ın bozulmasına zemin hazırlıyorsun. Şu ayeti de okuyuvereyim inşallah bitirelim. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ Cenab-ı Allah müminlerden bahsetmişti. Ne demişti? لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ Peygamber'e ve onunla beraber iman edenlere gelince وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ onunla beraber iman edenlere gelince جَاهَدُوا بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ onlar Allah yolunda canları ve mallarıyla cihad ederler ve ulaike lehumul hayrat, onlar için hayırlar vardır ve ulaike humul muflihun dedikten sonra Allahu Teala dedi ki e'attallahu lehum cennetin tecri min tahtihel enharu halidine fiha, onlar için Allah altlarından ırmaklar akan, nehirler akan cennetler hazırlamıştır. Halidine fiha, ve orada devamlı kalıcıdırlar. Halede fiili Arapçada sürekli olarak, devamlı olarak bir yerde beklemeyi ifade eder kardeşler. Halidine fiha, orada devamlı kalıcıdırlar diyor. Allahu Teala başka ayetlerde de halidine fiha ebeda diyor. Bu da bunu keskinleştirmek demektir kardeşler. Yani daha da keskin hale getirmektir. Orada ebedi kalıcıdırlar demektir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizleri küfürden, şirkten, nifaktan muhafaza eylesin. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri hayatımız boyunca Rabbimizin şu Kur'an'ındaki hükümler doğrultusunda hayat sürüp son nefesinde de Rabbimizin razı olacağı şekilde ruhlarını teslim ederek, hele bir de ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi ve dehuli cenneti hitabına mazhar olursanız alülala olur. Ve o zaman kurtuluşa ereriz kardeşler. Yoksa Allah korusun halimiz duman olur. Rabbim bizi kurtuluşa erenlerden eylesin. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen'i dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlok, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kayısı 89.99, Çengelköy salatalığı 49.99, kabak 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Bu yılda kurbanlarınızı sizin adınıza kesip Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Büyükbaş kurban hisse bedeli 3900, küçükbaş kurban bedeli 5000 liradır. İyilik Zamanı Derneği 0536 579 47 77.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Güzellik, sağlamlık, hilesizlik ve söze sadakat hususlarında vazifeni eksiksiz ifa etmeye çok düşkün ol.
1: Her bakımdan dikkatli ve uyanık olun.
0: Başkalarında olan hakkını iyilikle almaya çalış, üzerinde olanı da eksiksiz iade et. Durumun müsait olunca borçlarını kesinlikle erteleme.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: İnananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da salkın domates 139.99, çalı fasulye 119.99, kıvırcık 49.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Çeyrek asrı aşkın bir süredir bereketin, sağlığın ve güvenin markası Afia. Bulunduğun bölgede Afia markasını temsil etmeye ne dersin? Gimdes onaylı ürünler, güven veren sistem ve bol kazanç fırsatı. Şimdi afia.com.tr'ye gir, satış formunu doldur ya da 0850 302 65 55 numarasından bize ulaş. Afia bayisi ol, kazanç seninle büyüsün. Afia ile alışveriş doğal, helal ve keyifli.
9: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Varide İnsani Yardım Derneği ile kurbanınız bu yılda paylaşmaya vesile olsun. Kurbanınızın videosu cebinize gelsin. Büyükbaş hisse bedeli 5000 lira, küçükbaş 6000 liradır. Detaylı bilgi ve bağış için 0212 569 33 33 valide.org.tr. Varide İnsani Yardım Derneği. Anne şefkatiyle.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız.

0: 216 771 96 16 iyidikkalbi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz. Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
1: Sevgili Özel FM dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Yusuf'la Kulsadi Yüksel'in Bu Böyledir isimli eseriyle birliktesiniz. Sevgili dinleyenler, bu haftaki programımıza geçmeden önce geçen hafta ele aldığımız hadise kısaca bir göz atmak istiyorum. Geçen haftaki programımızda ele aldığımız hadiste Abdullah bin Mesud şöyle demişti: İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar işte güvenlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir. Ayeti indiği zaman bizler ya Resulallah hangimiz nefsine zulmetmez dedik. Resulullah, iş sizin söylemiş olduğunuz gibi değildir. İmanlarını zulümle karıştırmayanlar demek şirk karıştırmayanlar demektir. Sizler Lokman'ın kendi oğluna söylediği şu sözü işitmediniz mi? Allah'a şirk koşma. Şüphesiz şirk gerçekten büyük bir zulümdür buyurdu. İşte geçen hafta bu hadisle birlikte olurken imana şirk bulaştırmamanın ne kadar önemli olduğunu Peygamberimizin bu hadisinden öğrenmiş olduk. Zira Allah insan kullarını yalnız ve yalnız kendisine ibadet etsinler, kendisinden başka hiçbir Rab, hiçbir ilah ve hiçbir kanun koyucu güç tanımasınlar diye yaratmıştır. İşte adalet bu yaratılış gayesine uygun inanmak ve yaşamaktır demişti yazarımız. Sevgili dinleyenler, bu haftaki programımızda Resulullah sevgisi başlıklı bölüm ile birlikte olacağız. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur: Hiçbiriniz ben ona babasından da evladından da bütün insanlardan da sevgili olmadıkça kemaliyle iman etmiş olmaz. Aynı hadisin diğer bir rivayetinde önderimiz Resulullah konunun önemini belirtmek için yeminle başlıyor. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle şöyle buyuruyor Resulullah: Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki hiçbiriniz ben kendisine babasından da evladından da sevgili olmadıkça kemaliyle iman etmiş olmaz. Kamil imanın şartlarından birisidir. Yegane hayat önderimiz ve biricik örneğimiz Resulullah'ı sevmek. Muvahhid müminler Resulullah'a karşı olan imanlarının gereği ortaya çıkan sevgi, kendilerini, baba ve annelerini, çocuklarını, mallarını ve diğer insanları sevdiklerinin çok daha üstünde bir sevgidir. Resulullah'ın sevgisine hiçbir şey tercih edilemez. Dünyalık hiçbir şey Resulullah'ın sevgisine denk olamaz. Bu sevgi mümin Müslümanların öz nefislerinden kendileri için daha evla olan, alemlere rahmet kılınan bir yüce şahsiyete karşı duyulan bir sevgidir. Bu sevgi Rabbimiz Allah'ın şu ayeti kerimede vasfını beyan buyurduğu eşsiz şahsiyete karşı duyulan sevgidir. Andolsun size içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne giden, size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir Resul gelmiştir. Muvahhid müminlerin ve müttaki Müslümanların imamı Resulullah'ın değerini şöyle beyan buyurur Rabbimiz Allah: Peygamber müminler için kendi nefislerinden daha evladır ve onun zevceleri de onların anneleridir. Ümmetini çok seven, mümin Müslümanlara çok şefkatli ve onların en küçük

0: sıkıntısı bile kendisini çok üzen Resulullah, Rabbimiz Allah'ın bu fermanını müminlere duyurduktan sonra onun izahını da beyan ediyor. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah: "Ben bütün müminlere kendi öz nefislerinden daha yakınım." Bu konuda ümmetin her ferdini uyarmış, yetiştirmiş ve bu sevginin onların kalplerine iyice yerleşmesine itina göstermiş olan Resulullah, müminlerdeki Resul sevgisine hiçbir sevginin denk olmaması için dikkatli davranmalarına hassasiyetle çalışmıştır. Çünkü bu sevgiye dünyevi herhangi bir şeyin denk tutulması, iman noktasındaki olgunluğu engelleyici bir set oluşturur. Böyle bir set, mümin için gerçek kamil iman bakımından, gerekse salih amel bakımından büyük bir noksanlıktır. Kamil mümin ancak kamil iman ve salih amelle meydana gelir. Önderimiz Resulullah Aleyhisselam, ümmetinden olan mümin Müslümanların imanlarının kamil ve amellerinin salih olmasını istediğinden dolayı onları dikkatli bir şekilde eğitmiş ve onlara öğretmiştir. Herhangi bir noksanlık görünce hemen uyarmış ve o noksanlığı gidermeye çalışmış, yerinde ve zamanında müdahale etmişti. Abdullah bin Hişam radıyallahu anh şöyle demiştir: "Biz Resulullah Aleyhisselam'ın beraberinde bulunuyorduk. Resulullah Ömer İbnül Hattab'ın elinden tutmuş haldeydi. Ömer radıyallahu anh ona, "Ya Resulallah, sen bana muhakkak ki nefsimden başka her şeyden daha sevimlisin," dedi. Resulullah da ona, "Hayır, öyle söyleme. Nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben sana hayatından daha sevimli olmadıkça imanın kemale ermez," buyurdu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh da ona, "Şu anda Allah'a yemin ederim ki sen bana muhakkak nefsimden, yani canımdan da daha sevimlisin," dedi. Resulullah da, "İşte şimdi oldu ya Ömer, imanın kemale erdi," buyurdu. Dünyada ümmetinden her muvahhid mümine karşı çok şefkatli olan önderimiz Resulullah, ahirette de, "Ya Rabbi, ümmetim ümmetim" diye şefaatçi olacaktır. Şefaatül uzma sahibi Resulullah'ı ümmetin erkekleri canlarından çok sevdikleri gibi ümmetin muvahhid mümin kadınları da canlarından çok sevmektedirler. Ümmetteki önderlerine karşı olan bu sevgi katıksız imanın lezzetinden gelmektedir. İbn-i İshak dedi ki, "Bana Abdülvahid bin Ebi Avn, İsmail bin Muhammed, o da Sa'd bin Ebi Vakkas'tan haber verdi ki o şöyle dedi: Resulullah beni Dinar'dan bir kadına rastladı ki onun kocası, kardeşi ve babası Resulullah ile birlikte Uhud'da musibete maruz kalmışlardı. Onların ölüm haberi kendisine verilince o kadın şöyle dedi: Resulullah'a ne oldu? Dediler ki, ey falanın annesi, o iyidir. Allah'a hamdolsun, o istediğin gibidir. Dedi ki, onu bana gösterin de ona bakayım. Resulullah'ı ona gösterdiler. Resulullah'ı gördüğü zaman şöyle dedi: sen sağ olduktan sonra her musibet küçük kalır. Resulullah'a karşı sevgi ve hürmetlerini her söz ve her halleriyle ortaya koyan insanlık aleminin en hayırlı nesli olan ashab, Resulullah'ın ayağına bir dikenin bile batmasını, en küçük bir şekilde incinmesini istemez, buna tahammül edemeyeceklerini beyan etmişlerdi. İdam edilecekleri zamanda bile bu ihlas üzere olan tavırlarını net beyan etmiş, bu inançlarında hiçbir taviz vermemişlerdi. Onların bu katıksız imanları, bu salih amelleri ve bu tavizsiz tavırları kıyamete dek gelecek tüm İslam milletinin her ferdi için en güzel örnek idi. Asr-ı Saadet'in Medine döneminde hain ve zalim müşriklerin gerçekleştirdikleri en zalimane katliamlardan biri olan Reci olayından sonra esir aldıkları Zeyd bin Desinne'nin kıssasında Resulullah sevgisinin en zirvesi gözler önüne serilmişti. Mekkeli müşriklere satılan Zeyd bin Desinne'nin kıssası için İbn-i İshak şunları kaydetmiştir: Zeyd bin Desinne'ye gelince onu Safvan bin Ümeyye satın aldı ki babası Ümeyye bin Halef mukabilinde onu katletsin. Safvan bin Ümeyye onu Nitas denilen bir kölesiyle Tenim'e gönderdi. Onu katletmek için haremden çıkardılar. Kureyş'ten bir grup toplandı. Onların içinde Ebu Süfyan bin Harp de vardı. Zeyd bin Desinne katlolunmak için geldiği zaman Ebu Süfyan ona şöyle dedi: "Ey Zeyd, Allah iyiliğini versin. Muhammed'in şimdi bizim yanımızda olup onun boynunu vurmamızı ve senin de ailenin yanında olmanı ister misin? Zeyd dedi ki, vallahi Muhammed'in şimdi bulunduğu mekanda ona eziyet veren bir dikenin isabet etmesini, benimse ailemin içinde oturur bulunmamı ne isterim ne de severim. Ebu Süfyan şöyle diyordu, Muhammed'in ashabının Muhammed'i sevmesi gibi insanlardan hiç kimseyi görmedim. Sonra Nitas onu katletti. Allah ondan razı olsun. İnsanın fıtri yapısında olan hallerinden birisi de her neyi seviyor ve arzuluyorsa onunla beraber olur. Gönül aleminde ve hayal aleminde beraber olduğuna madde aleminde kavuşmak ister. Sevdiği, arzulayıp hürmet duyduğu ile madde aleminde beraber olan, manevi alemde de beraber olmak ister. Bu sevgi ve beraber olmak arzusu daimi bir beraberliği gündeme getirir. Bu hakikat çerçevesinde Resulullah sevgisi gündeme gelecek olursa, Resulullah'ı gerçekten sevenler onunla beraber olurlar sonucu elde edilir. Resulullah hayattayken ona iman edip, onu görüp ona tabi olan ve sünneti üzere yaşayan mümin Müslümanların onunla beraber olduğu gibi, ondan sonra gelip ona iman ederek sünneti üzere yaşayan mümin Müslümanlar onunla beraberdirler. Bütün mümin Müslümanlar katıksız imanlarının gereği olan Resulullah'ı sevmek vazifelerini, ona inanmak ve sünneti üzere yaşamak gerçeği ile gündeme getirirler. Gerçekten sevmek, sevdiğine tabi olmak ile gerçekleşir. Seven sevdiğine bağlanmak, onun istediği gibi olmak, onun hoşuna giden sözlerde ve hareketlerde bulunmak ile sevdiğini memnun eder ve onun sevgisini kazanarak kendisini razı kılar. Birisine karşı sevgi iddiasında bulunan bu şartlara uymak zorundadır. Sevdiğini iddia ettiği kişiyi üzen, onun hoşuna gitmeyen söz ve harekette bulunarak onun nefretini kazanan, onu memnun ve razı edeceği yerde onu huzursuz ve mutsuz kılan kişinin iddiası bomboştur. O sevdiğini iddia ettiği kişiye karşı sevgi duyguları değil, düşmanlık ve kin beslemektedir. Böyle bir karakterde olan kişi elbette normal bir kişiliğe sahip olmayan birisidir. Bunun aklında, zekasında, fikir ve duygularında çok ciddi rahatsızlıklar bulunmaktadır. Kişi gerçek bir sevgiyle sevdiği ve hürmet duyduğu sevgilisine karşı her zaman ve her yerde sevgi ve hürmet duygularıyla dop doludur. Sevdiğinin hoşlandığı şekilde davranır ve ona layık olmaya çalışır. Bundan dolayı sevdiğiyle beraberdir. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Resulullah'ın huzuruna bir adam geldi de, ''Ya Resulallah, henüz kendilerine katılmamış olduğu bir kavmi, bir zümreyi seven bir kimse hakkında nasıl bir hüküm söylersiniz?'' diye sordu. Resulullah, ''Kişi sevdiğiyle beraberdir.'' buyurdu. Enes bin Malik rivayet eder. Bir adam Resulullah'a, ''Ya Resulallah, kıyamet ne zaman olacak?'' diye sordu. O da, ''Sen onun için ne hazırladın?'' buyurdu. O zat, ''Ben kıyamet için çok namaz, çok oruç ve çok sadaka hazırlamadım. Lakin ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum.'' dedi. Resulullah, ''Sen sevdiklerinle beraber olacaksın.'' buyurdu. Sevgi iddiasında sadık olanlar, sevdiklerinin meşru olan davetine icabet ederler. Sevdiğinin meşru davetine icabet etmek, gerçek bir sevginin göstergesi ve bu konudaki samimiyetin ispatıdır. Allah'ı ve Resulünü sevdiğini hem de her şeyden çok daha sevdiğini beyan eden bir kişi, bu beyanını Allah'ın ve Resulünün çağrısına kulak vermek ve davetlerine icabet etmekle ispatlar. Böylelikle bu konudaki ilhasını ortaya koymuş olur. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Enfal Suresi 24. ayette şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin ve bilin ki muhakkak Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz gerçekten ona döndürülüp toplanacaksınız. Allah ve Resulünü sevmek Allah ve Resulünün emirlerine tabi olmakla gerçekleşir. Allah'ın hükümlerine rıza gösteren ve Resulullah'ın sünnetine tabi olan mümin Müslüman sevgisini ispat etmiştir. Allah'ın ve Resulünün hükmüne tabi olmak, mümin Müslümanın nefsi isteklerinin aleyhine bile olsa, kendisinde Allah ve Resulünün sevgisi olduktan sonra buna rahatlıkla katlanır. Çünkü nefsine ve vesveseci apaçık düşmanı olan şeytanın hilesine kanıp suç işlemişse, bundan dolayı Allah'ın ve Resulünün uygun gördüğü cezayı hak etmiştir. Madem ki bu ceza Allah'tan ve onun Resulünden geliyordu, mümin Müslümanın başı ve gözü üstüneydi. Çünkü o Allah'ı ve Resulünü seviyordu. Çünkü o sevdiklerine karşı sadık idi ve bir suç işleyip cezayı hak etmişti. Bundan dolayı cezaya razıydı. Çünkü kesinlikle ona zulmedilmiş, o gerçekten hak ettiği karşılığı bulmuştu. Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim Allah Azze ve Celle hiçbir zaman hiçbir kuluna zulmedici değildir. Rabbimiz Allah'ı tenzih ederiz. Kullar işlediklerinin karşılığını bulurlar. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah: Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Demek ki Allah onlara zulmetmiyordu. Ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Size isabet eden her musibet ancak ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Allah çoğunu da affeder. İşte hakikat budur. Bundan dolayı muvahhid mümin Müslümanlar hakikatin farkındadır ve işlediklerinin karşılığını buldukları için razı olur, kabul ederler. Bu ceza onların Allah'a ve Resulüne karşı olan aşırı sevgilerinden herhangi bir sarsılma yapmaz ve noksanlık meydana getirmez. Ayrıca imandaki sağlamlık ve samimiyet, günah işleyip tevbe etmek, bununla beraber dünyevi ceza çekmek ile zedelenmez. Günahtan tevbe ve günahtan dolayı İslam'ın bütün kurum ve kuruluşlarıyla hakim olduğu İslam ülkesinde çekilecek cezaya rıza göstermek, katıksız imandaki ihlasın bir göstergesidir. Bu sevginin bir örneğini asırların en hayırlısı olan asr-ı saadette, nesillerin en hayırlısı olan ashab içinde meydana geliş haliyle Emirul Mü'minin İmam Ömer İbnül Hattab anlatmaktadır. Resulullah zamanında Abdullah isminde bir adam vardı. İnsanlar tarafından Himar lakabıyla lakaplandırıldı. Bu zat Resulullah'ı ara sıra güldürürdü. Resulullah bu adama şarap içtiği için değnekleme cezası uygulamıştı. Bir gün bu Abdullah yine huzura getirildi. Resulullah değneklenmesini emretti. O da değnekledi. Topluluktan biri, "Ey Allah'ım, adama lanet et. İçki yüzünden ne kadar da çok huzura getiriliyor," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Ona lanet etmeyin. Vallahi kesin olarak bilmişimdir ki bu zat muhakkak Allah'ı ve Resulünü sevmektedir," buyurdu. Anam babam ona feda olsun, canımdan daha çok sevdiğim dünyada ve ahirette önderimiz Resulullah, ümmetinden mümin Müslüman her ferd için bu kadar şefkatli, bu kadar merhametli ve bu kadar muhabbetlidir. Gerçek bir sevgi, sevdiğinin sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemekle gerçekleşir. Elbette bu sevgi ve nefret meşru, yani İslam hükümleri çerçevesinde olmalıdır. Meşru demek İslam'a uygun olan demektir. Dolayısıyla gayri meşru İslam'a, yani Allah'ın ve Resulünün hükümlerine aykırı olan demektir. Meşru ve gayri meşru kelimelerinin çağdaş toplumda yanlış kullanılması hakikati değiştirmez. Yegane önder Resulullah'ı seven her mümin Müslüman, onun sevdiğini sever ve onun sevmediklerine karşı kesinlikle sevgi beslemez, onlara meyletmez. Bu kesin tavır, o muvahhid müminin önderi ve örneği Resulullah'a karşı olan gerçek sevgisinden kaynaklanır. Bu konudaki örneklerden birisini Ebu Eyyub Halit bin Zeyd anlatır. Ebu Eyyub el-Ensari şöyle demiştir: Resulullah'a bir yiyecek getirildiği vakit ondan yer, fazlasını da bana gönderirdi. Bir gün bana fazla göndermiştir ki ondan yememişti. Çünkü içerisinde sarımsak vardı. Kendilerine bu haram mıdır diye sordum. Hayır, lakin ben kokusundan dolayı ondan hoşlanmıyorum, buyurdu. Ebu Eyyub, öyleyse senin hoşlanmadığından ben de hoşlanmıyorum, demiştir. Anamız, babamız, evladımız, eşimiz, mallarımız, tüm insanlardan ve canımızdan çok sevdiğimiz önderimiz Resulullah, sevdiklerinin ümmetinden olan mümin Müslümanlar tarafından sevilmesini emreder. Onları sevmenin kendisini sevmek olduğunu beyan buyurur. Abdullah bin Mugaffel'in rivayetiyle şöyle buyurmaktadır Resulullah: Ashabım hakkında Allah'tan korkun. Allah'tan korkun, benden sonra onları hedef almayınız. Onları seven beni sevdiğinden sever. Onlara buğz eden bana buğz ettiğinden buğz eder. Onlara eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Bana eziyet eden Allah'a eziyet etmiş olur ve Allah'a eziyet edeni de Allah hemen cezalandırır. İbn Abbas da şu hadisi rivayet eder. Resulullah şöyle buyurur. Sizi nimetleriyle beslediği için Allah'ı seviniz. Allah sevgisiyle beni seviniz ve benim sevgimle ehli beytimi seviniz. Yegane Rabbimiz Allah'a ve yegane önderimiz Resulullah'a karşı baş kaldırıp tuğyan eden isyankâr tağutları sevmemek, imanımızın ve Allah'a ve Resulüne karşı olan sevgimizin bir gereğidir. Bu tağutlara karşı zerre kadar bir sevgi ve meyil mümin Müslümanın kalbinde ve beyninde yer alamaz. Bu tağutlar mümin Müslümanların kan bağıyla en yakınları bile olsa hiçbir değişme olmaz. Allah'a ve Resulullah'a karşı düşman olanların akraba olarak yakınlıkları ve uzaklıkları arasında hiçbir fark yoktur. Muvahhid müminlerin katıksız imanlarından kaynaklanan tavizsiz tavırları bütün tağutlara karşı aynıdır ve nettir. Çünkü muvahhid müminler Allah'ın dostları ve taraftarıdır. Tağutlar ise şeytanın dostları ve taraftarıdır. Allah dostlarında şeytanın dostlarına kesinlikle herhangi bir sevgi, saygı ve eğilim bulunamaz. Aksine onlarla mücadele etmeleri Rableri Allah tarafından emredilmiştir. Nisa suresi 76. ayet-i kerimeye kulak veriyoruz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar, küfredenler de tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır. Allah'a ve Resulüne iman etmeyi reddeden, Allah'a ve Resulüne dost olmayıp düşman kesilen, Allah'ın hükümlerine karşı savaşan ve kendi hükümlerini egemen kılan yeryüzünün tağutlarına karşı mümin Müslümanların tavırları elbette ki dostluk tavrı olamaz. Allah'a ve Resulüne dost olana dost olmak, düşman olana düşman olmak, mümin Müslümanın imanından kaynaklanan ve kendisine kulluk vazifesi olan bir vazifedir. Önderimiz Resulullah Aleyhisselam Allah için sevmeyi ve Allah için buğz etmeyi en faziletli amel olarak beyan etmiştir. Bundan dolayı Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluk bulunmasın ki Allah'a ve Resulüne baş kaldıran kimselerle bir sevgi bağı kurmuş olsunlar. Bunlar ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri olsun. Onlar öyle kimselerdir ki Allah kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Orada süresiz olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar felah bulanların ta kendileridir. Resulullah ümmetinden kendisini çok seven mümin Müslümanların bulunduğunu haber vererek vasıflarını beyan buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah. Ümmetimden beni en çok seven bazıları benden sonra gelecek bir takım insanlardır. Bunlardan her biri ailesini ve malını feda ederek beni görmüş olmayı arzu edecektir. Elbette ki bu aşırı görmek arzusu yalnızca Resulullah'ın yüzünü görmek değildir. Yegane önderimiz Resulullah'ı hem görmek hem de ona iman ederek itaat etmek arzusu demektir. Yoksa sadece onu görmek olmuş olsaydı onu müşrikler de, münafıklar da, kafirler de ve mürtetler de görmüştü, görüyorlardı. Fakat onu gördükleri, doğru olduğuna şahit oldukları ve bunca mucizeler onların gözlerinin önünde cereyan ettiği halde Resulullah'a inanmıyor, onu yalanlayıp düşman oluyorlardı. Ümmetimden mümin Müslümanların Resulullah'ı görmeyi arzuladıkları gibi Resulullah da kendinden sonra gelecek olan muvahhid mümin Müslüman kardeşlerini görmeyi çok arzu etmiştir. Bu arzu yegane önder ile ona tabi olup itaat eden ümmeti arasında gerçekleşen sevgiden kaynaklanmaktadır. Bu olayı Ebu Hureyre şöyle anlatır. Resulullah kabristana gelerek selam size ey müminler diyarı. İnşallah biz de size katılacağız. Din kardeşlerimi görmüş olmayı çok arzu ederdim buyurmuş. Ashab biz senin din kardeşlerin değil miyiz ya Resulullah demişler. Resulullah da siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz gelmeyenlerdir buyurmuşlar. Bunun üzerine ashab ümmetinden henüz gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulullah demişler. Resulullah ne dersin bir adamın yağız ve doru at sürüsü içinde sakar ve sekir bir takım atlar olsa o adam atları tanımaz mı buyurmuş. Ashab hay hay tanır ya Resulullah demişler. Resulullah işte onlar da abdestten dolayı böyle sakar ve sekir gelecekler. Ben havuza onlardan önce varacağım. Dikkat edin ki bir takım adamlar benim havuzumun başından kayıp develerin kovulduğu gibi kovulacaklar. Ben onlara hey beri gelin diye nida edeceğim. Bunun üzerine bana onlar senden sonra hakikaten dinde tebdilat yaptılar denilecek. Ben de öyleyse uzak olsunlar, uzak olsunlar diyeceğim buyurmuşlar. Resulullah'a karşı olan sevginin ona iman etmek ve itaat etmekle ispatlanacağını beyan etmiştik. Adem Aleyhisselam'dan Resulullah'a kadar bütün peygamberlerin vazifesi, içinde bulundukları toplumu ve tüm insanlığı tağuta kul olmayı redde ve yalnızca Allah'a kul olmaya davet etmektir. Ve Allah Azze ve Celle peygamberleri seçip vazifelendirmiştir ki diğer insanlar onlara iman ile itaat etsinler, onların beyan ettikleri gibi inanıp yaşasınlar. İşte Rabbimiz Allah Teala'nın buyrukları. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için bir Resul gönderdik. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona şunu vahyetmiş olmayalım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana itaat edin. Biz Resullerimizden hiç kimseyi ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesinden başka hiçbir şeyle göndermedik. Bu ayetlerden apaçık anlaşıldığı gibi Resullere iman onlara itaat etmekle olur. Resulullah'a iman ettiği iddiasında bulunanlar bu iddialarını ancak Resulullah'a itaat etmekle ispatlayabilirler. Yoksa Resulullah'a iman ettiklerini sadece kuru bir laf olarak beyan ettikten sonra hayatını başkalarının ilkelerine göre yönlendirip onlara itaat edenlerin sözlerine ne kadar itibar olunur? Bütün peygamberlerin Allah'ın salat ve selamı üzerlerine olsun ve en sonuncusu olan Resulullah Muhammed Aleyhisselam'ın gönderilişinin tek vazifesi vardır. Allah'tan başka hiçbir ilah, Rab ve Melik olmadığını insanlara bildirip öğretmek, insanları tağuta kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul olmalarını sağlamak ve yalnızca Allah'a inanıp itaat etmek, bundan dolayı kendilerini de itaat olunmayı sağlamak. Çünkü Allah'ın peygamberlerine itaat, Allah'a iman ile itaat etmenin tabii sonucu ve gereğidir. Katıksız imanın ve kabul görülen amelin gereği budur. Bu gerçeği Rabbimiz Allah Teala şu ayetlerinde beyan buyurur. Hayır öyle değil. Rabbine andolsun aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman mümin bir erkek ve mümin bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse artık gerçekten o apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. Resulullah'a itaat yani onun sünneti üzere yaşamak Allah'a itaattir. Resulullah'a isyan Allah'a isyandır. Bunu Allah ve Resulü beyan buyurmaktadırlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Kim peygambere itaat ederse gerçekten Allah'a itaat etmiştir. Kim de yüz çevirirse biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Önderimiz Resulullah'a itaat mümin Müslümanların hayatlarının her biriminde ve her safhasında olmalıdır. Böyle olursa iman kamilleşir, mümin de kamil mümin olur. Yoksa hayatının bir kısmında Resulullah'a tabi olup itaat eden, bir kısmında ise tağut liderlere tabi olup itaat eden kişiler seküler bir düşünceyi kabullenmişlerdir ki bu ideoloji gayri İslami bir beşeri ideolojidir. Böyle davrananlar imanlarını zedelemiş, amellerini sakatlamışlardır. Rabbimiz Allah kendisine ve Resulüne itaat edenleri şu şekilde mükafatlandırmıştır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Ne iyi arkadaştır onlar. Bu ayeti kerimenin iniş sebebi hakkında temel eserlerde şu olay anlatılır. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Adamın biri Resulullah'a gelip de dedi ki, ey Allah'ın Resulü, şüphesiz sen bana canımdan, ailemden ve çocuğumdan daha sevgilisin. Ben gerçekten evde bulunur ve seni hatırlarım da bu ayrılığa katlanamam. Sonunda sana gelip yüzüne bakarım. Benim ve senin ölümümüzü hatırladığımda bildim ki sen cennete girdiğin zaman peygamberlerle beraber yüksek makamlara yükseleceksin. Ben cennete girdiğinde ise korkarım seni göremeyeceğim. Resulullah hiçbir cevap vermedi. Nihayet Cebrail bu ayeti indirdi. Hayatını yalnızca Allah ve Resulünün emirlerine göre düzenleyen, Allah ve Resulüne itaat edip başka hiçbir güce, hiçbir makama, hiçbir ferde ve gruba itaat etmeyen mümin Müslümanın cennette yüceldiği makamı Resulullah şöyle beyan ediyor. Ebu Said el-Hudri'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur. Cennet ahalisi cennette kendilerinden yüksekte gurfeler ehli denilen bir takım köşklerin sahiplerini güçlükle görebilirler. Nitekim gündüz doğu veya batı ufkunda ışıklı kalan parlak yıldızı aradaki mesafe uzaklığından dolayı dikkatle bakanlar seçebilirler. Sahabiler, ya Resulallah, o yüksek köşkler peygamberlerin menzilleri midir? Başkaları oralara erişemez mi diye sordular. Resulullah, evet o köşkler peygamberlerin köşkleridir. Fakat Allah başkalarına da ihsan edebilir. Peygamberlerin köşkleridir. Fakat nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki o başkaları öyle erlerdir ki Allah'a iman ve Resulleri hakkıyla tasdik etmişlerdir buyurdu. Rabbimiz Allah kendisine ve Resulüne itaat edilmesini, dolayısıyla muvahhid müminlerden Allah ve Resulüne itaat eden ulul emre itaat edilmesini emreder. Herhangi bir anlaşmazlıkta o meselenin hükmünü Allah ve Resulüne döndürülmesini buyurur. Bu hareketi ancak gerçekten iman edenler, Allah'a ve ahirete şüphesiz inananların yapacağını beyan eder. Elbette bu en hayırlı ve sonuç itibariyle en güzeldir. Rabbimiz Allah rahmete kavuşturulmanın sebebini şöyle beyan buyurur. Dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin. Umulur ki rahmete kavuşturulmuş olursunuz. Ve yegane önderimiz Resulullah'ı her şeyden hatta canlılardan daha çok seven, iman eden ve itaatte bulunan muvahhid mümin Müslümanlar Rableri Allah'a şu dilekte bulunuyorlar. Rabbimiz, biz indirdiğine inandık ve Resul'e uyduk. Böylece bizi şahitlerle beraber yaz. Bu böyledir. Değerli dinleyenler, bu haftaki programımızın da böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki programımızda Resulullah sevgisi başlıklı bölüm ile birlikte olurken, Resulullah Enes bin Malik'in rivayetiyle şöyle buyurmuştu. Hiçbiriniz ben ona babasından da evladından da bütün insanlardan da sevgili olmadıkça kemaliyle iman etmiş olmaz demişti. Bu bölümümüzde kamil imanın şartlarından birisinin de yegane hayat önderimiz ve biricik efendimiz olan Peygamber Efendimiz'i her şeyden, her insandan, tüm sahip olunan değerlerden çok sevmek, her zaman en önde tutmamız gerektiğini öğreniyoruz. Ve tabii ki peygamberi sevmenin cennette onunla beraber olmanın bir şartı olduğunu bu bölümdeki diğer hadisler bağlamında öğrenmiş oluyoruz. Programımızı burada noktalarken bir sonraki haftada Resulullah'ın izinde başlıklı bölüm ile birlikte olacağız inşallah. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle ve sağlıkla kalınız.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliktirler.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah azze ve celle kıyamet gününde şöyle buyuracak. Ey insanoğlu! Hastalandım ve beni ziyaret etmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi olduğun halde seni nasıl ziyaret edebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur. Bilmiyor musun ki kulum falanca hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Şayet onu ziyaret etseydin beni de onun yanında bulacaktın. Ey insanoğlu! Ben seni yedirdim, sen beni yedirmedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben seni nasıl yedirebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur. Bilmiyor musun ki filan kulum senden kendisini yedirmeni istedi de sen onu yedirmedin. Bilmiyor musun? Şayet sen onu yedirseydin bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Ey insanoğlu! Senden su istedim, bana su vermedin. İnsan, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su verebilirim? Allahu Teala şöyle buyurur. Falanca kulum senden su istedi de ona su vermedin. Bilmiyor musun ki, şayet ona su verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun. Müslim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 8-9. İlimde derinleşenlerin duası. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi kaydırma ve bize katından bir rahmet bahşet. Çünkü yalnız sensin, hiç karşılıksız, sınırsızca lütfeden. Rabbimiz, geleceğinden kuşku duyulmayan o günde sen insanlığı bir araya toplayacaksın. Çünkü Allah vaadinden asla yüz çevirmez.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası.
3: Makale arası.
2: Makale arası.

Bilinenleri tekrar. Ben Deniz, okur yazar bir Müslümanım. Yüce ulvi dinimi sufli ve kirli siyasetin üzerinde ve dışında tutarım. Dinle siyasi entrikaların birbirine karıştırılmasından hiç hoşlanmam. Böyle yapanların tuzaklarına düşmemeye dikkat ederim. Dinle dünya ayrıdır demem ama dini dünya işlerinin üzerinde tutarım, dini dünyaya alet etmem. Din elbette bir vicdan işidir ama sadece vicdan işi değildir. Dinin, imanın, Kur'an'ın, mukaddesatın şahsi emellere alet edilmesinden nefret ederim. Böyle yapan münafıklara buğz ederim. Günümüzde İslam'ın ve ümmetin önündeki en büyük engelin kötü Müslümanlar olduğunu bilirim. İslam'ın en yüksek ahlak dini olduğunu, dinle ahlaksızlığın birlikte olamayacağını çok iyi bilirim. Beş vakit namaz, zerrece şüphe yoktur ki, imandan sonra İslam'ın ikinci temel şartıdır. İlim, imkan, fırsat, iktidar sahibi güçlü Müslümanların namazın dosdoğru kılınması konusunda yoğun, etkili ve devamlı çalışmalarını temenni ederim. İslam, ilim, irfan, hikmet, medeniyet dinidir. Ümmet içinde bunlara sahip yeterli miktarda vasıflı eleman olmasını isterim. Kadın erkek her Müslümanın ilmihalini öğrenmesi, bilmesi farzdır. Bilenler bilmeyen din kardeşlerine ilmihal öğretmezlerse suçlu olur, vebal altında kalır. Benim kimliğim İslam'dır. Kur'an, sünnet, cemaat, şeriat İslam'dı. Rab olarak Allah'tan razıyım. Kitap ve düstur olarak onun kelamı kadimi Kur'an'dan razıyım. Din olarak İslam'dan razıyım. Nebi, Resulullah, Seyyid, rehber, yol gösterici olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyım. Şeriat, hukuk sistemi olarak İslam şeriatından razıyım. Topluluk olarak ümmeti Muhammed'den razıyım. Medeniyet olarak İslam medeniyetinden razıyım. Zamanın imamına biatli ve itaatliyim. İslam'a, imana, Kur'an'a, şeriata zıt ve aykırı her şeyin batıl ve heder olduğunu iki kere iki eder dört gibi bilirim. Zinanın büyük günah ve ağır suç olduğunu bilirim. Riba, anasıyla zina etmek kadar ağır bir suç, büyük bir günahtır. Dini ve mukaddesatı tahkir etmek, hafife almak, küfre götürür. İman sahibi olan ehli tevhid ve ehli kıble kardeştir. Bu kardeşliği bozanlar, Müslümanlara buğz ve düşmanlık edenler haindir. Bir Müslümanın bütününe düşmanlık edilmez, açıkça günah işliyorsa o günahına cephe alınır. Kardeşlik sadece tarikat, mezhep, cemaat kardeşliği değildir. Onun üzerinde iman, İslam, Kur'an, şeriat kardeşliği vardır. Müslümanların Allah katında derece ve rütbeleri takvayladır. Takvası üstün olan Allah indinde üstündür. Farz ibadetler açıkta yapılır. Nafile ibadetler ve iyilikler gizlenir, gösterilmez. Zekat açıkta verilebilir. Sadaka sağ elinin verdiğini sol eli görmemek suretiyle gizli verilmelidir. Müslüman halkın zekatlarını Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha aykırı olarak toplayanlar eşkıyadır, zekat hırsızıdır. Nafile gece ibadetleri, nafile umre seyahatleri gösterilmez, söylenmez. İslam'ın temel ahlaki değerlerinden biri iffettir. Başkalarının analarına, karılarına, bacılarına, kızlarına kötü gözle bakanlar ahlaksız, rezil ve eşek kimselerdir. Olgun, şuurlu, vicdanlı Müslüman şu kötülükleri devamlı işlemez. Durup dinlenmeden gıybet etmek, iftira etmek, yalan söylemek, kendini beğenmek, tecessüs etmek, yani insanların gizli ayıp ve günahlarını araştırıp onları diline dolamak, devamlı olarak doyduktan sonra yemek, israf etmek.
lüks evleriyle, lüks yazlıklarıyla, lüks otomobilleriyle, lüks hayatlarıyla, lüks giysileriyle övünenler beyinsizdir. Bu yazımda dile getirdiklerim muteber, güvenilir ahlak kitaplarımızda yazılı bilgilerdir. Ben Deniz, derleyip toplayıp bir özet yaptım. Müminim, Müslümanım ama iyi bir Müslüman değilim. Faziletli ve meziyetli bir Müslüman olduğumu da iddia etmem. Acıyanlara, bağışlayanlara, hayır dua edenlere, hüsnü zan edenlere teşekkür ve minnetlerimi sunarım. Cenab-ı Hak cümlemizi ıslah buyursun. Selam, hidayete tabi olanlar üzerine olsun. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.

0: Makale arası. Makale arası. Makale arası. Rabbim, vicdanlarımıza ayet ayet indirdiğin Fetih suresini okut. Yalnızlığı gör mazlum ümmetinin kalabalığı olmak için sesimiz alnımızdan önce gitsin secde. Sesimizi mazlumlarla gürleştir, bizi Mescid-i Aksa yolunda birleştir. Dalmış ekmeğinim anne, sür gül reçeli sesini son kez yanağıma. Şehadetimle doyur yetim serçelerimi. Daha çok seslen kapıdaki atlara, daha çok ara göğün yüzünde beni. Annemsin sen, çok sökükle geldim dizinin dibindeyim. Aksa'yı söktürseydim yerlerin dibindeydim. Ben gideceğim, şehit kuşlara dal olacak ellerin. Ben bulacağım seni, kanım aksa, gözyaşım aksa. Dünyadaki Kevser'im, Mescid-i Aksa. Vurulup da ölmeyen şehit yüzlü mabedim. Burada biliyorum her anne Hira, gövdeler murabıt, kefenler nida. Ya Allah, bizi feryadı Kudüs olan çocuklara sağır kılma. Sessizliği oyacak her taş kubbetüs sahra. Ya Allah, ister kudur parçala yak, Allah'tır son noktayı koyan bil. Kafesleri yaracak uçamazsa ebabil. Ya Allah, seccadesi kimsesiz aksa mahzunluğunu inşirahın miracı göğün namlusuyla sil.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diyaini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlarım efendim. Radyo Dershanesi Orta Düzey Dersler'de programımızın yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 8. sayfasında yer alan 7. alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu alıştırmada teemmel el misaleyni thumme kevvin cümelen mislehuma minel kelimatil atiye başlığı var. Bu başlığı okuduk ve programımızın önceki bölümünde tercüme ettik. Verilen iki örnek var. Emin el hindi ente emin Pakistan. Sen Hindistanlı mısın yoksa Pakistanlı mısın? İkinci örnekte de etabibun ente em muhendis. Sen doktor musun yoksa mühendis mi anlamındaki cümleler, örnek cümleler esas alınarak burada verilen toplam 10 cümlede yer alan kelimeleri kullanarak bu biraz önce okumuş olduğumuz iki örnekte yer alan usulle, cümle yapısıyla yeni cümleler kurmamız isteniyor. Burayı size ev ödevi olarak tevdi etmiştim programımızın geçen bölümünde. Umarım siz verilen ödevlerinizi tamamladınız ve şimdi ben cevaplarını, çözümlerini verince kendi cevaplarınızı değerlendirme fırsatı bulmuş olacaksınız. Efendim bu sayfada, sayfa 8'de 7. alışmanın 1. cümlesinde ente, muçtehit ve keslan kelimelerini görüyoruz. Bu 3 kelimeyi kullanarak yukarıda verilen cümlelerin üslubuna uygun bir biçimde bir cümle kuracağız. Cümlemiz şöyle olmalıydı sevgili öğrencilerim. Emuctehidun ente em keslanu. Sen çalışkan mısın yoksa tembel mi? Anlamında cümleyi böyle kurmuş olmalıydınız. Emuctehidun ente em keslanu. İkinci cümle hiye es-Sin ve el-Yaban kelimeleriyle şöyle bir cümle kurmuş olmalıydınız. Emine sini hiye em minel yabani. O Çinli mi yoksa Japonyalı mı? Anlamında bir cümle. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 9'a geçelim. Sayfa başında 7. alışmanın 3 numaralı cümlesini görüyoruz. Verilen kelimeler enti, tabibe ve mumarrida. Bu üç kelimeyi kullanarak oluşturmamız gereken cümle şöyle olmalıydı değerli dinleyicilerim. Etabibetun enti em mumarridatun. Sen doktor musun yoksa hemşire mi? Etabibe enti em mumarrida. Siz doktor musunuz yoksa hemşire mi anlamında bir cümle dedik. Dördüncü cümle. Verilen kelimeler hum, nasara ve yehud. Bu verilen kelimelerle kurmamız gereken cümle şöyle olmalı efendim. En nasara hum em yehudun. En nasara hum em yehud. Onlar Hristiyan mı yoksa Yahudi mi? Cümle 5. Verilen kelimeler hada, mescit ve medrese. Bu üç kelimeyi kullanarak oluşturmamız gereken cümle şöyle olmalıydı sevgili öğrencilerim. Emescidun hâzâ em medrasetun. Emescid hâzâ em medrase. Bu bir cami mi yoksa bir okul mudur anlamında bir cümle. Cümle 6. Verilen kelimeler hâzihi, seyyâratul müdîr ve seyyâratul müderris. Bu verilen 3 kelimeyi kullanarak ya da 3 terkibi kullanarak oluşturmamız gereken cümle şöyle olmalı. Eseyyâratul müdîri hâzihi em seyyâratul müderrisi. Eseyyâratul müdîr hâzihi em seyyâratul müderris. Bu müdürün arabası mı yoksa öğretmenin arabası mı? Cümle 7. Verilen kelimeler ente, mütezevviç ve azep. Şimdi siz evli misiniz yoksa bekar mısınız anlamında bir cümle oluşturmamız bekleniyor bizden. O halde oluşturmamız gereken cümle şöyle olmalı. Emutezevvicun ente em azebun. Emutezevvic ente em azeb. Sen evli misin yoksa bekar mısın? Cümle 8. Verilen kelimeler hunne, halatuke ya da halatuki, ammatuke ya da ammatuki. Her iki şekilde de düşünebiliriz. Peki onlar senin teyzelerin mi yoksa halaların mı anlamındaki cümleyi e halatuke hunne em ammatuke. E halatuk hunne em ammatuk. Ya da karşımızdaki kişi muhatabımız bir bayansa e halatuki hunne em ammatuki. E halatuk hunne em ammatuk şeklinde kurabiliriz. 9. cümle verilen kelimeler huve, Pakistan ve İran. Bu üç kelimeyi kullanarak o Pakistanlı mı yoksa İranlı mı anlamındaki cümleyi şöyle oluştururuz. Em min Pakistan huve em min İran. O Pakistanlı mı yoksa İranlı mı? 10. ve son cümle sevgili öğrencilerim. Verilen kelimeler beytuke, garip ve baid. Ne diyeceğiz? Nasıl bir cümle kuracağız? E garibun beytuke em baidun. E garib beytuke em baid. Evin yakın mı yoksa uzak mı? Peki değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. 7. alışmayı geride bıraktık. Şimdi 8. alışmanın başına bakalım. Teemmelil emsiletel atiyete li zu. Zu için aşağıdaki örnekleri incele, inceleyin anlamında bir talimat var. 5 cümle görüyoruz zu'nun kullanımıyla ilgili. Zu sahibi anlamında Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz bir sözcük. Sahibi. Hatta şöyle düşünebilirsiniz. In, in, un, ün sahibi yahut nın, nin, nun, nün sahibi. Hocam ne demek bu nın, nin, nun, nün sahibi? Şimdi açıklayacağım. Örneklerle vuzuha kavuşacak. Birinci cümle. Müdiruna zu lihyetin taviletin. Müdürümüz uzun sakallıdır. Müdiruna zu lihyetin taviletin. Müdürümüz uzun sakallıdır. Ha, ortaya ne çıktı o zaman? Zu aynı zamanda lı, li, lu, lü şeklinde düşünebileceğimiz bir eki karşılar. Yani Türk dilindeki mesela sakal kelimesinin sonuna getirdiğimiz lı anlamının sakal sözcüğüne kattığı mana ne ise bir ismin, Arap dilinde bir ismin başına getirdiğimiz zu da aynı şekilde Türk dilinde bir ismin sonuna getirdiğimiz lali lulü'nün karşıladığı anlamı karşılar. Peki ikinci örneği okuyalım. Biraz daha iyi anlaşılacak diye ümit ediyorum ikinci cümleyi okuyunca. Hâzâ defteru zû varakin musattarin. Hâzâ defteru, bu defter. Ne olmuş peki bu deftere? Zû varakin musattarin. Çizgili yapraklıdır. Yani çizgileri olan çizgili yapraklı bir defterdir. Hâzâ defteru zû varakin musattarin. Musattar çizgili demek. Zuvarak yapraklı. O zaman çizgili yapraklı bir defterdir. Üçüncü cümle. Ahmedu talibun zu ilmin ve hulukin. Ahmet ilim sahibi ve ahlak sahibi bir öğrencidir. Yani bilgili ve ahlaklı bir öğrencidir. Ha, o halde zu'yu bulunduğu yere göre lı, li, lu, lü anlamında bulunduğu yere göre bir başka yerde şunun sahibi, bunun sahibi, şuna sahip, buna sahip şeklinde bir anlamla tercüme ederiz. Ahmedu talibun zu ilmin ve hulukin cümlesini Ahmet bilgili ve ahlaklı bir öğrencidir veya Ahmet ilim sahibi, bilgi sahibi ve ahlak sahibi bir öğrencidir şeklinde bir anlamla tercüme ederiz. Cümle 4. Hâzel kamîsu zû kummin kasîrin ve zâke zû kummin tavîlin. Bu cümleyi şöyle tercüme ederiz. Bu gömlek kısa kollu, şu uzun kolludur. Okuduğumuz cümlede yer alan zû'dan sonra geçen kum kelimesi elbisenin yeni anlamına gelir. Yen kavramını belki yeni nesil bilmeyebilir. O bakımdan okumuş olduğumuz bu cümleyi, yani 4 numaralı cümleyi, bu gömlek kısa kollu, şu da uzun kolludur veya şu uzun kolludur şeklinde bir anlamla tercüme ederiz. Cümle 5. El mescidu lezi fi hayyina zu menaratin vahidetin. El mescid cami. Hangi cami? El lezi fi hayyina. Mahallemizdeki cami. Zu menaratin vahidetin. Tek minarelidir. Mahallemizdeki cami.

Kendisi daima ama daima kendisinden sonra gelecek bir isme mudaf olur. Yani kendisinden sonra gelecek isimle kendisi arasında bir isim tanımlaması ilişkisi bulunur. Kendisi daima mudaf olur demek, doğal olarak şunu söylemiş olmak demektir. Kendisinden sonra gelen isim mudafun ileyh olur. Yani daima mecrurdur. Bu cümlelerde birinci cümlede zu'dan sonra gelen lihyetin, ikinci cümlede yine zu'dan sonra gelen varakin, üçüncü cümlede ilmin, dördüncü cümlede kummin ve beşinci ve son cümlede menaratin kelimeleri zu'dan sonra gelmiş olmaları ve bulundukları yerde isim tamlamasının mudafun ileyhi olmaları sebebiyle mecrur olmuşlardır. O halde şu bilgiyi edinmiş oldunuz. Zu'yu bundan böyle nerede görürsek, zu nerede karşımıza çıkarsa bileceğiz ki kendisi isim tamlamasının mudafıdır, birinci elemanıdır. Kendisinden sonra gelen mecrur isimse mudafun ileyh olarak irab edilecek. Cümledeki konumu, görevi, yeri böyle bir isimle tespit edilecek demektir. Şimdi bu sayfada, sayfa 9'da yer alan 9 numaralı alıştırmaya geçelim. İkra'il emsilete thumme havvilil cümletel atiyete mislaha başlığını görüyoruz. İkra'il emsilete, örnekleri oku. ثُمَّ حَوِّلِ الْجُمْلَةَ الْآتِيَةَ مِثْلَهَا, sonra aşağıdaki cümleleri okuduğun örnekte yer aldığı şekliyle, okuduğun örnekteki gibi değiştir anlamında bir talimat var 9. alıştırmada. Elif, ba, cim ve dal diye sıralanan maddeler var. A, B, C, D diye de düşünebilirsiniz. Peki şimdi elif maddesine bakalım. هذا الطالب ذو خلق, bu öğrenci ahlaklıdır anlamında bir cümle. Ba maddesindeki cümle هؤلاء الطلاب ذو خلق, bu öğrenciler ahlaklıdır. Bu öğrenciler ahlaklıdır anlamında bir cümle. Cim maddesindeki cümle هذه الطالبة ذات خلق, bu kız öğrenci ahlaklıdır. Dal maddesinde yer alan cümle ise هَاُولَٰئِ الطَّالِبَاتُ ذَوَاتُ خُلُقٍ, bu kız öğrenciler ahlaklıdır anlamında cümleler. Peki o halde burada verilen örneklerde karşımıza çıkan bir durum var ki o da şu değerli öğrencilerim. Biraz önce yukarıda 8. alıştırmada tanıdığımız zu sözcüğünün müfret müzekker bir varlık için kullanıldığını görüyoruz. Nasıl yani hocam? Şunu kastediyorum. 9. alıştırmada 1. cümlede, daha doğrusu elif maddesinde hâdâ tâlibu denildi. Bu öğrenci. Peki ne olmuş bu öğrenciye? Zu hulukin, ahlaklıdır. Peki ahlaklı olduğundan söz edilen, ahlaklı olduğundan bahsedilen kişi erkek öğrenci. Sayısı bakımından müfret, cinsiyeti bakımından müzekker durumda. Ba maddesinde ise هَاُولَٰئِ الطُّلَّابُ ذَوُوا خُلُقٍ cümlesinde altı çizili olan sözcük ذَوُوا. Peki ذَوُوا'nun ذُوُ'nun çoğulu olduğunu görüyoruz. Öyleyse ذُوُ müfret müzekker bir sigayı ifade etti. Kendisinden önce geçen at-talib kelimesinin müfret müzekker oluşundan hareketle ne yaptık? Burada zu'yu müfret müzekker kullandık. Ancak ba maddesinde yer alan ha'ula'it-tullabu zevu hulukin cümlesinde et-tullabun çoğul oluşundan, cem oluşundan hareketle zu'nun çoğul olan

0: Zevo'yu kullandık. Peki gramatik olarak doğrusu derinlemesine bir bilgi yani versek mi vermesek mi diye düşünüyorum. Bunu şöyle izah edebiliriz. Hâzâ talibu zû huluk ve hâulâ'i tullâbu zû huluk cümleleri isim cümlesidir. Cümlenin ilk elemanı olan hâzâ elif maddesi için söylüyorum. Mübtedadır. Sonra ba maddesinde yer alan hâulâ'i tullâbu zû hulukin cümlesinde de hâulâ'i mübtedadır. Altı çizili olan zû ve zevû sözcükleri ise mübtedanın haberi konumundadırlar. Mübtedanın haberi sayı, cinsiyet ve hareke bakımından, irab bakımından mübtedaya tabi olduğu için mübteda müfret müzekkerse haber de müfret müzekker olmak durumundadır. Şayet mübteda cem müzekkerse ba maddesinde olduğu gibi haber de cem müzekker olmak durumundadır. Cim maddesinde yer alan هَذِهِ الطَّالِبَةُ ذَاتُ خُلُقٍ cümlesine bakacak olursak anlam bakımından bu kız öğrenci ahlaklıdır anlamını taşır bu cümle. Bu anlamı ifade eder. Burada yer alan ذَاتُ kelimesinin biraz önce kendisini tanıdığımız ذُو kelimesinin müfret müennes sigası olduğunu, müfret müennesi olduğunu görürüz. Şöyle ki هذه الطالبة ذات خلق cümlesindeki bu cümle bir isim cümlesidir. Cümlenin başında yer alan هذه ismi işaretinin müfret müennes oluşundan hareketle mübtedanın haberi konumunda olan ذات'ünün de müfret müennes olarak gelmesi kaçınılmazdır. O yüzden buradaki ذات ذو زو ya da bir başka şekilde gelmemiş ذات şeklinde gelmiştir. Dal maddesinde olan örneği de okuyalım ve alışmanın sizden istenen kısmını size ödev olarak vermiş olalım inşallah. Dal maddesinde haulâ'i talibâtu zevâtu huluqin ifadesini görüyoruz. Bu kız öğrenciler ahlaklıdır anlamında bir cümle. Burada da yine cümlenin müptedası haulâ'idir. Fakat haulâ'i kendisinden sonra gelen cem müennes bir ismi et-talibâtü'yü işaret ettiği için bu cümlenin müptedası konumunda olan haulâ'inin haberi cem müennes gelmek durumundadır. O yüzden zu'nun cem müennes biçimi olan zevâtu gelmiş, zevâtu kullanılmıştır. Haulâ'i talibâtu zevâtu huluqin. Bu kız öğrenciler ahlaklıdır. Peki o halde neye bakacağız? O halde bakacağımız şey şu olacak. Yani zu, zevu, zatu ve zevatu bunlar kendinden önce geçen kendinden önce gelen müptedanın sayısı ve cinsiyeti göz önünde bulundurularak veya eğer müpteda bir ismi işaretse ismi işaretin işaret ettiği ismin sayısı ve cinsiyeti göz önünde bulundurularak bunların sayısı ve cinsiyeti tespit edilecek. O zaman zu müfret müzekker, zevu cem müzekker, zatu müfret müennes, zevatu cem müennes yapıdadır. Bunu lütfen not edin efendim. Değerli öğrencilerim, radyo dershanesi orta düzey derslerde 3. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde, 4. bölümde görüşmek ümit ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM.
1: Molotov, Molotov, Rashashi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel efendim. 103.2.

Dedim ve seslendim Rabbime, duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir

sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulmeder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı. Tağutlarda arama hakkı, şirke bulaşma. İslam dini tamamlanmış metod.

Beteder küfür böyle de zulmeder her yönden. Kapat gözü kalbini aç ve oku Yusuf suresini. Yusuf korudu nefsini.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Gereksiz su tüketiminin önlenmesine hepimiz katkıda bulunalım. Suyumuzu israf etmeyelim. Dişlerimizi fırçalarken ya da tıraş olurken muslukları açık bırakmayalım. Duş alırken ihtiyacımız kadar su kullanalım. Gereksiz yere sifon kullanmayalım. Bozuk musluklarımızı ve tesisatımızı mutlaka onaralım. Kapı önü ve balkonlarımızı temizlerken hortumla su tutmak yerine süpürge kullanalım. Bahçemizi sulamak için buharlaşmanın az olduğu gece saatlerini tercih edelim. Arabamızı yıkarken kova ve sünger kullanalım, hortumla yıkamayalım. Çamaşır ve bulaşık makinelerimizi tam dolunca çalıştıralım. Su kullanımında tasarruflu olmayı çevremizdekilerle de paylaşalım. Suyumuzu israf etmeyelim. Unutmayalım, Allah israf edenleri sevmez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Az da olsa malının bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayır ve katiyen lüks eşyaya kapılma.
2: Alimlerle arkadaşlığı asla kesmeyin. Sürekli onların sohbetinde bulunun.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Değerli kardeşler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliğini ve onun öğretim metotlarını ders olarak işlemeye devam ediyoruz. Bugün sual soranın sorusuna cevap vermesi başlığından devam ediyoruz. Okuduğumuz kitap Abdülfettah Buğutte'nin Bir Eğitimci Olarak Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Öğretim Metotları adlı kitabı. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın pek çok hükmünü sahabenin sorduğu sorular üzerine, sorulara verdiği cevaplar üzerinden ümmete öğretmiş. Sahabe tabi bazı sıkıntılarla, bazı fıkhi meselelerle, müşkil meselelerle karşılaştıklarında bunu Allah Resulü

özellikle işe yaramayacak. Belki sadece tartışmak için, sadece belki inat etmek için, zor duruma sokmak için, sadece mücadele için sorulan sorulara ise engel konulmuş Kur'an'da ve sünnette. Şimdi Resulullah buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, Cabir bir radıyallahu anh'ın rivayeti buyuruyor ki cehaletin ilacı sormaktır. Burada öncelikle sormanın, yani bir meseleyle karşılaşıldığında otoriteden, ehil olan bir otoriteden yardım istemenin, bu konuda çekinmemenin önemini baştan belirtmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle günümüzde de, günümüzde uzun zamandır çok daha çok karmaşık, çok komplike konular ve hayatın her alanında çok daha kalabalık bir zamanı yaşıyoruz. Böyle bir dönemi idrak ediyoruz. Dolayısıyla günümüzde de aynı şekilde herhangi bir konuda eğer bir müşkilimiz varsa, içimizden böyle yani belki bazı şeyleri arzulayabiliriz ama bu arzularımız yanlış olabilir. İçimizden anlık bazı düşünceler, bazı refleksler gelebilir. Bunlar doğru olmayabilir. O yüzden ehline sormak gerekir. Soru sormak gerçekten cehaletin ilacıdır. Bu önemli bir husus. Aksi halde yani etrafın içinde olduğumuz dünyada bize gelen görsel ve işitsel bilgilerden işimize geleni seçebiliriz. Bunu farkına varmadan yapabiliriz. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi tabii soru sormanın yerilmesi var bir de öte tarafta. Yani hangi sorular yeriliyor? Evet, cehaletin ilacı sormaktır ama her soru sormanın, soru sormak başlı başına kutsanan bir şey değil. Yani her soru illa iyidir diye bir kayda yok. Peki nedir, hangi sorular? Mesela ihtiyaç olmadan sorulan gereksiz sorular için bunu söyleyebiliriz. Gaybi hususlarla alakalı, yani keyfiyetlerini, gaybi hususların, işte cennetle ilgili, cehennemle ilgili ya da başka gaybi konularla alakalı, işte arşla alakalı vesaire ile alakalı. Bununla alakalı keyfiyeti hiçbir zaman bilinemeyecek. Çünkü dünyada olmanın verdiği, yani bir bedene sahip olmanın verdiği, bu dünyanın fiziksel sınırlarıyla mahdut olmanın verdiği bir eksiklikle hiçbir zaman o keyfiyet bilinemeyecek. Dolayısıyla bu soruları sormak çok da böyle aklın ihtiyacı olan şeyler değil aslında. Bu daha vesvese vari sorular biraz. O yüzden bu soruları sormak da belki doğru değildir. Aynı şekilde dini hükümlerle alakalı önemli olmayan konular, gereksiz konular belki. Sadece laf kalabalığı için yapılan sorular. Bunlar da tasvip edilen soru çeşitleri değil. Yine çekişmek için, inat etmek için soru sormak zaten malum. Bu da yerilen, gerçekten de özellikle ilmi bir ortam varsa ya da illa ilmi bir ortam olmak zorunda değil. İnsanın anlama ve işte anlama, kavrama, bir konuya dair samimiyetle hakikati arama algısını bozan bir tavırdır. Bu da hevadan kaynaklanır böyle soru. Soru sorayım da karşıdakini zor duruma sokayım. Bunu yapan kişi kendisi kaybeder çünkü hakikati göremez, öğrenemez. O müzakere, o karşılıklı diyalektik müzakere ortamını oluşturamaz. Dolayısıyla da o diyaloğu oluşturamadığında karşıdakinin bilgisinden faydalanamaz. Hele ki bu dini bir konuysa çok daha tehlikeli zaten. İmam Şatibi'nin metnini aktarıyor burada Abdülfettah Ebu Gutte. Onun üzerinden biraz devam edelim. Çok hoş bir metin. Yani soruyla alakalı İmam Şatibi konuyu biraz ayrıntılandırıyor. Diyor ki ya alim sorar soruyu ya alim olmayan kişi sorar. Nasıl olur? Alim mesela bir soru sorduğu zaman, özellikle karşısındaki de bir alimse, neden sorabilir? Mesela var olan bir meseleyi tahkik etmek için. Evet, ilim ehli bir konuda, pek çok konuda derinleşmek durumunda ve birbirleriyle de müzakere ettiklerinde, derinleştiklerinde konuya hakimiyetleri kuvvetlenir. Dolayısıyla bir şeyi tahkik etmek için birbirine soru sorabilirler. Keza bir problem çıkar, o problemi halletmek için sorabilir. Unutmaktan korktuğu bir şeyi hatırlamak için sorabilir diyor İmam Şatibi. Evet, yani soru sormak, cevap almak, bir karşılıklı soru cevap şeklinde bir müzakerede keza hatırlatıcı ve hafızayı kuvvetlendirici bir eylem. Kendisine soru yöneltilmesi üzerine zikrettiği konudaki hatalı anlamaya dikkat çekmek için sorabilir.

0: Yani karşıdakinin iyi niyetle, bakın burada alime bir soru soruluyor. Karşıdakinin, yani karşıdakinin çelişkisini ortaya koymak için bir soru sorulabilir. Ama buradaki iyi niyet önemli. Hazır bulunan öğrencilerden gelmesi muhtemel soruyu sormak. Bu da doğru. Yani alim şu soruyu sorabilir, kendisine de sorabilir. Mesela işte sünnet nedir diye başlayabilir mesela. İşte hadis usulüyle alakalı bir terim söyler, fıkıhla alakalı. Mesela şu nedir diyebilir. Hatta Kur'an'da da vardır bu tarz ibareler. Dolayısıyla öğrencilerden gelmese de gelmesi muhtemel. Öğrencilerin belki bilmediği hususta soru ile böyle dikkat de çeker o. Konuya başlayabilir. Yine alim kaçırdığı bir bilgiyi öğrenmek için de sorabilir. İkincisi, öğrencilerin kendi aralarında soru sorması. Yani bir öğrencinin başka bir öğrenciye soru sorması. Ne o nasıl olabilir? Dinlediği bir şeyi müzakere etmek olabilir. Öğrenciler de, ilim talebeleri de kendi aralarında müzakere etmediler ahlaki çerçeve içerisinde. Dolayısıyla onları derinleştirir. Arkadaşının dinlediği ama kendisinin dinlemediği bir konuyu öğrenmek için soru sorabilir. Bir alimle karşılaşmadan önce alime daha kaliteli soru sorabilmek için kendi arkadaşıyla, başka bir öğrenciyle beraberce çalışıp müzakere edebilir. Burası çok önemli kardeşler. Gerçekten kaliteli soru sormak, yani soru sormak cehalet ürünü değildir gerçekten. Soru sormak bile bir ilimdir aslında. Yani ilmi aramak da insanın kendi fıtratına içkin olan ilmin ortaya çıkması demektir aslında, açıkçası. Dolayısıyla sorunun kalitesi önemlidir. Bir insanın sorusunun kalitesinden onun niyetini ve kapasitesini anlayabilirsiniz. Ya da anlaşılabilir işin ehli tarafından. Keza alimin bir anlattığı konu var. Onu anlamak için arkadaşından faydalanabilir soru sorarak. Yine bu ilmi müzakere çerçevesinde düşünebiliriz. Bir diğer ne olabilir? Alimin öğrenciye sorması olabilir. Ne olabilir alimin öğrenciye sorması? Mesela açıklanmasını istenen bir noktaya dikkat çekmek için sorabilir. Eğitim amaçlı, aslında toparladığını da pedagojik olarak bir eğitim amaçlı soru sorabilir. Ya da karşıdakini imtihan etmek için, mesela aklı nereye kadar kavrayabiliyor, kapasitesi ne kadar, bunun için sorabilir. Ya da öğrencisinden istifade de edebilir. Onun ortaya koyacağı bir nükte, bir espri, bir ince nokta alimin, yani ilimde derin olduğu bir konuda daha da kapsamını genişletmesini, ilminin kapsamını genişletmesini sağlayabilir. Keza öğrencinin bilmediği bir hususa ulaşması için de bildiği şeye dikkat çekmek için sorabilir. Tabii bu anlattığımız konular daha da ayrıntılandırılabilir. Yani özellikle ilim ahlakı, eğitim ahlakı çerçevesinde bu konular İslami ilimler literatüründe çeşitli işleyen eserler var. Ama yani bu kadar konuştuğumuz bile ne kadar, yani o denge noktasını, itidali yakalamak için ne kadar güzel, ince ipuçları verdiğini görüyoruz. Hakikaten soru sormak önemlidir. Soru sormak iyidir ama mutlak anlamda iyi değildir. Soru sormak gerçekten gerektiği yerde, gerektiği zamanda, gerekli formda yapıldığında ve iyi niyetle yapıldığında gerçekten faydalıdır. Cehaletin ilacıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi. Bir diğer hadis Nevas bin Sem'an el-Kılabi anlatıyor radıyallahu anh. Diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Medine'de bir yıl kaldım. Medine'de bir yıl kaldım. Sual sormaktan başka beni hicret etmekten alıkoyan bir şey yoktu. Bizden biri hicret ettiğinde artık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey sormazdı. Yani Nevvas başka bir yerde kalıyor. Medine'ye hicret etmiyor. Medine'ye birisi hicret ettiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok bir şey sormuyorlar. Neden çok bir şey sormuyorlar? Nevvas bin Sem'an'ın sorusuna geçmeden önce bu konuyu da biraz işleyelim çok kısa. Şimdi Medine'deki Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hep beraberler. Yani sünneti yaşıyorlar. Dolayısıyla Medine'deki Müslümanlar biraz çok soru sormaya çekiniyorlar. Bu hakikaten çok çok ahlaklı, çok güzel bir davranış. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunalabilir. Sorularda bazen belki ölçü kaçabilir. Dolayısıyla biraz daha çekiniyorlar. Sünnetin de içinde yaşadıkları için Medine'den. Medine ehli Medine biliyorsunuz sünnetle en çok haşır neşir olan halktır, ümmettir. Dolayısıyla biraz daha çekiniyorlar. Hatta bununla alakalı bazı rivayetler de var biliyorsunuz. Yani Medine ehli O yüzden oralı olmayan, orada mukim olmayan, orada oturmayan dışarıdan gelenlerin soru sormasını isterler. Beklerler ki biz de yeni bir şeyler öğrenelim diye. O edeplerinden dolayı dışarıdan birinin gelmesini isterler. Ya da bir bedevinin, bedeviler hem dışarıdan geliyor hem de böyle biraz daha dobradır bedeviler. Biraz daha pek protokol bilmiyorlar. O yüzden onları beklerler ki soru sorsun da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ona bir cevap versin, bir şeyler öğrenelim. Hatta Enes bin Malik radıyallahu anh vardır. Yani Müslim'de geçen rivayette çöl halkından aklı başında birisinin gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sual sorması ve işte Resulullah'ın cevap vermesi hoşumuza gidiyordu diye Enes bin Malik'in sözü de var. Hatta dolayısıyla tabii ki muhacirler, yani Medine'de yaşayan, Medine'ye hicret etmiş olan, Medine'de mukim olan sahabe tabii ki soru soruyordu. Biraz önce aktardığımız üzere soru sormanın ahlakını ve çerçevesini gözeterek tabii ki soru soruyorlardı ama yani son raddeye gelmeden sormamaya çalışıyorlardı. Öyle bir çekince vardı. Bu çekinceyi dediğim gibi kardeşler, hani o soru sorma konusundaki itidali yakalamaya dönük bir sahabe ahlakı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hatta Cibril hadisinde sorun bana diye bir onlara teklifte bulunuyor yani aslında. Sahabe çekiniyor diyor, Ebu Hureyre rivayet ediyor. Soru sormaya çekiniyor derken bir adam geliyor. Resulullah'ın dizinin dibine oturuyor ve İslam nedir diye sormaya devam ediyor. Malum o Cebrail Aleyhisselam. Dolayısıyla böyle bir şey durumu var. Böyle bir itidali yakalamaya dair bir ahlaki sünnet. Bir kültürel anlamda sahabenin geliştirdiği ve belki topluma yerleştirdiği böyle bir ahlak var. Hakikaten çok hoş. Yani buradaki o denge, o dengeyi gözetmeye çalışmaya baktığınızda kardeşler, ne kadar yani sünnetin inceliklerine indiğimizde bir taraftan pedagojik, psikolojik şartlar gözetiliyor. Öte taraftan ahlaki şartlar, koşullar gözetiliyor. Ahlaki anlamda bir kaygı var. Bir itidali, hatta ideali yakalamaya çalışma söz konusu. Öte taraftan ilimde derinleşme, bilgiyi aç olma, bilgiyi öğrenme durumu söz konusu. Dolayısıyla hakikaten böyle çok insanın komplike olan ihtiyaçlarını aynı anda giderecek bir sünnet inşa etme durumu var Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe arasındaki bu ilişkide. Hakikaten çok faydalanacağımız, yani gerçekten içinden pek çok şey çıkaracağımız bir örneklik olduğunu görüyoruz. Bir diğer soruyla alakalı şöyle bir husus daha var. Özellikle sahabeler için kolaylık olan, yani cevabı kolaylık getiren, sahabenin o an içine düştüğü müşkilden kurtaran sorular da özellikle teşvik edilen sorulardır. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim hesaba çekilirse azap edilir buyuruyor. Hazreti Ayşe de diyor ki ayette işte sonra kolay bir hesaba çekilir. İnşikak suresinde böyle bir ayet var. Allah-u Teala böyle buyurmuyor mu diye soruyor. Dikkat ederseniz burada ne var? Kim hesaba çekilirse azap edilir diye ağır bir ayet var. Manası insanlara böyle sıkıntı veren, insanları korkutan. Hazreti Ayşe diyor ki bak buradaki ayette Müslümanların hani kolay hesaba çekileceği söyleniyor diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki o hesap tam olarak azaba çekilen hesap değil, o amellerin arzıdır. Kim inceden inceye hesaba çekilirse o helak oluyor diyor. Dolayısıyla orada Müslümanların kolay hesabı kazanmaya dönük bir teşvike dönüşüyor. Yani kim hesaba çekilirse azap edilirdeki hesap inceden inceye hesaptır. Siz o inceden inceye hesaba düşmemeye çalışın diye bir teşvik oluşuyor burada. Buna benzer başka, çünkü ayette şöyle geçiyor. Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Dolayısıyla açıklanınca bize kolaylık olacak şeyleri sormaya dönük bir mefhumu muhalif anlamda çıkabilir bu ayetten. Mesela bir şey daha, Hazreti Hafsa mesela Bedir'e ve Hudeybiye'ye katılanların cehenneme girmeyeceklerini duyuyor. Sonra şeyi soruyor, işte Allah-u Teala sizden cehenneme uğramayacak yoktur buyurmuyor mu diyor. Ve bu Meryem suresi 71. ayet, sizden cehenneme uğramayacak yoktur ayetini söylüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da hemen gönüllere su serpen Meryem suresindeki hemen sonraki ayeti, sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız ayetini, ayetiyle icabet ediyor. Dolayısıyla cehenneme girmeden cennete girecek olan Müslümanların olduğu müjdesini veriyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden soru soran, yani müşkil olsun ya da olmasın, kınananlar, sıkıştırmak için soranlar, kötü niyetle soranlar, Hatta şöyle buyuruyor Allah-u Teala, kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak için müteşabihler, yani çeşitli anlamlı olanlarına uyarlar. Yani müteşabihleri kendi isteklerine göre manipüle ederler. Aslında ayet günümüze kadar devam eden tipik ehli bidat ve muhalif, tahrif edici hareketlerin temel özelliğini söylüyor. Hazreti Ayşe'den gelen de bir hadis var. Müteşabihlerden sual edenleri görürseniz bunlar Allah'ın isimlerini verip bahsettiği kimselerdir. Onlardan uzak durun buyuruyor. O yüzden Hazreti Ömer de bazı insanlar müteşabihle ilgili çok soru sorduğunda hoş karşılamıyor. Hatta cezalandırdığı da söz konusudur kardeşler. Evet, bir diğer hadis daha zikredelim ve dersi bitirelim. Ebu Salebe el-Huşeni radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, Resulullah aleyhissalatü vesselama geldim buyuruyor. Ya Resulallah, bizler ehli kitap olan bir kavmin diyarında bulunuyoruz. Yemek için kullandıkları kaplarından yemek yiyebilir miyiz diye soruyor. Yine devamında, bizler yine av bölgesinde bulunuyoruz. Yayımla, eğitilmemiş ve eğitilmiş köpeklerimle avlanıyorum. Bizim için uygun ve doğru olan nedir diye sordum. Hakikaten o Müslümanların son derece ihtiyacı olan fıkıh bir soru. Resulullah buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, ehli kitap olan bir kavmin diyarında bulunduğunuz sözünüze gelince, yemek için kullandıkları kaplardan yemeyin, mecbur kalırsanız kaplarını yıkadıktan sonra yiyin. Ağ bölgesinde yaşadığınız sözünüze gelince, Allah'ın Allah'ı adını anıp yayınla avladığını ye, Allah'ın adını anarak eğitilmiş köpeğinle avladığını da ye. Eğitilmemiş köpeğinle avladığın avı boğazlamaya yetiştiğin takdirde ölmeden onun etini de ye. Başka bir rivayette de şöyle geçer. Ya Resulallah, biz ehli kitapta komşuyuz. Onlar tencerelerinde domuz pişiriyorlar. Kaplarıyla içki içiyorlar. Resulullah buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, başka şey bulabilirseniz onlardan yiyip için, ehli kitabın kaplarından başkasını bulamazsanız suyla iyice yıkadıktan sonra onlardan yiyip için buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah razı olsun kardeşler dinlediğiniz için. Soru soranın sualine cevap vermesi konusuna devam edeceğiz. Özellikle soranın sualine fazlasıyla cevap vermesi. Yani daha da ihtiyacı olduğu için daha bilgi ekleyerek cevap vermesi konusuna devam edeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinden nasiplenmeye inşallah devam edeceğiz kardeşler. Allah razı olsun dinlediğiniz için tekrardan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafik işaret ve levhalarına mutlaka uyunuz. Uymamaktan utanç duyunuz. Özel FM 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gelirin ne kadar az olursa olsun, ondan fakir ve yoksullara bir hak ayır.
2: Her akşam yatmadan önce kendinizi hesaba çekin. Gün boyu işlemiş olduğunuz günahlardan tövbe edin ve yaptığınız güzel işler için de şükredin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Lillahi darrukum ya abna al qassam. Tevfikun rabbaniyun azim. Ve himmetun sıddiqiyetun aliyah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد. متفق عليه.
1: Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar kıskanmadım. Onu hiç görmemiştim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çokça anardı. Bazen bir koyun kesip parçalarını ayırırdı ve onu Hatice'nin yakın arkadaşlarına gönderirdi. Bazen kendisine şöyle derdim: sanki dünyada Hatice'den başkası yok. O da şöyle söylerdi: Hatice şöyle şöyleydi. Benim de ondan çocuğum var. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Nice insan nimetlerle yavaş yavaş azaba yaklaştırılmış. Nice insan kendilerine yapılan övgülerle fitneye düşürülmüş. Nice insan da kusur ve günahları insanlardan gizlemekle aldanmışlardır.
0: Özel efendim.

6 milyar 810 milyon civarında insanın yaşadığı bir dünyada benim kimliğim nedir ve nelere dayanır? Beni ben kılan ve aziz eden kimliğim ne olmalıdır?

0: kaldıracağım demişti. Öbürü Habil, Allah ancak muttakilerden kurbanı kabul eder demişti. Habil, Kabil'e demişti ki,
1: andolsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatsan bile ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehenneme atılacaklardan olasın. Çünkü zalimlerin cezası budur.
0: Diyen Habil'im. Haksız yere adam öldürmek ve kardeş katili olmaktansa ölmeyi seçebilenim. Ben, Kabil gibi yanlışını ve kötü niyetini başkasına fatura etmeyen, tersine dinin emirlerine riayet edenim. Ben, Allah'a baş kaldırmayan ve yaratılış serüvenine boyun eğenim. Ben, Nuh Aleyhisselam'ın gemisini inşa eden işçi ve o gemiye binen kişiyim. Aklımı vahyin önüne koyarak peygambere itiraz etmeyenim. Ben, İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği tevhide inanan muvahhidim. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atarlarken o ateşi söndürmek için su taşıyan, saki ve gözyaşı döken taraftarıyım. Yuh size ve Allah'tan gayrı tapındıklarınıza diyebilen inanmış dava adamıyım.

Ben mutmain olmak için aklını zorlayan ve sonunda Allah'ın emirlerine teslim olanım. Ben Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin kurduğu tuzağa razı olmayan kardeşiyim. Hile ve hüdaya bulaşmayanım. Yüce Peygamber Yusuf Aleyhisselam'a teklifte bulunan Aziz'in karısına, Rabbim, ben zindana bu kadınların beni kendisine davet ede geldikleri şeye tercih edenim diye verdiği cevabıyım. Ben Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a karşı verdiği savaş yeriyim. Sihri ve sihirbazlığı yok sayan irfan ve itikat ehliyim. Irmaktan geçerken suyu tatmayan itaatkar askerim. Sen ve Rabbin savaşın, biz buracıkta oturanlarız diyenlerden beriyim. Buzağı ilah edinmeyenlerden, kendilerine sunulan yüce davayı hazmedememiş köle ruhlu değilim. Köleliğin adını değiştiren isimlendirmeleri sezebilenim.

ruh ve kafa köleliğine isyan edenim. Modaya kapılan züppe entelektüel değilim. Gaybe inanan ve peygamberi sınamayanım. Ben Eyyub Aleyhisselam Sabri'yim. Ben peygamberler kervanının sonuncuyu ve hepsinin varisi Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım.

Ben, peygamberler kervanının sonuncusu ve hepsinin varisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti ve onun bağlısıyım. Onun bir beşer olduğunu bilir ve fakat beşerliği benim beşerliğimle aynı olmadığının farkında olan bir müminim. Ben, peygamberin getirdiği Kur'an'ın bugün için ve tüm zamanlar için geçerli olduğuna inanan ve tüm insanlığa yol gösteren bir rehber olduğunu şeksiz

Biz gümansız kabul edelim. Ben, Kur'an'ı hayat rehberi edinen ve onun nurlu yolunda yürüyen bir yolcuyum. Ben, peygamberin kutlu davası için kendini Allah yoluna adayan ve bu uğurda dünya güçlerini hiçe sayan bir inanç sevdalısıyım. Ben, bir ırka mensubum fakat ırkımın özelliklerini bayraklaştırmayanım. Kavmiyet davasını gütmeden cahiliye olduğuna iman edenim. Ben, Filistinliyim, Habeşliyim, Doğu Türkistanlıyım, Cezayirliyim, Mısırlıyım, Faslıyım, Tunusluyum, Bosnalıyım, Çeçenistanlıyım. Ben, Zenciyim, Esmerim, Sarıyım, Kızılım, Arabım, Türküm, Kürdüm, Farisiyim, Çerkezim, Lazım, Beloçum, Peştunum, Tacikim, Özbekim.

Ben, Sasani İmparatorluğunu yıkan o asil komutanın dediği kişiyim. Ben, liberallerin peşine takılan bir türedi değilim. Ben, kendi benliğimin farkında olanım. Benliğimi davamın içinde eritebilenim. Ben, toprak damlarda büyüyen ve toprak kadar mütevazi olanım. Ben, Allah'a isyan edenin karşısında gazaba gelen ve her varı yok sayanım. Ben, kin bağlamam ama tarihi de unutmam. Yüce ruhumla affedenim. Bu affımı istismar edenin ebabil kuşu gibi tepesine çökenim. Ben, zekamı bir taklitçiliğe kurban etmeyenim. Atalarımın yanlış aktarmacıklarını sorgulayanım. Ben, fetret insanı değilim. Yarı batıcı, yarı İslamcı bir galat olmaktan kurtulan yolunu çizebilen müminim. Ben, bu çağda yaşayan, çağın hastalıklı ruhunu fark eden ve o hasta ruh ve ruhlarla mücadele edenim. Ben, Allah'ı, insanın da, eşyanın da yaratıcısı ve yaşatıcısı olduğunu asla unutmayanım. Ben de malım da çocuklarım da bana verilen bir lütuf olduğunu bilenim. Bunları bana verene göre yerli yerine koyabilirim. Ben bu dünyanın, bu ülkenin sahibiyim. Vaktim doldu, geri dönüyorum. Ben, sen ve biz X değiliz.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları. Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmıyoruz. Özel efem 103.2.
1: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla

0: biri tövbe.
1: Biri tövbe.
0: Sözlerinin bittiği yerde,
1: bittiği yerde.
0: Gözyaşlarının doğu.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali ile devam ediyoruz.
1: Enbiya Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 112 ayettir. Enbiya, peygamberler anlamına gelir. Birçok konular yanında bazı peygamberlerden ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: İnsanların hesapları yaklaştı. Ama onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler.
1: Ma yatihim min zikrim.